Kıyamet gününde üzerine gölgedir. Cehennem ateşine karşı perdedir. Sırat köprüsünü yıldırım gibi geçiricidir. Cennetin anahtarıdır. Cennette sahibinin başına taçtır. Allahü Teala müminlere namazdan ehemmiyetli bir ibadet vermemiştir. Eğer namazdan üstün bir ibadet olsaydı, en önce meleklere verirdi. Halbuki meleklerin kimi kıyamda, kimi rükûda, kimi secdede, kimi de kaidededir. Bunların hepsini bir rekat namazda toplayıp müminlere ikram etti. Zira namaz, imanın başı, dinin direği, İslam'ın kavli ve müminlerin miracıdır. Cehennemden kurtarıcıdır. Namaz, Allahü Teala'ya ve Resulüne imandan sonra bütün amel ve ibadetlerden üstündür. Namaz yalnız Allahü Teala'ya mahsustur. Namaz Allahü Teala'nın rububiyeti karşısında ubudiyet esrarını taşıdığından hakiki ve tam ibadettir. Namaza Kur'an'da iman denmiştir. Namaz asıl olup diğer ibadetler onun için vesiledir. Namaz Müslümanla kafir arasını ayıran en bariz alametlerdendir. Namaz çirkin ve günah olan şeylerden insanı men eder. Günahlara kefarettir. Güzelliği diğer ibadetlerden ayrı olarak iman gibi kendindendir. İbadetleri en ziyade kendinde toplayan ve insanı Cenab-ı Hakk'a en çok yaklaştıran bir ameldir. Hadis-i şerifte namaz kılan kimse Malikel Mülk'ün kapısını tazarru ile çalıyor. Muhakkak ki kapı çalmaya devam edene açılır buyuruldu. Namazın dünyadaki derecesi ahirette rü'yetin, Allahü Teala'yı görmenin derecesi gibidir. Namazı büyük emir bilmeli ve müstehap olan evvel vaktinde cemaatle ve şartlarını ve tadil-i erkanını sükun ve vakar ile eda etmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, her farz namazdan sonra Ayet-el Kürsi'yi okuyan kimsenin cennete girmesine ölümden başka mani yoktur. Hadis-i şerifte bildirilen namazdan sonra 33 tesbih, 33 tahmid, 33 tekbir ve bir kelime-i tehlil, namazın edası sırasında vaki olan kusurların telafisi içindir. Namazdan hasıl olan lezzetten nefse hiç pay yoktur. İnsan bu tadı duyarken nefsi inlemekte, feryat etmektedir. Namazda her tekbir, o rüknü hakkıyla yapmaya layık olmadığını bildirmektir. Namaz vardır ki, kırık kalpleri zevkle doldurur. Namaz vardır ki, günahları yok eder. Namaz, kalbimin neşesi, gözümün nurudur, bir hadis-i şeriftir. Namaz, üzüntülü ruhlara lezzet vericidir. Namaz ruhun gıdasıdır. Namaz kalbin şifasıdır. Namazda öyle an olur ki, Arif'in dili Musa aleyhisselama söyleyen ağaç gibi olur. Ebu Bekr Sıddık hazretlerinin bir gece vitir namazı geçti. Geceliğin çok ibadet ettiğinden gecenin sonunda uyku bastırmıştı. Sabah namazında Resulullah'ın ardından gelip mescidin kapısında kendinden geçercesine feryat etti ve ''Ya Resulallah, imdadıma yetiş, vitir namazım geçti.'' diye inledi. Resulullah da ağlamaya başladı. Cebrail aleyhisselam gelip ''Ya Resulallah, Sıddık'a de ki Allahü Teala onu affeyledi.'' dedi. Ariflerin sultanı Bayezid-i Bistami rahmetullahi aleyh bir gece uyuyakalıp sabah namazına uyanamadı. O kadar üzüldü ve ağladı ki sonunda şöyle bir nida işitti. Ey Bayezid! Bu günahını affeyledim. Bu ağlamanın bereketiyle sana ayrıca 70.000 namaz sevabı verdim. Birkaç ay sonra yine uyku bastırdı. Şeytan gelip ayağından çekerek uyandırdı ve ''Kalk,
namazın geçmek üzeredir. Şeyh buyurdu ki, ey lanetli! Sen böyle iş nasıl yaparsın? Sen herkesin namazının kaçmasını, geçmesini istersin. Doğru söyle, beni niye uyandırdın? Muhakkak bir kazancım vardır. Şeytan dedi ki, sabah namazını uykuda geçirdiğin gün ağlayarak 70.000 namaz sevabı kazanmıştın. Onun için seni uyandırdım. Hadi kalk namazını kıl da bir namaz sevabı al. Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh buyurdu ki, dünyanın bir saati ahiretin 1000 senesinden faydalıdır. Zira bu bir saatte salih amel işlenebilir ve o 1000 senede bir şey yapılamaz. Seyyid Abdülhakim Hazretleri kaddesallahu sırrahül aziz buyurdu ki, bir namazım kazaya kalmaktansa 100 defa ölümümü tercih ederim. Namaz kılmayan lanete uğrar. Hangi şehir, köy, mahalle ve evde bulunursa ona buğz etmezlerse cümlesine zarar gelir. Bunlara Hak Teâlâ'dan rahmet gelmez, inayet olmaz. İbadet ve duaları kabul olmaz. Ancak namaz kılmayana ne şekilde mümkün ise buğz etmekle şerlerinden kurtulunur. Namaz kılmayana kız vermek, namaz kılmayan kız veya kadın almak, namaz kılmayanların işlerini görmek, komşuluk etmek, severek görüşmek ve sevişmek caiz değildir. Eshab'tan biri Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem, ya Resulallah, işlerim yolundaydı, çalışıp kazanıp idare ediyordum. 15-20 gündür bana bir şey oldu. Nereye el atsam, ne iş yapmak istesem olmuyor. Hiçbir şey kazanamıyorum. Evde çok darlık çekiyoruz, dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sana namaz kılmayan birinin uğursuzluğu çökmüştür. İslam dininde uğursuzluk yoktur. Yalnız namaz kılmayan uğursuzdur. Namaz kılıyor musun? Buyurdu. Evet, dedi. Evinde kılmayan var mı? Buyurdu. Hayır, dedi. Mahallende var mı? Buyurdu. Sorup öğrenip geldi ve yoktur ya Resulallah, dedi. Tekrar, sana namaz kılmayan birinin uğursuzluğu çökmüştür, buyurdu. Araştırdı. 15-20 gün evvel ölen, namaz kılmayan birisinin cenazesini taşırlarken, tabutunun kolunun evinin duvarını çizdiğini öğrendi ve Efendimiz'e arz etti. Ben sana demedim mi? Sana namaz kılmayan birinin uğursuzluğu çökmüştür. Git ve orayı kazı ve elinle sıva, halin düzelir, buyurdular. Öyle yaptı ve gerçekten eski haline döndü. Haber geldi ki, İsa aleyhisselam bir kasabaya giderken yolu üstündeki bir köye uğradı. Halkın hepsi mümin ve ibadetlerinde olup, bağları, bahçeleri, hayvanları, sularıyla maddi ve manevi huzur içindeydiler. Çok sevindiler. İsa aleyhisselamı bırakmak istemediler. O ise, filan yere gidiyorum, dönüşte tekrar uğrarım, buyurup gitti. Dönüşte tekrar oraya uğradı. Köyden eser görmedi. İnsanları ölmüş, hayvanlar dağılmış, evleri yıkılmış, çeşmeleri kurumuş. Kısaca köyü viraneye, harabeye dönmüş buldu. İçinden sanki bir parça kopmuş gibi üzüldü ve ellerini kaldırıp, ya Rabbi, kulunun senin katında zerre kadar yeri varsa, bu köye ne isabet etti bana bildir. Sana ibadeti mi terk ettiler? İmandan mı çıktılar? Yoksa nazar mı değdi? Diye yakardı. Cebrail aleyhisselam gelip, ey İsa! Allahü Teala sana selam etti ve buyurdu ki, hayır, imandan çıkmadılar. İbadeti terk etmediler. Onlara nazar da değmedi. Ancak bir beynamaz, yani namaz kılmayan biri köylerine geldi de onunla sohbet ettiler, ona buğz etmediler. Çeşmelerinden elini yüzünü yıkamasına müsaade ettiler. İşte onun uğursuzluğu sebebiyle bu köyü helak ettim, dedi. Namaz kılmayan hakkındaki hükme gelince, Muhammed Rabbani Hazretlerinin, kaddesallahu sırrahul aziz, 440 küsur kitabından derlediği
Riyadun Nasihin kitabından alır.

anlatıyoruz. Diyor ki, bu fakir, mutemet muhaddislerin kitaplarını inceledim. Eshab-ı kiramın içinde, hadis rivayetiyle ileri gelen sahabilerden 20'den ziyadesi, muhtelif hadisler bildirerek, bir kimsenin özürsüz olarak bir namazı terk etmesi halinde, imandan çıkacağını haber veriyorlar. Eshab-ı kiramdan bu hadisleri bildirenlerin isimlerini ve bu hadislerin yazılı olduğu hadis kitaplarını söyleyeyim de itimat hasıl olsun. Hazreti Ömer, Hazreti Ali, İbni Ömer, İbni Abbas, Ebu Hureyre, Muaz bin Cebel, Abdurrahman bin Avf, Büride, Ebu Derda, Ebu Ümame, Abdullah bin Ömer, Sa'd bin Ebi Sevban, İbni Mes'ud, İbni Ebi Şeybe, Übade bin Samet, Cabir bin Abdullah, Ümmü Eymen ve Resulullah'ın hizmetçisi Ümeyme ve başkaları radıyallahu anhum ecmain. Mu'temed kitaplara gelince, İmam Ahmed'in Müsned'i, Ebu Davud'un Süneni, Sicistan'ı, Tirmizi, Nesai, İbni Mace, İbni Hibban, Hakim, Ebu Abdullah, Nişapuri'nin Sünen veya Müsnedleri, Tarih-i Buhari ve Sahih-i Müslim, Ebu Bekir bin Şeybe'nin kitabı Tergib ve Terhib, Ebu Naim'in kitabı, Beyhaki'nin kitabı ve daha birçok kitaplar. Bütün bu mübarek zatlar ve kitaplar farklı olsa da aynı mevzuda birleşiyorlar. Mesela namaz kılmayan kafirdir hadis-i şerifini Hazreti Ali radıyallahu anh bildiriyor. Ve Buhari tarihiyle İbn Şeybe'nin Kitabül İmanında yazılıdır. Hafız Abdülazim Münziri Mısri'nin Et-Tergib ve Terhib kitabında Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetiyle bildirilen hadis-i şerifte İslam'da namaz kılmayana pay yoktur ve abdestsiz olanın namazı olamaz buyuruldu. Mugni tefsirinde yazıyor. Büyüklerden biri şeytanı gördü ve ona sordu. Senin gibi olmak istiyorum. Ne yapayım? Şeytan dedi ki, bunu benden hiç kimse sormadı. Sen neden soruyorsun? Benim gibi olmak istersen namaza kıymet verme, onu boş gör. Doğru ve yalan yere yemin etmekten çekinme. Soran kimse, Allah'a yemin ediyorum ki namazları hiç terk etmeyeceğim ve bir daha yemin etmeyeceğim dedi. Şeytan şaşırıp, kendimden hilekâr kimse görmemiştim, şimdi seni görüyorum dedi. Hanbelî mezhebinde bir namazı bile bile terk eden mürtet yani kafir olduğundan öldürülür. Yıkanmaz, kefene sarılmaz, üzerine namaz kılınmaz ve Müslümanların kabristanına konulmaz. Ayağına ip bağlanır, mundar gibi sahrada bir çukura atılır. Üzerine toprak atılır, kabir alameti yapılmaz. Şafii mezhebinde şer'i bir özür olmaksızın bir namazı terk eden tövbeye davet olunur. Kabul etmezse öldürülür, kılıç ile öldürülür. Kafir olduğundan değil, işlediği büyük günahın cezası budur. Fakat ölüsüne Müslüman muamelesi yapılır. Maliki mezhebinde de böyle olduğu bildirildi. Hanefi mezhebinde ve Şafii alimlerinden birine göre, namaz kılmayan, namaza alışıncaya kadar hapsondur, dövülür. Namaza alışınca hapisten çıkarılır. Enîsül Celîs'teki hadis-i şerifte, namazın dindeki yeri, başın bedendeki yeri gibidir buyuruldu. Anlaşıldı ki, başsız beden işe yaramadığı gibi, namazsız din de öyledir. Horasan valisi Abdullah bin Tahir çok adil idi. Bekçileri birkaç hırsız yakalamış, valiye bildirmişlerdi. Hırsızlardan biri kaçtı. Heratlı bir demirci Nişapur'a gitmişti. Bir zaman sonra dönüp giderken gece bunu yakaladılar. Hırsızlarla beraber valiye çıkardılar. Hapsedin, dedi. Demirci hapishanede abdest alıp namaz kıldı. Ellerini kaldırıp, ''Ya Rabbi, günahım kabahatim olmadığını ancak sen bilirsin. Beni bu zindandan ancak sen kurtarırsın. Ya Rabbi beni kurtar.'' diye dua etti. Vali o gece rüyada dört kuvvetli kimsenin gelip tahtını tersine çevirecekleri sırada uyandı. Hemen abdest alıp iki rekat namaz kıldı. Tekrar uyudu.

tekrar o dört kimsenin tahtını yıkmak üzere olduğunu gördü ve uyandı. Kendisinde bir mazlumun ahı bulunduğunu anladı. Hemen o gece hapishane müdürünü çağırıp, "Bir mazlum kalmış mı?" dedi. Müdür, "Bunu bilemem. Yalnız biri var ki namaz kılıp çok dua ediyor, gözyaşları döküyor." deyince onu getirtti. Halini sorup anladı. Özür dileyip hakkını helal et ve 1000 gümüş hediyemi kabul et ve bir arzun olunca bana gel diye rica etti. Demirci, "Hakkımı helal ettim ve hediyeni kabul ettim. Fakat işimi, dileğimi senden istemeye gelemem." dedi. "Niçin?" deyince, "Benim gibi bir fakir için senin gibi bir sultanın tahtını birkaç defa tersine çeviren sahibimi bırakıp da dileklerimi başkasına götürmem kulluğa yakışır mı? Namazlardan sonra ettiğim dualarla beni nice sıkıntıdan kurtardı, nice muradıma kavuşturdu. Nasıl olur da başkasına sığınırım? Kim istedi de vermedi? Kim geldi de boş döndü? İstemesini bilmezsen alamazsın. Huzuruna edeple çıkmazsan rahmetine kavuşamazsın. Allahümme erinel hakka hakkan verzukna ittibahu ve erinel batıla batılan verzukna içtinabehu bi hürmeti seyyidil beşer aleyhi ve ala alihi ve eshabihi mines salavati efdaluha ve minet teslimati ekmeluha. Ya Rabbi, doğruyu bize doğru olarak göster ve ona uymayı nasip et ve yanlış, bozuk olan şeylerin yanlış olduklarını bize göster ve onlardan sakınmamızı nasip et. İnsanların en üstünü hürmetine bu duamızı kabul buyur. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Kerim olan sen, elimi elime verdin. Ya Kerim. Elimde olanın hepsi senin, elimde olmayanı da verecek. Elbette Kerem'in, elbette.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Bir gece kapattım gözlerimi ve derin bir uykuya daldım. Ve bir rüya. Ölmüşüm meğer. Ölümden habersiz, tek başımayım. Kimse yok yanı başımda. Bir ben, bir de dünyada yaptığım amellerim. İnsanlar yas tutuyor. Ağlaşıyor herkes. Bende de bir telaş. Bu ölen kim acaba diyor. Ölüm sahnesini yaşıyor. Ama cenazenin bana ait olduğunu bilmiyorum. Dikkat ve heyecanla izliyorum olanları. Cenazenin etrafına bir sürü insan birikmiş ağlaşıyordu. Bir kısmını yakınlarım olduğunu gördüğüm halde onların niye bu kadar derin bir üzüntüyle ağladıklarını anlayamamış. Olanları pür dikkatle izliyordum. Derken cenaze yıkanıp kefenlendi ve sonrasında musallaya koydular cenazeyi ve namaza durdular. İmam seslendi birden. Helallik dilendi öğle için. Cemaat kendi aralarında konuşuyor, ben dinliyorum. Şöyle dedi bir arkadaşım. Takdir-i ilahiye bak. Şu musallada yatan, çok sevdiğimiz arkadaşımız daha dün bizimle beraberdi. Bizimle konuşuyor ve gülüşüyordu. Şimdi ise son nefesini verdi. Ruhunu teslim etti. Bir gün sıra bize de gelecek ve biz de tadacağız ölümün acısını. Çünkü her canlı ölümü tadacaktır. Kimi ise hem ağlıyor hem de güzel bir ölüm için dua ediyor. Allah'ım diyor. Bir gün ben de öleceğim. Sevenleri birbirinden ayıran ölüm bir gün beni de bulacak. Lakin sen benim ruhumu güzel bir halde al. Beni huzuruna, benden razı olduğun bir anda götür. Bana imanlı bir ölüm nasip eyle diye dua ediyor. Ben hala yaşananlardan habersiz uykudayım. Ama bir an önce uyanmak istiyorum. Zira böyle bir manzarayı daha önce hiç yaşamadım. Rüyadaysa hiç ama hiç görmedim. İnsanların telaşı, hemen ölecekmiş gibi dua edişi beni de korkutuyordu. Bu dehşet verici sahneler

kan ter içinde bıraktı. Cenazeyi musalladan indirdiler ve birkaç kişi ölünün tabutunu omuzladı. Ben de hiçbir şeyin farkında olmadan onlara yardım ettiğimi zannediyordum. Gözyaşları ve ağıtlarla mezarlığın yolunu tuttuk. Bir hayli yürüdükten sonra mezarlığa geldik. Toprak kazılmış ve derin bir çukur açılmıştı. Sonra ceset toprağa gömüldü. Ah, o anı görmeliydiniz. Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu. Herkes bir müddet bekledi ve imam telkin verdi. Sonrası mı? Ne olacak ki? Herkes hiçbir şey olmamış gibi evine döndü. Hiç kimse kalmadı oracıkta. En samimi sevgiler de, en içten kardeşlikler de oraya kadarmış. Herkes dağılıp gittikten sonra ben niye tek başıma kaldım ki dedim kendi kendime. Ve onlarla beraber gitmek istedim evime. Kalkmak istedim istemesine ama kalkamadım kardeşim. Şimdi anlıyorum. Her şeyi şimdi anlıyorum. Musallada yatan, namazı kılınan ve toprağa gömülen benmişim meğer. Durun, gitmeyin, beni yalnız bırakmayın diye bağırdım. Ama duyan olmadı be kardeşim. Şu daracık kabirde yalnızım şimdi. Amellerimle baş başa kaldım. Beni terk edenlerin ayak seslerini duyuyordum hala. Ayak sesleri kaybolmadan şimşek hızıyla melekler geldi. Bunlar dünyada yaptıklarım hakkında beni hesaba çekecek olan hesap melekleriydi. Biri münker, biri nekir. Allah'ım, bu ne korkunç bir heybet. Bu ne azamet. Onları görünce elim ayağım birbirine dolaştı. Dilim tutuldu. Onların korkusundan konuşamadım. İşte Allah'ın bildirdiği kabirdeki hesap günü buymuş. Şimdi dünyada yaptığım amellerimden dolayı çetin bir hesap bekliyor beni kardeşim. Bir kurtuluş yolu aradım ama bulamadım. Çünkü o meleklerin heybetine canlar dayanmaz. Melekler gelip bana sormaya başladılar. Biri, Rabbin kimdir dedi. Lal oldu dilim. Konuşamadım. Durun. Ne olur. Biraz acıyın bana. Cevap vereceğim diyordum. Ama bir türlü beni yaradan Allah'ın adını söyleyemiyordum. Geliyordu dilim. Anlatamıyordum. Melekler de zaten söyleyemeyeceğini biliyorduk. Çünkü sen dünyadayken gafildin diyorlardı. Evet kardeşim, gerçekten de ben gafil bir kimseymişim. Kendinden habersiz, varlıkta yokluk yaşayan servet sahibi, fakat sevaptan yoksun biriydim. Çünkü dünyadayken Rabbimi tanıyamamıştım. Beni yoktan var edeni, bana hayat vereni ve ben hiçbir şey değilken bana nimet veren Rabbimi tanıyamamıştım. Benden kulluk istedi, yapmadım. Şükretmemi istedi, şükretmedim. Şimdi onun acısını çekiyorum kardeşim.
Dünyaya neden geldim? Dünyadayken ne yapmalıydım? Yaratılış gayem nedir? İşte bu soruları bir kez olsun oturup kendime sormadım. Oysa Allah hak etmediğim halde bana ihsanda bulundu. Nimetini verdi. Bana hem zenginlik hem de sıhhat bahşetti. Ama ben gafil. Ben zavallı. Allah'a hiçbir şey veremedim. Dünya hırsı gözlerimi kör etti. Beni öyle oyaladı ki bir an olsun Allah'ı düşünemedim. Dünya benim olacak ve ben de dünyada ebedi kalacağım sanmıştım. Ağız tadını bozan, dünya hayatına son veren ölümü aklıma getirmemiştim. Hele yaptıklarımdan dolayı hesap vereceğimi düşünememiştim. İşte şimdi aklım başıma geldi. Pişman oldum. Ama bu son pişmanlığım bana fayda vermiyor be kardeşim. Temizlenene kadar çekeceksin diyorlar. Ve ellerinde bir gürzle bana ceza veriyorlar. Bana her vurduklarında feryat seslerimi oradaki kulak sahibi olan bütün varlıklar duyuyor. Cevabını veremediğim her soru karşısında cefa çekiyorum. Onlar da zerre kadar acıma duygusu yok. Zira onlar da emredileni yapıyorlar. Bu Allah'ın emridir. Allah mümin kullarını da hesaba çekiyor. Az önce bir mümin insanı hesaba çekmişler. O da hesap vermiş meleklere. Ama benim verdiğim hesap gibi değil. Onun hesabı aydınlık bir bahçe içinde geçmiş. Melekler ona çok iyi davranmışlar. Çünkü o dünyada Allah'ın emir ve yasaklarına uyuyordu. Namaz kılıp oruç tutuyor. Kimsenin gıybetini yapmıyordu. İmkanı olduğu kadar fakirlere yardım ediyor. İnsanlara eziyet etmiyordu. Onun da hesabı çabucak bitti ve ona bir nidacı şöyle seslendi.

Melekler de hemen bir kapı açtılar ve o kişi cennete doğru yol aldı. Bu manzarayı görünce içlendim. Ağladım. Pişmanlık üstüne pişmanlık duydum. Benim hesabımsa hala devam ediyor kardeşim. Hem de o kişinin hesabı gibi değil. Benim kabrim karanlık bir çukur adeta. Melekler de ona davrandıkları gibi davranmıyorlar. Ben kötü amellerim yüzünden acı çekiyorum. Günahkarlar eziyet çekecekler şimdi benim çektiğim gibi. Ben de dünyada yaptığım amellerin karşılığını görüyorum. Ah, ne de çok gafil, ne de çok günahkarmışım ben. İnsanların arkasından gıybet etmeyi, harama bakmayı ve daha nice güzel görünen çirkin işleri yapmayı meziyet saymışım.

şimdi. Hem çaresizlik hem de ıstırap içinde yanıyorum kardeşim. Keşke bu manzarayı görmesem diyorum. Ama burası ceza ve mükafatın verildiği ebedi ahiret yurdunun başlangıcıdır. Burada iyi olanlar da kötü olanlar da yaptıklarının karşılığını görüyorlar. Ne olurdu da asıl yurdum olan ahiretim için çalışsaydım. Son nefesten sonra ne keşkeler ne de mazeretler geçmiyor kardeşim. Ben Allah'ın emrinden habersizdin diyorum. Neden öğrenmedin diyorlar. Sana kitap gönderilmedi mi? Neden açıp okumadın? Allah'ın emrini ve yasaklarını öğrenmedin diyorlar. Kitabı da soruyorlar. Eyvah diyorum. Bütün insanlara gönderilen yüce Kur'an-ı Kerim'den de habersizdim. Açıp okumadım. Ne öğrendim ne de öğrenmeye çalışmadım. Küçük çocukların bile öğrendikleri o büyük kitaba ben merak edip bakmadım kardeşim. Bana ahirette şefaat edecek, beni azaptan kurtaracak olan kitabımı yalnızca duvarda asılı bıraktım. Şimdi kimden ve hangi yüzle yardım isteyeyim? Azaptayım. Dünya bütün sahte güzelliğiyle beni cezbetti. Beni bana unutturdu. Öz benliğimi kaybettim. İnan ki beni bu hale koyan zalim nefsimden başkası değil. Unutma kardeşim. Dünya unutturmaz, insan unutur. Kişi nefsine uymasa, dünyanın cilalı yüzüne aldanmasa kurtulur. Çünkü burada hesapları bitmiş ve köşklerinde oturmuş nice mümin insanlar da var. Düşünüyorum da onlar da dünyadan geldi ve benim gibi onlar da dünya hayatı yaşadı. Fakat onlar dünyaya meyletmeyip nefislerine uymadılar. Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ettiler. Yaratılış gayesini bildiler. Onlar da amellerinin karşılığını ziyadesiyle görüyorlar. Hem benim gibi hesapta da zorlanmadılar. Onlar için cennette döşenmiş tahtlarında oturuyorlar. Onlara ne bir hüzünlenme ne de acı ve keder ilişmiyor. En güzeli de onlar o göz kamaştıran mekanlarda ebedi kalacaklar. Şimdi onlardan daha mesut kimse yok kardeşim. Hem onların o güzel hallerini, ben de benim bu acıklı halimi görünce İçten içe yıkılıyorum kardeşim. Ne kadar imrendim onlara, ne kadar. Ah, ne olurdu ben de onlar gibi dünyadayken salih ameller işleseydim. Ben de nefsime uymayıp dünyaya köle olurcasına bağlanmasaydım. Şimdi benim de hesabım bitmiş ve ben de kurtuluşa erenlerden olmuştum. Şimdi ne bu azabı görürdüm ne de hesabım böyle zor olurdu. Ama daha ne hesabım bitmiş ne de yaptığımın karşılığını henüz görmüş değilim. Neden böyle günahlarla doldum? Neden Allah'ı tanımadım, emrine uymadım? Dardayım kardeşim, dardayım. Şimdiye kadar sorulan sorular.

Ve cevap veremedim. Onun acısını çeker çekmez melekler başka bir soru sordular. Hem de öyle bir soru ki tüm Müslümanların yapması gereken 5 vakit namaz. İşte Allah'a imandan sonraki en büyük ve en önemli ibadet. Namazın önemi ne kadar büyükmüş. Namaz kılanların buradaki sefasını bir görsen kardeşim. Dünyada Allah'ın emri gereği namaz kılan müminler, etrafı inciyle süslenmiş koltuklarına yaslanıyorlar. Bense namaz kılmadığım için yine eza ve cefa içindeyim. Namazı kılmak meğer ne büyük saadetmiş. Terk etmekse ne acı verici bir sahne. Ne yazık ki namazı hep önemsememiş kendinden bir haber biriyim. Ah be kardeşim. Benden istenen çok muydu sanki? Günde 5 vakit namaz kılsaydım, bu eziyeti çekmezdim şimdi. Ama başım secdeye gitmedi. Rükûya varmadım. 5 vakit namaza çağıran ezanı duyar, fakat camiye gitmezdim. Herkes tatlı uykusundan uyanıp namaz kılmaya giderken, ben gaflet denizinde boğuluyordum. O kadar gafildim ki caminin önünden geçer camiyi görmezdim. Namaz kılanların sesi gelir, ben duymazdım. Yani anlayacağın kardeşim, hem bakar kör hem duyar sağırdım. İşte şimdi onun da acısını çekiyor. Zordayım kardeşim, zordayım. Kıblem soruldu sonra. Müslümanların yılda bir kez gittiği Kabe'ye gitmedim. Fakir olsaydım bu soru sorulmazdı. Ama Allah bana hem zenginlik hem de sağlık verdi. Hacca gitmemi emretti. Ömrümde bir kez olsun hacca gitseydim, bu cefadan kurtulurdum ve amel defterim sağımdan verilirdi. Haccı eda etseydim hem malıma bereket gelirdi, hem de bu soruya gönül rahatlığıyla cevap verirdim. Ama onu da söyleyemedim be kardeşim. Cevaplamadığım her soru karşısında bana yeniden ceza veriyorlar. Ama şunu bil ki benim çektiklerim ancak amellerimin karşılığıdır. Zira bana sunulan amel defteri, bunları da mı ben yaptım diye beni bile kötü amellerim karşısında hayretler içerisinde bırakıyor. Oysa düşünüp bilmeliydim ki benim iyi ve kötü amellerimi dünyadayken an be an kaydeden sağ ve sol yanımda kiramen kâtibin melekleri vardı. Allah kimseye zulmetmez. Ancak kullarının dünya hayatında yaptığı amellerin karşılığını verir. Bütün bunlardan sonra bana peygamberin kim diye soruldu. O, kainatın efendisi, insanların en üstünü, Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i sordular. Yüce peygamberin değerini daha yeni anladım ama nafile. Dünyadayken onu hiç anmadım. Adı anıldığında salavat getirmedim. Hayatını okumadım.

Onu anlayamadım kardeşim. Halbuki o hem doğumunda hem vefatında ümmetinin affı için, benim gibi insanlar için ağlamış. Affımız için Allah'a niyazda bulunmuştu. Fakat ben onun sünnetine uymadım. İzinde gitmedim. Tavsiyelerine kulak asmadım. Hesaptan sonra hangi yüzle şefaat dileyeceğim ondan? Sen böyle mi ümmet oldun derse bana, yüzüme bakmaz ve bana yardım etmezse, ben perişan olurum. Tıpkı şimdi perişan olduğum gibi. Aman kardeşim, unutma ki en büyük insan odur. Günahlara şefaat edecek, cehennem azabından kurtarmak için Allah'a yalvaracak ancak odur. Onu bir an bile unutma kardeşim. Daima onu an ve adı anıldığında salavat getir. Sakın benim unuttuğum gibi sen de unutma. Bari siz unutmayın kardeşim. Ve oruç. Ramazan ayında tutulması gereken en önemli ibadet. Orucun var mı diyorlar ve amel defterime bakıyorlar. Yazık ki oruç tutmamıştım. Herkes Ramazan ayında oruçlarını tutarken ben hiç umursamazdım. Komşularımın küçük çocukları bile oruçluyken ben onlara bakıp da ibret almadım. Onlardan utanmadım. Herkesin gözünü deyip içiyordum. Sağlığım, sıhhatim yerindeydi oysa. Hasta değildim, tutacak gücüm vardı. Ama niye böyle yaptım ki? Nasıl kendi kendime eziyet ediyordum? Dünyadayken oruç tutanlar da var burada. Ama onlar benim yanımda değil. Allah'ın kendilerine vaat ettiği an cennetine girecekler. Bense hala ıstırap içindeyim kardeşim. Ne Ramazan'ı düşündüm ne de oruç tutmayı. Söyledim ya, ben nasıl Müslümanım anlayamadım. Belki çok zengindim. Belki de büyük bir insan. Ama ne zenginlik ne de şan şeref burada geçmiyor kardeşim. Ancak dünyada yaptığın salih amellerin hariç. Onlar da bende yok. Çaresiz bir haldeyim. Nasıl oldu da bana bu kadar ihsanda bulunan, nimet veren Allah'a ben hiçbir şey veremedim. Komşum fakirken ben tok yapmaktan utanmadım. Yalancı dünyanın sahte yüzüne aldandım. Allah sorar diye düşünmedim. Bunca servetin bana nereden geldiğini tefekkür etmedim. Dünyadaki tefekkürdeki gafletim, şükürdeki acizliğim bana kabir azabına mal oldu kardeşim. İşte bunların cezasını çekiyorum. Ve bunların cezasını çeker çekmez soru üstüne soru soruyorlar. Zekatı sordular şimdi. Önce dünyadaki maddi durumuma baktılar, sonra da amel defterime. Zekat verdin mi? Dediler. Verdim diye yalan söyleyemezsin çünkü burada hiçbir şekilde

De yalan olmaz. O zekat ki balının kiri yoksulun ihtiyacıydı. Nereden bilebilirdim ki kardeşim zekatı? Doğru ya, Allah'tan gafil olan zekatı nasıl düşünsün? Onu da bilemedim kardeşim. Bana bu malı mülkü veren Allah'a ben malımın zekatını vermedim. Aç olanın halini sormadım. Oysa ben de ihtiyaç sahibi, yoksul olabilirdim. Fakat Allah bana lütfetti. Zenginlik verdi. Beni ihtiyaç sahibi yapmadı. Bütün servetler ancak Allah'ındır. Sonunda verdiği malın hesabını sorar. Ama ben tam aksini düşündüm. Haşa, bu mala, bu mülke ben kendim sahip oldum diyordum. İmtihan edildiğimin farkına varamadım. Bir lokma ekmeğe, bir bardak suya muhtaç insanlara yardım etmedim. Yoksulu doyurmadım, yetime bakmadım. Evet, zengin oldum olmasına ama cömert olamadım. Halk içinde büyük insan oldum ama hep kibirlendim. Şımardım, tevazu yapmadım. İnsanların gözünde muteberdim. Ama şimdi Hak katında perişanım. Neye yarar kardeşim? Hak katında izzet ve şeref sahibi olmadıktan sonra neye yarar dünyanın şerefi? Neye yarar insanların saygısı? Önemli olan halk değil, Hak imiş. Söyledim ya kardeşim, burada dünyanın izzeti değil, dünyanın malı mülkü değil, ancak kulun işlediği salih ameller geçiyor. Ama ben bunu yeni yeni anlamaya başladım. Dünyadaki arkadaş çevremi soruyorlar şimdi. Sana bahşedilen kıymetli zamanını kiminle ve nerede harcadın diyorlar. Çok utandım kardeşim, çok. Ne diyeceğimi, nasıl cevap vereceğimi şaşırdım. Dünyada, etrafımda en az benim kadar gafil, en az benim kadar günahkar insanlarla yaşadım. Benim gibi Allah'ı bilmeyen, kendinden bir haber arkadaşlarım vardı. Hep onlarla bir araya gelirdik. Allah'ın dostlarından, ilim, irfan meclislerinden çok uzak kaldım. Ne bir alimin sohbetini, ne de ariflerin sözlerini dinlemedim. Allah'ın veli kullarının himmet ve feyizlerinden istifade etmek için onlarla birlikte olmadım. Onların Allah yolunun irşad erleri olduğunu ve hayatlarını o yola vakfettiklerini görüp onların meclisine katılsam ibret alıp muhabbet sahibi olacak ve bu hale de düşmeyecekti. Ömrümde Allah'tan bahseden, ölümü anlatan sohbetlere katılmadım. Hiç olmazsa bir velinin huzurunda az da olsa kalsaydım, şimdi bana çok büyük faydalar sağlardı. Çünkü Allah'ın veli kulları da günahkar insanlara şefaat ediyor. Ama ne yazık ki onu da yapmadım kardeşim. Hatta sıla-i rahim yapıp akrabalarıma da sahip çıkmadım.
arayıp

Sormadım. Ana baba hakkı nedir bilmedim. Şimdi de bana sahip çıkacak. Beni bu durumdan kurtaracak. Bütün amellerden yoksun bir halde mahzun ve perişanım. Günahlarla dolu bir kalple huzurdayım şimdi. Dünya hayatında yaptıklarım hakkın katında ayan beyan yazılı. Bütün bu fiillerin zorlu hesabını çekiyorum. Bütün bu hesabın ardından sevap ve günahları tartan mizanın kefesinde salih amelimi görmedim. Günahlarım daha ağır geldi kardeşim. Ne yapacağım şimdi? Büyük bir azaba götürüyorlar beni. Feryat figan ediyorum. Allah'ım, yalvarırım beni dünyaya geri gönder. Bir hak daha ver bana diye yakarıyorum. Sana ilelebet iyi bir kul olacağım. Söz veriyorum, günah işlemeyeceğim. Namazı dosdoğru kılıp zekatımı vereceğim. Emrettiğin ayda oruç tutacağıma söz veriyorum. Hiç kimsenin gıybetini yapmayacağım. Hiç kimsenin arkasından fitne çıkarmayacağım. Allah'ım, bir hak daha ver, ne olur. Bir daha harama bakmayacağım. Nefsime yine düşmeyeceğim. Allah'ım, ne olur bir hak daha ver bana diye feryat ediyorum. Büyük azaba götürecekleri sırada bu feryatlarla açıyorum gözlerimi ve bu dehşetli uykudan uyanıyorum. Ama şimdi her şeyin farkına şimdi vardım. Bu gördüklerim ibretli bir rüyaydı. Uyanır uyanmaz eski benliğimi içimden atıp secdeye kapandım kardeşim. Gözlerim kuruyuncaya kadar ağladım. Allah bana lütfetti. Yapmam gereken amelleri, nasıl olmam gerektiğini bana gösterdi. Bana bir imkan daha bahşetti. Ben de nankörlük etmeyeceğime, sadık bir kul olacağıma dair söz verdim. Sakın ha kardeşim, bu sadece bir rüyadır deyip küçümseme. Zira rüya da Allah'tandır ve o kuluna bir takım hadiseleri rüya yoluyla da gösterir. Dünya hayatından sonra ahiret hayatını gördüm. Allah'ın emrine uyan kulların güzel halini de, asi olanların kötü halini de. Ve şimdi ben de mümin bir kul olmak için Allah'a tövbe ediyor ve günahlarımı terk ediyorum. Rüyada feryat ettiğim gibi şimdi secdede ediyorum. Ağlıyor ve Allah'tan af diliyorum. Allah'ım, sana hamdolsun diyorum. Bana bu halimi göstermeseydi, ben bu ameller üzere ölseydim, rüyamda yaşadıklarımı gerçekten yaşardım. Söz veriyorum Allah'ım, huzurunda günahlara bir daha dönmemeye, emirlerini yapıp
yasaklarından sakınmaya söz veriyorum. Ey tövbeleri çokça kabul eden, ey tövbe edenleri çokça seven Allah'ım, huzurunda tövbe ediyorum. Tövbemi kabul eyle ve beni hesap gününün çetin azabından koru. Allah'ım, benim yaptıklarımla değil, senin merhametinle bana muamele et. Çünkü benim yaptığım senin rahmetinin yanında zerre gibidir. Ey merhamet sahibi Allah'ım, ey kuluna anasından daha şefkatli olan Rabbim, beni affet. Beni affet.

Rahim sensin ki beni yokluğun ürpertisinden aldın. Beni unutulmuşluğun karanlığından çekip aldın. Rahmetinin kucağında teselli ettin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden, yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve ezine lî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 5. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 5. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Cevşen Ülke 1. Okuyan İshak Danış.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Cennet bizim evimizde. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahil vahidil kahhar. Vessalatu vesselamu ala nebiyyinel muhtar. Ve ala alihi ve ashabihil ethar. Ve ala cemil enbiyai vel murselinel ebrar. Güzel kardeşlerim, bu dönemin ilk dersinde, o cumartesi dersinde yenilenmekle alakalı bazı şeyler konuşunca kuşaklarla alakalı bir sınıflandırmayı nazarlarınıza vermiştim. O dersi dinleyenler hatırlayacaklardır. O kuşaklar arasındaki ilişkiye de çok değindim. Ben şimdi ona değinmeyeceğim. Sadece bugün söylediklerime zemin olsun diye dikkatlerinize birkaç şeyi verip hatırlatmak istiyorum. Bir hakikat var. O hakikat de şu: 1925'ten sonra doğanlar, ki bizim babalarımız, bazı kardeşlerimizin de dedelerine denk geliyor, İlk birkaç kuşakla sonrakiler arasındaki çatışma biraz daha fazla ve derin. Neden bu? Çünkü çok ciddi bir biçimde bir değişim var. Yani bu değişimi biz fark ediyoruz zaten. Şöyle ki, mesela diyelim ki ben şu anda 47 yaşındayım, artık 2020'ye girdiğim için Nasrettin Hoca gibi takılmayayım hep aynı yıla. Bir yıl ben de eklemiş olayım, 47 olmuşum. Diyelim ki benim şimdi büyük oğlan işte 22-23 yaşlarında, aramızda bir 25 yıl falan fark olsa da çok büyük bir fark bu son dönem için. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ahir zamanda günler yıllar gibi olacak dediği hali de yaşıyoruz. Eğer biz bu değişime bir şekliyle dahil olmazsak direnerek değişimin karşısında duramayız. Burada bizim süreci yönetme gibi bir sorumluluğumuz var aslında. İlle her şey bizim istediğimiz gibi olacak, ben nasıl istiyorsam öyle olacak, ben asla böyle bir şeyi kabul etmem falan filan, bunlar hikaye, bunları geçelim. Bunların hiçbir tanesinin bir anlamı yok. Şimdi biz bu değişimi eğer iyi anlar ve yönetebilirsek süreci, kendi çocuklarımızla sorun yaşamayız. Gelinlerimiz olacak, kızlarımız bir yerlere gelin gidecek. Kendi dünyamızdaki gibi beklentilere girerek bazı şeyleri yaparsak her zaman için bu noktada hayal kırıklığına uğrarız. Ben sizi şuna davet etmiyorum: şartlara teslim olun arkadaş, nasılsa rüzgar, siz de aynı rüzgara göre yön belirleyin. Asla ben böyle bir şey söylemem, söyleyemeyeceğimi de bilirsiniz. Çünkü neticede biz Müslümanız, şartlara değil ilkelere bağlı olarak yaşarız. Ama o ilkelerin ruhsat diye bizim önümüze açtığı bir alan varsa ve bazı şeyler biraz daha manevra alanı olarak bize eğer takdim edilmişse, boşu boşuna akıntıya karşı kürek çekmenin de bir anlamı yok. Şartlara evet teslim olmayalım ama şartları da dikkate alarak bir duruş belirleyelim ki hem ailelerimizi, hem çoluk çocuğumuzu, hem sonradan ailelerimize girenleri farklı bir biçimde, güzel bir muameleye tabi tutarak bu işin olması gerekeni neyse o noktada bir sürece doğru götürelim. Şimdi ben bir yazı okuyacağım size. Aslında bir şiir ama biraz daha yazıya dönüşmüş bu vaziyette. 2005 yılında ölen Dorothy Love Nolte isimli Amerikalı bir hanıma ait bir yazı. Bu kadın biraz aile danışmanlığı falan yapmış. Yazdığı şiir daha sonra çok ciddi bir biçimde karşılık buluyor. O yazının üzerinden bir kitap çalışması yapıyor ve kitap çalışması da ciddi bir biçimde karşılık buluyor. Çocuklar Yaşadıklarını Öğrenirler isimli kitabına da ilham kaynağı olan şiirinin bir miktarını size okuyacağım. Biraz bunun üzerinden bir yere doğru gideceğiz. Diyor ki, eğer bir çocuk sürekli eleştiriliyorsa kınamayı, ayıplanmayı ve suçlamayı öğrenir. Eğer bir çocuk kin ortamında büyüyorsa kavga etmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk korkutularak büyüyorsa endişe ve kaygı duymayı öğrenir. Eğer bir çocuk alay edilip aşağılanıyorsa sıkılıp utanmayı öğrenir. Eğer bir çocuk utanma duygusuyla böyle suçlanarak eğitiliyorsa kendisini suçlamayı öğrenir. Eğer bir çocuk kıskançlık duygusuyla büyüyorsa haset etmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk övülüyor ve beğeniliyorsa takdir etmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk devamlı desteklenip yüreklendiriliyorsa kendisine güven duymayı öğrenir. Eğer bir çocuk kabul görerek büyüyorsa sevmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk hakkına saygı duyularak büyüyorsa adil olmayı ve adalet duygusunu öğrenir. Eğer bir çocuk hoşgörü ve tolerans ile büyüyorsa sabırlı olmasını öğrenir. Eğer bir çocuk güven ortamı içinde yetişiyorsa inançlı olmayı öğrenir. Eğer bir çocuk takdir edilerek büyüyorsa hayatta bir amacının olmasını öğrenir. Eğer bir çocuk paylaşma duygusu içinde büyüyorsa cömert olmayı öğrenir. Eğer bir çocuk dürüst bir ortamda büyüyorsa doğruluğu öğrenir. Eğer bir çocuk kabul ve onay görüyorsa kendini sevmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk aile içinde iyilikle ve dikkate alınarak büyüyorsa saygı duymayı öğrenir. Eğer bir çocuk aile içinde dostluk ve arkadaşlık görüyorsa bu dünyanın yaşanası bir yer olduğunu düşünür ve mutlu olmayı öğrenir. Kabul edeceğimiz yerler var, tenkit edeceğimiz yerler de var. Ben orada değilim, şuradayım ben. Netice itibariyle bir çocuk yetiştiği zeminin çocuğudur. Hepimiz de öyleyiz. Dönüp mesela kendi çocukluklarımıza baksak, biz diyelim ki 10-15 yaşlarındayken, biraz daha büyüdük 20 yaşlarındayız. Babalarımızın bizden istediklerini, annelerimizin bizden beklediklerini tenkit ediyorduk, eleştiriyorduk. Şimdi biz anne ve baba olduk, farkındayız ya da değiliz, anne ve babalarımız gibi davranıyoruz. Yetiştiğimiz ortam bizi şekillendiriyor aslında. Çünkü nasıl bir ortamda yetişirsek ki, aile bizim ilk mektebimiz, ilk medresemiz, annelerimiz bizim ilk muallimlerimiz. Bu noktada ister istemez bu etkileşim bizim şahsiyetimize etki ediyor. Şimdi biz diyelim ki iyi bir ortamda yetişmedikse, eğer böyle bir sıkıntımız olduysa, diyelim geleneklerin biraz daha baskıcı unsurlarının olduğu bir zeminde yetiştik. Babalarımız sertti mesela, diyelim öyle yetiştik.

farklı bir biçimde akrabalarımızın etkileri vardı, orada yetiştik. Yani örnek veriyorum anlaşılsın diye. Bunlar ister istemez bize bir şekilde etki eder. Ama biz bu etkileşimi yönetmek durumundayız. Terbiye etmek durumundayız. Ben böyleyim arkadaş, beni böyle kabul edin. Ben bu şekilde alışa geldim. Bundan ötesi de yok, böyle bir şeyin beklentisine de bana girmeyin falan deme hakkımız yok bizim. Biz biraz da bu dersleri kendimizin dünyasında belli başlı sıkıntıların terbiye edilmesi adına anlamak durumundayız. Değişmeyecek bir şey yok. Zordur belki değişim ama değişmeyecek bir şey yok. Değişmeye karar verdiğimiz zaman Allah'ın izniyle terbiye edebiliriz. Bazı şeyleri biraz daha belli sınırlara taşıyabiliriz. Bu noktada bazı şeyler yapabiliriz. Allah hepimizi bu uğurda yardımcısı olsun. İyiliğe bizleri yönelen, iyiliğe değişenlerden eylesin. Şimdi güzel kardeşlerim, bugün bizim konumuzun başlığı itaat zorumuza mı gitmeli serlevhasını taşıyor. Hatırlarsanız geçen ders aileyi ayakta tutan 10 kavramı işlediğimizde Ahzab suresinin 35. ayetinden aldık 10 kavramı. 3 tane kavramı teslimiyet, emniyet ve saimiyeti geçen ders gördük. Bu ders itaat üzerinde duracağız biraz ve itaatin o ayetteki karşılığı vel kanitine vel kanitat, itaat eden erkekler ve itaat eden kadınlar diye Allah bizden bir konum istiyor. Biz de o konuma uygun bir biçimde bugün bu sorumluluğumuzu biraz konuşmaya çalışacağız. Kanitat kavramına bazıları ahdine sadık, canı gönülden inanan gibi anlamlar verse de kanitatın aslında anlamı itaattir. En güzel anlamı, ayetin bütünlüğüne de uyuyor zaten bu. Dolayısıyla biz biraz bu meseleyi aile ekseninde ele almaya çalışacağız. Ama ben öncesinde bir cümle vereceğim size. İnşallah bu cümleyi iyice aklınızda tutacaksınız. Aile küçük bir devlet, devlet büyük bir ailedir. Ve küçüğü yöneten büyüğü de yönetir. Çünkü küçüğü yönetmek zordur. Büyüyünce zorlaşmıyor aslında. Evet, zorluğu var büyüğün ama netice itibariyle bir şeyin küçüğünü yönetmek daha da zorlar insanı. Dolayısıyla bir aileyi yöneten aslında bir vakfı yönetebilir. Bir aileyi yöneten bir devleti de yönetebilir. Eğer bunun tam anlamıyla kuralını, kaidesini bir şekliyle anlamış ve buna ait bazı şeyleri yapmışsa Allah'ın izniyle orada yönetim ahlakına ait bazı şeyleri öğrenir. Onu da büyürse sistem ona göre uyarlar, küçükse ona göre uyarlar ama bir şekilde yapar. Şimdi biz aileyi devlete benzettiğimiz zaman, biz devlet dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor bizim? Bir İslam devleti geliyor. Şu anda yok, özlemini çektiğimiz ama aileden başlayıp halka halka büyütmemiz gereken bir gayeyi hayalimiz bu. Ben buradaki bulunan bütün aziz cemaatin yeryüzünün her tarafına Kur'an'ın hakim olacağı bir rüyayı gördüklerine inanıyorum. Öyle de olmalı zaten. Biz bugün nereye bakarsanız bakalım İslamsızlıktan ve insansızlıktan, insaniyetsizlikten kaynaklanan sorunları okuyoruz. Bu işin çözümü Allah'ın izniyle Allah'ın hayata gönderdiği sistem olan İslam'ın hayata hakim kılınmasıdır. Böyle bir hayalimiz olmalı zaten bizim. Şimdi İslam bir devlet modeli koyuyor ortaya. Bu devlet modeli bir sistem değil. Mesela İslam bize bir sistem önermiyor. Çünkü sistem şartlara göre değişebilir. Ama temel anlamında bir model koyuyor ve bu modelin 3 tane sac ayağından bize bahsediyor. Diyor ki bir devletin İslam devleti olabilmesi için tevhidin, adaletin ve meşveretin olması gerekir. Bir ağaca benzetiyoruz biliyorsunuz. Bu resme de iyi bakın. Bunu bizim Zeynep çizmiş, Ceyhun'un kızı. Benim ressamım, ona çizdiriyorum resimleri. Kökte bakın tevhid var, bu gövde adalet, dallarda meşveret. Böyle bir sistemi bize öneriyor. Bu büyük aile olan devlette de öyle, küçük devlet olan ailede de böyle. Eğer biz bu üçlü

sistemi anlarsak bizim evimizin adıdır İslam devleti. Ama bunlardan bir tanesi eksik olsun, diyelim ki tevhidde zafiyet yaşansın, adalette zafiyet yaşansın ya da diyelim meşveret istenilen oranda olmasın, bu evde sabahtan akşama kadar Kur'an okunsun, haremlik selamlık o biçim olsun, tesettürde zaten hiçbir sıkıntı olmasın, Ramazan'da böyle olağanüstü bir alarm verilsin ve akşama kadar Kur'an o evde hakim olsun, hak hukuk konusunda da biraz hassasiyet sahibi olunsun. Ama bu üç tanesinden bir tanesinde eksiklik olduğunda o evin adı İslam evi değil. Hiç kendimizi kandırmayalım. Mesela meşveret dediğimiz şey eğer bir evde hakim değilse o evin adı İslam hanesi değil. Adalet dediğimiz şey o evde hakim değilse o evin adı da İslam evi değil. Zaten tevhidi konuşmaya gerek var mı? Yani tevhidden bir noktada sapıldığı zaman ne olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Eğer bundan bir zafiyet yaşanırsa o evde ne yazık ki İslam evi değil. Şimdi ben iyice somutlaştırma adına eksilirse ne olur noktasında bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Allah korusun, tevhid eğer eksikse o evin adı şirk, bidat, hurafe evidir. Tevhid eksildiği anda bu olur. Ben bazen dışarıdan diyelim ki avam denilen insanlardan duyunca çok zoruma gitmiyor da böyle şuurlu bildiğim ya bu arkadaşım şuurlu bilinçli bir arkadaşım bu olmaz dediğim insanlardan duyunca zoruma gidiyor. Ney? Mesela diyelim başına bir iş gelmiş, büyücülere, falcılara kapı açılmış. Sebebinin ne olduğunu araştırdığınızda sebep tevhiddir. Tevhidi hakim kılan bir evde böyle şeyler konuşulmaz. Konuşulmaz, konuşulmamalı da zaten. Öyle en ufak bir şeyde meseleyi büyüye, sihre, şuraya buraya havale ettiğin zaman o zaman bizim tekrardan oturup bir daha tevhid meselesini konuşmak durumundayız. Onun için burada bidat ve hurafe var zaten. Adalet eksikse eğer bir evde o evin adı zulüm, haksızlık ve felaket evidir. Ve bugün de ne yazık ki birçok evimiz böyledir. Meşveret eksikse eğer bir evde o evin adı diktatörlük, istibdat ve kargaşadır. Şu tarafa da tutayım biraz. Çünkü bu kavramlar iyice otursun zihinlerimize. Eğer meşveret yani istişare yani bir meseleyi beraberce ele alma adına bir zafiyet yaşanıyorsa o evde diktatörlük var. O evin adı ne olursa olsun o evde namaz bile kılınsa aslında o sistemin adı nasıl ki devlette monarşi ise evde de monarşidir. Orada bir baskı var, bir istibdat var. Dolayısıyla da kargaşa var. En ufak bir şeyde yıkılacak bir noktadadır. Şimdi biz bunu anlayabilmemiz için ve kendi evlerimizi İslam evine dönüştürebilmemiz için bu üçlü sistemi hiç unutmamamız lazım. Bugün devletlerde de toplumlarda da ailelerde de bunun acısını çektiğimizden dolayı İslam'a ait bazı değerler istenilen gibi oturmuyor bizde. Üçünde de zafiyetler yaşanıyor. Herkes kendisini sorgulasın. Ama bugün dünyanın en büyük problemi tevhidi saymıyorum. Dünya diyorum çünkü genel anlamda bütün insanlığı kastederek bir tespitte bulunmaya çalışıyorum. Adalet meselesidir. Ve evlerde de böyle ne yazık ki. Bakın adaletin remzi bu biliyorsunuz. Sembol olarak adalette bunu kullanıyorlar. Ya da başka şekilleri de olabilir. Adalet dedikleri zaman burada bu iki tane kefenin eşit olması yönünde bir algı var insanlarda. İslam'ın adalet anlayışında eşitlik yok. Ama burada iki kefe var doğru. Bu iki kefeden bir tanesinde kuvvet var, bir tanesinde rahmet var. Kuvvet ve rahmet eşit oranda olduğunda ortaya çıkan şeyin adı adalettir. Kuvvet olmasa adalet olmuyor. Çünkü adaleti tesis edebilmek için bir otoriteye

0: denir ama bunlar sizin aklınızda dursun. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bizim sosyal bilimcilerimizin yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye'deki aile modelleri böyle. Zorba aileler var, kuralcı aileler var, müsaadeci aileler var, düzensiz aileler var, müsaadeci aileler var, müşterekçi aileler var. Genel anlamda bizim Türkiye'deki aile modellerimizi bunlar oluşturuyor. Zorba aileler, beyefendi kendisini ağa ilan etmiş, zaten evin paşası, her şey onun dediği gibi olacak, her şey. Şimdi eskiden bu iş sadece erkeklerdeydi, şimdi kadınların da ağa olduğu evler var. Yani kadın ağa, hiç eyvallah yok, o da var. Yani bu zorbalığı düşününce tek taraflı düşünmeyelim. Zaten bizim öyle bir derdimiz yok. Mesela ben erkeğim de erkekten taraf konuşmuyorum. Ya da hanımları biraz pofpoflayayım da hanımlar biraz arkamı alırsam fethederim erkekleri, öyle bir mantık da var biliyorsunuz. Ben öyle de konuşmuyorum. Çünkü ben değerler çerçevesinden konuşuyorum. Allah da herkesi konumuna göre zaten bu manada bir değerlere tabi tutuyor. Bu zorba ailelerde baskın bir otorite var. Eyvallahı yok kimseye. Yani tam bir böyle zoraki bir şeylerin devam ettiği bir sistem. Ki etrafınızda bu ailelerin örneklerini görüyorsunuz. Özellikle bazı bölgelerimizde bu biraz daha fazla. Kuralcı ailelerde şöyle bir şey var. Bu kuralı neyin koyduğu çok da önemli değil. Mesela biz özellikle burada dindar aileler olduğu için bu noktaya bir temas etmem gerekir. Diyelim ki kuralı din bile koysa ve biz eğer bu kuralları sevdirmeden çoluk çocuğumuza bunları dikte etmeye çalışsak ailelerde sorun yaşarız. Ve yaşıyoruz da. Dindar ailelerin çocuklarının dine karşı ileriki aşamalarda soğuk olması ve bazı meselelerde biraz daha babalarından, annelerinden farklı düşünmeye başlamaları bundan kaynaklanıyor. Aslında kuralcılık çok iyi bir şey değil. Her şeyin bir kuralı var. Askeri düzen gibi. Şunu yapma işte, şöyle olur, bunu yaparsan şöyle olur. Bir bu kuralı gelenek görenek de koyuyor biliyorsunuz. İşte bizi el kınar, şöyle olur, böyle olur. Hep böyle belli kurallar var ve çocuk kendisini bir baskı altında hissediyor. Ya da diyelim bir hanımla hayatınızı birleştirdiniz. Hanım biraz özgür bir ortamdan geliyor. Geldi girdi o kurallıcı evin içerisine, patlamaya başladı. Artık sinyaller çakmaya başladı. Netice itibariyle bu kuralcılık da aslında normal ve bir kabul edilebilecek bir sistem değil. Ama ne yazık ki bu kuralcı aileler de var. Düzensiz aileler var. Ne de olsa demokrasi var memlekette, evde de var, herkes kendi başına. Gelen belli değil, giden belli değil, baba belli değil, anne belli değil, çocuk belli değil, bu da var. Yani hiçbir düzen yok, kendi düzensizliği içerisinde yürüyor. Aslında her türlü düzensizlik bir kargaşadır ve anarşidir. Düzensizlik iyi bir şey değil ve bu düzensizlik aslında özgürlük ve hürriyet değil. Çünkü bir kural yoksa eğer, sınırın olmadığı yerde sorumsuzluk vardır. Sorumsuzluğun olduğu yerde de lezzet yoktur. Dolayısıyla bu düzensiz aileler de var. Müsaadeci aileler var. Bu biraz daha müsbet, aşağıya doğru. Nasıl? Diyelim ki kurallar var ama hoşgörü biraz daha önde. Anne de biraz serbest, baba da biraz serbest. Sıkmıyorlar çocukları, birbirlerini de sıkmıyorlar. Birbirlerine biraz böyle müsaade ediyorlar. Aman diyorlar, fazla birbirimizi sıkmayalım. En azından bu şekilde yürüsün gitsin.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor.

0: Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız Umre'ye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu Umre. 0312 285 60 25. Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açtı. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? 10-13 Eylül tarihlerinde Ankara Altındağ Millet Bahçesi fuar alanındaki fuarımızı kaçırmayın. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef, FM 91.8.

Rahim sensin ki beni yokluğun ürpertisinden aldın. Beni unutulmuşluğun karanlığından çekip aldın. Rahmetinin kucağında teselli ettin beni.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Asıl ideal olanı o. Belki sosyal bilimciler böyle bu anlamı yüklemiyorlar ama ben biraz bu anlamı yükleyerek meseleye bakıyorum. Müşterekçi aileler. Bu müşterekçi ailelerin temelinde yatan şey ne biliyor musunuz? Onların işleri istişare iledir. İstişare ile herkes görüşünü söylüyor. O görüş ortaya çıktıktan sonra netice itibariyle alınan karar ortak karar oluyor. O ortak kararı ortak akıl oluşturuyor. O ortak akıl da ortak bir karardan kaynaklandığı için ortak bir mesuliyet şuuruyla meseleye bakıyor. Şimdi böyle olduğu zaman ailenin bütün bireyleri bir yönüyle bu devletin içerisinde yer almış oluyorlar. Ama ben bir hakikati sizlerle paylaşmak istiyorum. Ne yazık ki istişareyi çokça konuşan ama anlamayan bir toplumuz, İslam toplumu olarak. Anlamıyoruz. Kim ne derse desin, isterseniz bu konuda biraz farklı bir biçimde tartışabiliriz, konuşabiliriz. Biraz isterim ki bu meseleyi irdeleyebilelim. Ne devlette biz istişareyi biliyoruz, ne yönettiğimiz vakıflarımızda, iş yerlerimizde istişareyi biliyoruz. Ne cemaatlerimizde istişareyi biliyoruz, ne ailede istişareyi biliyoruz. İstişareyi en iyi yaptığını zanneden şöyle zannediyor. Bir toplantı yaptık, tamam. Bir görüş geldi ortaya, o da tamam. Söyledik, anında kararı aldık, tamam. İş bitti, konuştuk ya, işte istişare ettik ya. Bundan daha ötesi mi var? Ondan sonra da o manada bir şeyin üzerinde yürümek. Bu istişare değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği istişare bu değil. Kur'an'ın müminlerin işleri şura iledir, istişare iledir dediği istişare de bu değil. Bu başka bir şey ya, başka bir şey. Biraz bu meseleyi ben irdelemek istiyorum. İstiyorum ki anlaşılsın. Diyelim ki 5 kişilik bir aile düşünelim. Biz 5 kişiyiz, yine geldi benden örnek. 3 tane diyelim ki çocuk var, anne var, baba var. Bu 3 tane çocuktan bir tanesi son numara diyor ki ben İngiltere'ye dil eğitimi almaya gideceğim. Ve bunun istişaresini aile yapıyor. Oturmuş, baba burada, anne burada, diğer çocuklar da burada. Baba hemen diyor ki gavur memleketine ne gideceksin? Gidip orada gavur mu olacaksın? Mesele bitmiştir, gitmek yok. Tamam, bitti. Bu istişare mi? Bu istişare değil. Anne diyor ki kocaya, diyor özellikle, bir de kadınların çocukların yanında diyor. Sen kendini yırtsan da ben bu sefer onun arkasındayım. O gidecek diyor. Bundan başka itiraz yok diyor. Bu da istişare değil. Büyük oğlan oradan söze karışıyor. Diyor ki beni göndermediniz, onu gönderiyorsunuz. Ben buna karşıyım diyor. Ben de bu işin arkasındayım diyor. Bu da istişare değil. Ortancısı diyor ki niye o gitsin, ben gideceğim diyor. Onun hakkı değil, benim hakkım diyor. O da öyle itiraz ediyor. Küçüğü de diyor ki konuştuğunuz kadar konuşun. Ben vizemi de aldım, yerimi de hazırladım, gidiyorum diyor. Bunların hiçbiri istişare değil. İstişare ne biliyor musunuz? Kaç kişi varsa orada herkes görüşünü ve o görüşünün gerekçesini ortaya koyar. Gerekçeli bir karar ortaya koyar. Ben istemiyorum gitmesini. Niçin? Sebeplerini sıralıyorum. Anne gitmesini istiyor. Niçin? Sebeplerini sıralıyor. Büyüğü gitmesini istemiyor. Niçin? Gerekçelerini sıralıyor ama gerekçeleri ben gitmedim o da gitmesin diye olmuyor. Daha makul, daha mantıklı, daha ikna edici. Sonra herkes o gerekçelerinin üzerinden konuşuyor. Karar alınıyor ve o karar uygulanıyor. Allah korusun, gitti mesela İngiltere'de başına bir şey geldi. Hemen koca ne diyor? Diyor ki ha işte iyi oldu. Beni dinlemediniz. Bak benim görüşüme kabul etmediniz. Bak oldu başınıza gelen. Bunu diyorsa o koca kusura bakmasın, o istişareyi anlamamış. Karar çıktıktan sonra suçlayan adam istişareyi anlamamıştır. Önce bir kere karara sen etkili ol.
Elinden geldiğince savun. Doğru biliyorsun değil mi? Sen kendinin doğru görüşte olduğunu söylüyorsun. Alttan gir, üstten çık, 5 tane toplantı yap, iste, başka şeyler söyle, insanları ikna etmeye çalış, delillerini getir, başka alternatifler sun, öyle olmazsa böyle olur diye söyle söyle söyle söyle, ikna etmeye çalış, ama buna rağmen ikna edemedin ve netice itibariyle oradaki o karardan bir karar çıktı. O karar çıktıktan sonra suçlama, beni dinlemediniz onun için böyle oldu, bunu demek asla İslam'ın istişare mantığına yakışmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisi Uhud'da şehir savunmasını istemesine rağmen dışarıya, şehrin dışına çıkmaya kendilerini ikna edince gençler, başına geleni biliyorsunuz, 70 tane şehit verildi o savaşta. Ama bir defa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizin yüzünüzden oldu demedi. Çünkü bu böyle, bu mantık olmaz. Senin yüzünden denmez istişarede. Çünkü o karar nedir artık? Ortak karardır. Şimdi ailelerimizde de eğer böyle olursa biz bu meseleyi anlamış oluruz. Niye bu mesele bizim için önemli biliyor musunuz? Çünkü itaat dediğiniz şey doğrudan meşveretle, şura ile alakalıdır. Evet, İslam itaati öneriyor mu? Öneriyor. Ama o itaatin altını neyle dolduruyor? İstişare ile dolduruyor. Şimdi kim ne derse desin, bugün özgürlük, liberalizm, demokrasi, şu bu konuşuluyor, işte insanlara farklı hayat tarzları sunuluyor, insanlar başka şeylere teşvik ediliyor. Arkadaş, kim ne konuşursa konuşsun, ya biz Müslümanız, biz İslami değerler üzerinden konuşmak durumundayız. Ben dünyanın değişen şartlarına asla bu manada teslim olma gibi bir durumum yok, böyle bir zorunluluğum da yok. Ben Müslümansam eğer değer yargılarımı kendim oluştururum, o değer yargılarına göre de benim inandığım din bana diyor ki İslam toplumu itaatkar bir toplumdur. Çünkü Allah koymuş kanunu Nisa suresinin 59. ayetinde. Allah'a itaat, Resulüne itaat, sizden olan emir sahiplerine itaat. Allah'a itaat belli, Resulüne itaat de belli. Sizden olan emir sahipleri kim? Her kim benim başımdaysa Allah'a ve Resulüne itaat ettiği oranda ben ona itaat ederim. Devlet başkanıysa ulul emr olabilmesi için öncelikle onun Allah ve Resulüne itaat etmesi gerekir. Allah ve Resulüne itaat etmeyen bir devlet başkanına benim itaat etme zorunluluğum yok. Hiç kimse kusura bakmasın, bizi yanlış yerlere de kimse sevk etmesin. Mesele bu. Şimdi ulul emir meselesi, yani emir sahibi. Devletse devlet başkanıdır. İmamsa camideki imamdır, toplumun önündeki insandır. Bir idare edilecek bir yerse, bir iş yeri ise o iş yerinin sahibidir. Eğer bahse konu olan, bizim konumuz olan aile ise ailedeki itaat kurumu, itaat makamı babanın elindedir. Erkeğe Allah bunu veriyor. Erkeğe veriyor. Hiç oraya buraya çekmeye gerek yok. Erkeğe veriyor. Ve aile meselesinde itaati Kur'an konuşmaya başlayınca iki kavram üzerinden konuşuyor. Kavvam, salihat. Kavvam erkeğe ait bir kavram. Salihat, saliha kadın. Saliha kadın olarak kadına ait bir sorumluluğu dile getiren kavram. Ancak kavvam dediğimiz zaman astığım astık, kestiğim kestik diye anlıyorsan yanlış anlıyoruz. Saliha kadın dediğimiz zaman da köle olmak, ezilmek, sömürülmek olarak anlıyorsan yine yanlış anlıyoruz.

Peki nasıl anlayacağız? Şöyle anlayacağız benim güzel kardeşlerim. Kavvam evi, aileyi ayakta tutmak için lazım gelen otoriteyi ortaya koymaktır. Saliha kadın ise ailenin saadet ve felahı için lazım gelen uyumu sergilemesidir. Ne olur iyice anlayalım. Neymiş kavvam? Aileyi ayakta tutmak için bir otoriteye ihtiyaç var. Bir yerde son söz söylenmeli. Eğer bu son söz söylenmiyorsa o ailede itaat olmadığı gibi biraz önce verdiğim bir ailenin devlet olabilmesi için ana kodlarda olmuyor. Yani adaletin, yani meşveretin, yani zeminde kökte tevhidin olabilmesi için bir otorite olması gerekir. O otoritenin adı kavvamdır. Ve kavram da aileyi ayakta tutan en önemli bir kavramdır. O olmazsa olmuyor. Saliha kadını da gördünüz mü nedir? Aslında saliha kadının tanımını Kur'an uyumlu kadın olarak veriyor. Aksilik yapmayan, asilik yapmayan, başına buyruk hareket etmeyen, uyumlu, güzel, her şeyi böyle biraz pozitif gören, biraz daha meseleyi hep o şekilde değerlendiren bir hanım profili çiziyor İslam bizim nazarımıza. Bu iki tane meseleyi iyice anladığımız zaman itaati anlarız. Ben şimdi bir soru soracağım. Elleri de görmek istiyorum. Dersin serlevhası neydi? İtaat zorumuza mı gitmeli idi? Soru şu. İtaat zorumuza mı gitmeli? Evet diyenler bir el kaldırsın. Hayır zorumuza gitmeyenler diyen bir el kaldırsın. Önce itaat zorumuza mı gitmeli sorusuna evet diyenlerin bir elini görebilir miyim? Bir tane var. Hanımlardan hiç yok maşallah hanımlar. Bir tane var. Zorumuza gitmemeli diyenler. Gitmemeli diyenler çoğunlukta. Ben o azların görüşündeyim. İtaat zorumuza gitmeli bizim. Çünkü gider zorumuza hiç kusura bakmayın. Öyle kadınlar ben isterdim ki daha fazla el kaldırsınlar ama onlar zannettiler ki bu kadar konuşmadan sonra hoca herhalde diyecek ki itaat zorumuza gitmemeli onun için biz kaldırmayalım diye düşündüler. Hayır zorumuza gitmeli. Zor bir şey ya itaat etmek. Zor. Mesela ben son birkaç aydır bu aile meselesini gündem edince daha fazla muhatap oluyorum. Bizim genç kızlarımız hele hele yeni evlilik kuranlar bu meselede çıldırıyorlar. Mesela geçenlerde bir kızımız aradı beni. Çok da iyi tanıdığım bir kızımız. Hocam dedi evliliğe ayak uyduramıyorum ben ya. Ben babamın evindeyken çok özgürdüm ya. Babam bana açık çek vermişti. Geziyordum, tozuyordum, arkadaşlara gidiyordum. Gidip kalıyordum onlarda. Derslere katılıyordum, şunu yapıyordum, bunu yapıyordum. Şimdi geldim koca diyor ki hayır diyor şu olacak bu olacak şöyle oldu böyle oldu ben zorlanıyorum dedi diyor. Ben de ona dedim ki zaten itaat bu. İtaat ne biliyor musun? Hoşumuza giden işi yapmak değil. İtaati böyle anlıyorsak yanlış anlıyoruz. İtaat bu bakın acıtmasına rağmen boyun eğmek. Acıtır boyun eğmek acıtır ama acıtmasına rağmen boyun eğmek. Sevmemesine rağmen isteneni yerine getirmek, zoruna gitmesine rağmen nefsini ayaklar altına alıp Allah için eyvallah demek. Benden itaati isteyen kim? Allah. Bitti. Bitti. Kimin zoruna gitmiyor ya? Yani kendimizi boşuna başka yerlere sevk etmeyelim. Mesela diyelim ki ben bir vakıftayım. Başımda da bir tane müdür var mesela. Müdür bey bana diyor ki hocam şöyle yapalım böyle yapalım. Benim canım istemiyor öyle yapmak. Ama ben itaat ediyorum. Zoruma gitse de bazı şeylere itaat ediyorum. Beni acıtsa da itaat ediyorum. Niye itaat ediyorum? Allah için ediyorum. Müdür bey için değil. Hoca için değil. Allah için ediyorum. Allah için ettiğim için zoruna gitse bile netice itibariyle ben orada ne kazanacağımı biliyorum. Şimdi benim kızım 20 yaşında 22 yaşında rahat bir biçimde bir hayat yaşamış. Babasının da zaten nazlı kızı, prensesi, kraliçesi, bir eli yağda bir eli balda.
O zannediyor ki ben koca evine gitsem kraliçelik devam edecek. Daha farklı olacak. Ama öyle değil. Netice itibariyle devlete geliyorsun ve devlette bir sorumluluk var. Sorumluluk çerçevesinde senin sırtına yüklenen bir yük var. O yük meselesi ortaya geldiğinde ben artık eskisi gibi değilim. Babamın evindeyken çok rahat olabilirim belki, ama kocanın evindeyken sorumluluğum başka türlü olacağı için acıtmasına rağmen, zoruma gitmesine rağmen, bazen böyle beni deli etmesine rağmen Allah için ben evet tamam dediğim anda ben o itaat meselesini anlamış olurum. Şimdi bakın, böyle anlayabilmemiz için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu bir Buhari hadisidir, dikkat buyurun, ne diyor biliyor musunuz? Masiyet işlemesi emredilmedikçe, yani bir günaha, bir yanlışa çağrılmadıkça Müslüman istesin istemesin, sevsin ya da sevmesin, dinleyip itaat etmek zorundadır. Sevsin ya da sevmesin. Allah aşkına biz hep sevdiklerimizi mi yapıyoruz? Bazen sevmediğimiz şeyleri de yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Bazı şeylerin hatırına yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Allah'ın rızasını elde etmek için yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Aile devletinde anarşi çıkmasın, otorite bozulmasın, bir şeyler sağlam olsun ki bir şekilde bazı şeyler yürüsün diye yapıyoruz. Çünkü netice itibariyle sorumluluk öyle olduğu için olması gereken öyle, bunları yapıyoruz. Demek ki itaat neymiş? İtaat acıtmasına rağmen de boyun eğmekmiş. Neymiş o zaman itaat? Sevmemesine rağmen de isteneni yerine getirmekmiş. Neymiş o zaman itaat? Zoruna gitmesine rağmen nefsini ayaklar altına almakmış. Ama burada bir şey söyleyip asıl meseleye sizi götürmek istiyorum. Saliha bir kadın, uyumlu ya, uyumlu kadın kocasının gönlünü fethedir. Hiç bunun başka bir izahı yok. Gerçekten bu böyle. Ve eğer kadın gerçekten salihaysa son sözü kocaya söylettirir. Koca da der ki sen bilirsin hanım. Son sözü koca söyler ama ağızdan çıkan cümle de bu olur. Netice itibariyle bu da saadeti getirir. Son sözü biri söylesin ama söylerken o müşterek istişareyle alınıyor ya kararlar. O noktada herkes aldı alacağını, ondan sonrası da artık ortaya çıktı. Şimdi benim güzel kardeşlerim, vakiti aşmayacağım ama çok önemli bir bahse sizi getireceğim. Geçen derste sordunuz bana sorularda, erkeğin kadına karşı sorumlulukları, kadının erkeğe karşı sorumlulukları. Çok önemli bir konu bu konu. Bizim fıkıh kitaplarımızda, ahlak kitaplarımızda inanılmaz derecede ciddi bir biçimde yer alan bir konu. Ama biraz böyle dağınık olduğu için işin içinden çıkamıyoruz. Biz de bazı sorumluluklarımızı tam zihnimizde oturtturamıyoruz. Sizin işinizi biraz kolaylaştıracağım bugün. Ancak sizden bir şey istiyorum. Biraz sonra erkeğin hanımına karşı sorumlulukları açısından 7 kavram üzerinden 7 tane mesaj vereceğim size. Hemen arkasından da kadının erkeğe karşı sorumluluklarını yine 7 kavram üzerinden 7 tane mesaj vereceğim size. Sizden kardeşiniz olarak şunu istiyorum. Ne olur iyice yazın bunları, not alın. Bunlar kayıt altına alınıyor biliyorsunuz. Gittiğiniz zaman evde eğer not alamamışsanız bir daha o faslı, o bölümü dinleyin. Ve oturun eşler olarak birbirinize. Mesela ben erkeklerin adına konuşayım. Hanım, bak benim sana karşı sorumluluğum şu şu şuymuş. Allah için nefsi davranma. Şu sorumluluklarımdan ben hangisini yapabiliyorum, hangisini yapamıyorum bana söyle. Çünkü bunları bana yükleyen Rabbimiz. Ben yarın senin hakkını ihlal etmiş bir vaziyette Allah'ın huzuruna gitmek istemiyorum. Aynı şeyi hanım da beye söylüyor. Mesela erkeğin
Hanımıyla konuştuğu zaman hanımı böyle dişlerini sıkıp sen görürsün gününü falan. Öyle değil, meseleyi birbirimize intikama dönüştürmüyoruz. Meseleyi doğru bir noktaya getirme adına bir gayretimiz var. Onun için ne olur? Ben bu 7 maddeyi çıkarırken bayağı bir zorlandım. Çünkü geniş bir konu bu konu. Biz hepsini böyle konuşsak saatler olacak ve bazen uzayınca iş aslında dikkatten dağılıp gidecek. Öyle de bir şeye kurban olmaması için özel bir çaba verdim netleşsin diye bütün sorumluluklar. İnşallah da bir şeyi dışarıda bırakmamışımdır. Her şeyi de buraya dahil ederek konuşuyorumdur. Onun için bu meseleye biraz bilgi ziyadesinden de öte kendi sorumluluklarımızı iyice anlama, konuşma adına bir meseleyle, bir mesajla bakalım. Erkeğin hanımına karşı sorumlulukları. 7 tane madde var bakın burada, kavram daha doğrusu. Ne bu kavramlar? Emanet kavramı en üstte. Muhabbet, marifet, helaliyet, merhamet, sadakat ve sebat. 7 kavram. Burada olan diğerinde yok. Burada olanlar anlaşıldığı için diğerini almadım ben bunları. Ama özel olarak erkeğin hanımına karşı sorumluluklarını bu kavramlar çerçevesinden ele alıyor İslam. Allah Resulü bu kavramlar çerçevesinden konuşuyor bize. Kur'an'ımız bu kavramlar çerçevesinden konuşuyor bize. Biz de bu kavramlar çerçevesinde almamız gerekir sorumluluklarımızı. Emanet, muhabbet, marifet, helaliyet, merhamet, sadakat ve sebat. Şimdi bunları nasıl anlayacağız? Bakın, erkeğin hanımına karşı sorumluluklarındaki ilk madde, emanet ya mesaj şu: eşini ve çocuklarını en ağır emanet olarak görüp kıymet bilmesi. En ağır emanet. Sadece kendisiyle alakalı bir şey değil. Çünkü ne yaptık biz erkek olarak? Allah adına nikahladık o kadını. Allah adına emanet aldık ve Allah bizi ikramlandırdı. Çocuk verdiyse bize, o çocuklar da bize emanet olarak verildi. Bütün babaların ödünü koparması gerekir. Ben de kendimi dahil ederek söylüyorum. Tahrim suresinin 6. ayeti. Yakıtı insanlar ve taşlardan oluşan cehennem azabından korumak babanın görevidir. Babanın. Bu iş anneye falan havale edilecek bir mesele değil. Babanın görevidir. Ve emanet meselesi inanın o kadar önemli bir mesele ki ödümüzün kopması gerekir. Siz çokça duymuşsunuzdur benden. Sahabenin ödünü koparan bir şey değil miydi? Ben münafık mı oldum kaygısı. Onun en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Allah'ım diyordular sahabeden bazıları. Sen bana bir eş nasip ettin ama ben o emanete hakkıyla riayet edip etmediğimden şüpheliyim. Ne olur, ne olur bu noktada bana yardım et. Birçok sahabi efendimizden şunu görüyoruz benim güzel kardeşlerim. Son anları eşi hayattaysa çağırıyor eşini ve ondan helallik alıyor. Çünkü seninle bir hayat yaşadık. Sen de bana emanettin. Ben bunu ne kadar yerine getirdim, ne olur hakkını bana helal et diye bir ızdırap var. Ashab dediğimiz o imanın en kaliteli neslinde. Onun için meselenin birinci maddesinde bu emanet var. İkincisi, evin ve evliliğin en büyük azığının muhabbet olduğunu unutmayıp yansıtması. Evin ve evliliğin en büyük azığının muhabbet olduğunu unutmayıp yansıtması. Muhabbeti ben kadına yüklemedim bakın. Kadın sever zaten. Arızalı olanlar dışında. Yani arızalı kadın var mı? Var. Nasıl arızalı erkek var? Arızalı kadın da var. Ama normalde arızalı değilse kadın, kadın sever ve sevilmeyi ister zaten. En ilk derste bu konuya değindik biliyorsunuz. Ama erkek yaratılış gereği bunu nişanlılıkta tüketir zaten. Sadece işte orada zanneder. Orada böyle biraz kullanır falan filan epey. Sonraki yıllara kalmaz. Ama netice itibariyle ben geçenlerde bir ders yaptım. Evliliğin kırılmasıyla alakalı. Evliliği mevsimlere benzettim. 4 mevsimi var dedim evliliğin.
İlkbaharı, yazı, kışı, sonbaharı. Ya yaşıyoruz bunları. Her mevsimin kendine özgü bir giysisi var değil mi? Bak hava soğuk olduğu için kış şimdi. Hepimiz tedbirli bir biçimde geldik ki hastalanmayalım. Ya evliliğin kışsa eğer.

Kardeşim kışa göre giyin. Yazsa eğer yaza göre giyin. Şimdi ben yazın o paltoyla giyip gelseydim siz ne diyecektiniz? Anormal bir durum. Aynen evlilikte de öyle. Adamın evi sonbahar mı? Adam maşallah yaz gibi giyinmiş. Kış yaz gibi giyinmiş. Yaz kış gibi giyinmiş. Böyle yok. Muhabbet de bu işin en önemli meselesi. Özellikle bu meseleyi erkek çerçevesinden konuşmamızın sebebinin ne olduğunu çok iyi bir biçimde anlıyoruz. Şimdi bakın, erkeği konuştuğumuz zaman önemli bir meseleyi konuşuyoruz. Öfkesini kontrol altına alıp eşine ve çocuklarına karşı merhamet meltemi estirmesi. Eğer bir erkek sırf böyle ikide bir öfke patlaması yaşıyor. Beyefendinin zaten şeyi farklı hali. İkide bir öfkesi patlıyor ve patladığı zaman da ilk eşine patlıyor ya da çocuklarına patlıyor. İşte bunu diyor zaten. Biliyorsunuz bazı sahabe efendilerimiz, ya Resulallah bana çok kısa bir şey söyle ve cenneti nasıl kazanacağımın yolunu göster dedikleri zaman ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? En kısa hadistir bu. La tağdab. Öfkelenme. Öfkelenme. Cennet senin. Zor bu. Mesela bazen de damarınıza basar zaten hanım, çocuk neyse. En hassas olduğun neyse hop oraya basar. Oraya bastığı zaman işte dişini sıkabiliyorsan tamam sen anladın. O ancak merhametle olabilecek bir şey. Ve erkeğin hanımına karşı sorumluluklarında tabii bu hanımına deyince siz çocukları da bunun içerisine ekleyin. O ehline karşı sorumluluğunda en önemli meselelerden bir tanesi de bu merhamet meltemidir. Dördüncüsü farz olan ilimleri öğrenip öğretme adına gayret verip marifet kıvamına vardırması. Erkeğin sorumluluğudur bu. Ben buradaki cemaatte olduğunu zannetmiyorum ama bizi şu anda dinleyen bir sürü insan var. Bizde şöyle bir hastalık oluştu genel anlamda erkeklerde bu son birkaç senedir. Hanım evde zaten fazla işi yok evde olduğu için bütün sohbetlere hanım gidip geliyor. Orada bir sohbet var oraya gidiyor, orada bir ders halkası var oraya gidiyor, Kur'an kursuna gidiyor, şuraya gidiyor, buraya gidiyor. Kendisini yetiştiriyor. Erkek de işi gücü çok ya o beyefendi hazretleri hiçbir yere gitmiyor zaten. Onun işi gücü başka o sadece bir noktaya takılmış kalmış. Ve bir müddet sonra makas açılmaya başlıyor. Ama bu aziz din ilim meselesini erkeğe yüklüyor. Hayır diyor. Sen alacaksın, sen vereceksin eşine ve çocuklarına. Evet bazen hanım beyden daha bilgili olabilir. İlme daha fazla iştiyakı da olabilir. Bunlar var yani ama genel itibariyle İslam bu sorumluluğu erkeğe yüklüyor. O zaman erkek kendisini yetiştirecek. Hanımını da yetiştirecek, çoluk çocuğuna da o marifet dediğimiz şeyi ulaştıracak. Bakın en önemli meselelerden bir tanesine geldik. Ailesinin ihtiyaçlarını meşru yollardan sağlayarak helaliyet çizgisinden asla sapmaması. Ailesinin ihtiyaçlarını meşru yollardan sağlayarak. Bu ihtiyaçları deyince aklınıza ne geliyor mesela? Tamam kazandı. Bey parayı verdi bana bitti. Bu mu? Hayır. Hayır. Meşru ihtiyaç deyince aklınıza ne geliyor? Çağrıştırın zihinlerinizde. Hepsi onun içinde. Hepsi. Mesela erkeğe karşı bir sorumluluktur. Biz bir aileyiz. Ben biraz rahat konuşsam kusuruma bakmayın. Kadın ve erkek arasındaki münasebetlerin boyutu çok fazla biliyorsunuz. En önemli boyutlardan bir tanesi de karşılıklı anlamda birbirlerinin bedenlerinden istifade etmeleridir. Erkek kendi canı istediği zaman bu manada bazı şeyleri ortaya koyup acaba hanımdan da böyle bir şey var mı diye düşünmemesi buradaki bu sorumluluğu ihlal etmesi demektir. Daha açığını bana söyletmeyin. Artık anladınız siz meseleyi. Buradaki meşru isteklerin hepsini bunun içerisine dahil etmek durumundayız. Dolayısıyla bu geniş bir kavram ve bu geniş kavramda Allah erkeğe farklı farklı sorumluluklar yüklüyor.
Altıncısı, zorluk ve yokluk zamanlarında eşinin yaptığı fedakarlıkları unutmayıp sadakat adına olması gereken tavrı yansıtması. Bu cümleyi ben özellikle yazdım. Bir daha okumak istiyorum. Zorluk ve yokluk zamanlarında eşinin yaptığı fedakarlıkları unutmayıp sadakat adına olması gereken tavrı yansıtması. Fakirdi mesela evlenirken, fazla bir parası yoktu, itibarı yoktu. Allah yollarını kesiştirdi ve evlendi. Sonra Allah imkan verdi erkeğe. Beyefendi başladı, mal arttı ya, mülk de arttı, araba değişti, ondan sonra ev de değişti. Onlar değişmişken bir başka şey daha değişsin diye başlar düşünmeye. Çünkü şeytan başlatır orada bazı şeyleri telkin etmeye. İşte o anda sadakat devreye girer. Bir düşün ya, düşün o zorluklarda kadın senin yanındaydı. Ne zorluklar geçirdi. Sana çocuk doğurdu, vücudu bozuldu. O acıları, o sıkıntıları yaşarken bin bir derde katlandı. Şimdi biraz senin para cebin görünce başladın kaşınmaya. Ama o kaşınmayı düşündüğün anda aklına gelecek bir kavram bu. Ve İslam'ın yüklediği sorumluluk çerçevesinden ele alınması gereken bir kavram bu. Sonuncusu da şu, kavvam olmanın sorumluluğu ile eşinin ve çocuklarının eksik ve yanlışlarına karşı sebat edecek bir sabrı kuşanması. Olur mu bu manada hata? Olur. Benim de olur. Kavvam olarak, erkek olarak hatam, hanımın da olur, çocuğun da olur. Olur ya. Burada sana sebat lazım. Sabırla terbiye etmen lazım. Allah Resulü'nün o sabrını dinliyorsun ya derslerde. Dinlerken de hafızan duruyor ya, bazen böyle diyorsun ya, bu ne kadar böyle, olur mu bu kadar diyorsun ya. İşte onların hayata taşınması lazım. Eğer bu yedi tane şey olursa erkek hanımına karşı vazifelerini yerine getirmiş olur. Şimdi gittiğiniz zaman bu akşam mı yaparsınız, yarın mı yaparsınız, daha sonra bir müsait zaman bulur mu yaparsınız, o sizin bileceğiniz iş. Ama özellikle oturup karşı karşıya, hanım bak benim sana karşı vazifelerim bunlarmış, hele söyle bakayım, sadakat konusunda benim bir eksiğim var mı, helaliyet konusunda var mı, sebat konusunda var mı, emanet konusunda var mı, muhabbet konusunda var mı, merhamet konusunda var mı, var mı, bir söyle bakayım. Onları anlarsınız ve birbirinizle bu noktada emri bil maruf nehi anil münker çerçevesinde bazı şeyleri inşallah yerli yerine oturtturursunuz. Gelelim hanımın erkeğe karşı sorumlulukları. Yine yedi kavram. Nedir bunlar? İtaat, kanaat, nimet, zarafet, saadet, hürmet, mahremiyet. Yedi kavram. Aklımızda da çok rahat tutabileceğimiz kavramlar. İtaat, kanaat, nimet, zarafet, saadet, hürmet ve mahremiyet. Şimdi bunların mesajlarına da gelelim. İtaati nasıl anlayacak bir hanım? Meşru ve iyi taleplerine karşı itaat etmesi. Ne olduğunu da biraz önce söyledik. Evet, belki biraz daha detaylandırılması gerekiyordu ama anladığınızı umuyorum. İkincisi, helal ve tayyip olan ile yetinip kanaat üzere olması. Bakın bu çok önemli. Bunu yapacak olan da sizsiniz. Ne olur eşlerinizi yetiştirirken kızlarınızı bu bilince uygun bir biçimde yetiştirin. Aman deyin mesela kızlarınıza. Yarın gittin kocana, kocanın harama bulaşabilecek bir şekilde bir talebine sakın sakın deyin, ödü kopsun. Sizin öyle bir şuurla onu yetiştirme adına bir gayretiniz olsun. Çünkü bu çok önemli bir şey. Gelinlerinize de aynı şeyi söyleyin. Hanımlarınıza da aynı şeyleri söyleyin. Ve bunları söylerken bu noktada biraz daha meseleyi çok daha önemli bir çerçeveden ele alarak söyleyin. Ama özellikle hanımlar, aman helal olsun, sen sakın borca girme. Borç yiğidin miğidin kamçısı değildir. O kamçı borcu yiğidin elinde değil, sırtındadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem borçlu olan bir sahabinin bile cenaze namazını kılmamıştır. Ne olur borca girme,
ne zaman olursa o zaman olsun deyin. Deyin, siz zorlayın bunu. Bazen eşleriniz başka şeyler yapsa bile buradaki sizin en temel göreviniz kanaat olduğu için o kanaatin gereğini yerine getirme adına bir hassasiyet içerisinde olun. Üçüncüsü, bakın, evini, malını, namusunu, çocuklarını en büyük nimet olarak bilip şükrünü eda etmeye çalışmaz. Nimet, ev nimet mi? Hem de ne biçim. Çocuk nimet mi? Hem de ne biçim. Eş nimet mi? Hem de ne biçim. O zaman şükrünü eda etmek. Peki şükrünü nasıl eda edeceksin? Saadeti yansıtacaksın, moral vereceksin gençlere, model bir ev olma sorumluluğuyla bu işin örnekliliğini ortaya koyacaksın. Şükür böyle eda edilir. Sadece elhamdülillahla değil. Elhamdülillah sadece işin bir parçası. Ama asıl olması gereken nimetin şükrü cinsinden ya, o cinsinden bunun yerine getirilmesi. Temizlik ve güzelliğe önem verip zarafet halini sürdürmesi. Kadın için önemli bir şey bu. Temizlik ve güzelliğe önem verip zarafet halini sürdürmesi. Bu temizliği de hastalık haline getirmemek lazım. Mesela adam sadece pazar günleri geliyorsa eve, ya sustur o elektrikli süpürgeyi. Senin o gün mü canın istedi evi süpürmeyi? Bir dur, o gün hazırlığını öncesinden yap. Bugün eşim evde rahat etsin diye bu manada bazı şeyleri ortaya koy. Temizlik tamam güzel bir şey ama her şeyin yerli ve zamanında olması gerekir. Bu zarafet meselesinde de ne yazık ki bizim kadınlarımızda biraz problem var. Evlendi tamam, artık ondan sonra Allah ne verdiyse, ondan sonra Allah ne verdiyse olmuyor işte. Kadının kendi eşine karşı süslenmesi ona sevap kazandıran bir ibadet. Ne olur bunu ihmal etmeyin. Bu önemli bir şey. Yani ne olacak, evlendik işte, oldu bitti. Hayır. Bakın ben size bir sünnet söyleyeyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer bir yolculuktan dönecekse gecenin bir vaktinde evine gitmiyor. Sebep, gecenin bir vaktinde eve gidip de işte kadın kalkmış uykudan, saçlar karışmış, olmuş kabus gibi. Beni öyle karşılamasın, öyle olmasın. Haber vererek eve geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Acayip ya, bizim peygamberimizin zarafeti, erkeklerin en naziği. Ondan daha nazik bir erkek yeryüzüne gelmemiş. Erkeklerin en naziği. Diyor ki, haber gönderiyor. Geliyoruz eve, hanım hazırlansın. Ve analarımız hazırlanıyor. Saçlarını taratıyorlar. O günkü işte süslenme aletleri neyse onlarla bir şeyler yapıyorlar. Güzel elbiselerini giyiyorlar. Allah Resulü'nü karşılıyorlar. Bir düğüne gider gibi ya. Düğüne gider gibi. Eş öyle karşılanır zaten. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz eve gidecek. Evde bir sürü insan var. Hiçbir annemizden bunu duymazsınız. Aç kapıyı, kim varsa orada. O hanım açar kapıyı. Yüzüne bakar, elindeki poşetlere değil, çiçeğe değil, böceğe değil, yüzüne bakar, tebessüm eder, derdini unutturur, eşini öylece eve alır. Bu zarafet işte. Ve hanıma yüklenen bir sorumluluk bu. İslam bunu istiyor çünkü bir denge oluşturmak istiyor. Bu denge çerçevesinde bunu söylüyor. Diğerine geldik mi? Evin düzen, yemek ve her türlü ihtiyaçlarını yerine getirip saadet ortamı oluşturması. Evinin düzen, yemek ve her türlü ihtiyaçlarını yerine getirip saadet oluşturması. Bunu yapar, yaparken de bunu bir ibadet neşvesiyle yapar. Öyle tencereyi vurup ses çıkarmaz, mutfaktan bir şeyler kırıp işte ben sana gösteririm günah, yemek pişiririm ama görürsün gününü demez. Bunu bir güzel bir neşeyle yapar. Çünkü sorumluluğu, o sorumluluğunu da yerine getirir. Bakın önemli bir maddeye geldik hanımlar. Eşinin sevdiklerine karşı saygılı olup gerekli hürmet meltemini estirmesi. Hanımları sınıfta bırakan önemli maddelerden bir tanesi bu. Hanımlar da biliyorsunuz, fıtratı konuştuk ya ilk derste, kıskançlık damarı biraz fazladır. Onun için hanım eşini kıskanır birçok şeyden.
annesinden de kıskanır mesela. Kız kardeşleri varsa eğer erkeğin, eşi

0: Kişinin ondan da kıskanır. İster ki kendinde yoğunlaşsın. Eğer bir kadın bunu anlıyorsa, o kadın kocasıyla bir saat konuşuyor da o bir saatin 50 dakikası, senin baban var ya, senin anan işte, senin kardeşin, senin şuyun, senin buyun diye aileye vuruyorsa, hep böyle aileye vuruyorsa, bu hürmet meselesini anlamadı. Çünkü netice itibariyle onun gündem edilmesi başka arızaların ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Söylemiştim, derslerde de çok kullanıyorum bu cümleyi. Bir de burada kullanmak istiyorum. Seven sevdiğinin sevdiklerini de sever. Eğer gerçekten birbirimizi seviyorsak, burada erkek kadın farkı yok. Mesela ben eşimi seviyorsam severim ya eşimin annesini ve babasını. Severim. Sevmiyorsam mesela, ki ben seviyorum, başıma iş açmayayım, çok seviyorum hem de. Ama netice itibariyle diyelim ki sevmiyorum, uymadı, bir şekilde tutmadı frekanslar, oluyor bazen böyle. Eşimin hatırına katlanırım. Bu. Eğer bu noktada bir şeyler yapıyorsak, oturduğunuz yerde ya senin baban böyle, senin annen böyle. Bakın, evliliklerin en büyük problemlerinden bir tanesi budur. O evliliğin kırılması dersinde onları detaylı anlattım. Bu nişan düğün meselesi şeytanın prim yaptığı zamanlar. Ne olmuş? Eşya almaya gitmişsin. Hanım kızımızın bir şey zoruna gitmiş. 50 sene geçmiş, aradan halen unutmuyor. O var ya, o senin, o annen, o nişan gezmesinde işte şunu yaptı, bana bunu dedi. Ben onu beğenmiştim, onu almadı, bunu aldı. Böyle davrandı, bu davrandı. 50 sene sonra onlar çıkıyor ortaya. Ama netice itibariyle unutmaktır burada asıl olan. Ve asıl olan şey burada hürmettir. O hürmet karşılıklı birbirimizin sevdiklerine karşı sevmek. Burada önemli bir şey de var. Mesela ihmal edince erkekler eşlerini ne için ihmal ediyor? Arkadaşlarıyla biraz fazla zaman geçiriyor. Hanım arkadaşların düşmanı. Hanım o anda silah eline geçse o arkadaşları birer birer götürecek. Çünkü sen o hale soktun. Dengeli davrandığın zaman o noktada bir şeyler de olur. Ama netice itibariyle saliha bir kadın eşinin sevdiklerine karşı sevgisini ortaya koyar. Burada hürmetsizlik etmez. Korur yani o manada. Sonraki madde, ailede yaşanan hadiseleri kimselere duyurmadan mahremiyet meselesini korumaz. Sonuncusu da buydu zaten. Bir daha okuyalım bunu. Ailede yaşanan hadiseleri kimselere duyurmadan mahremiyet meselesini korumaz. Bu o kadar önemli ki. Sorun olmaz mı evliliklerde? Sorunsuz ev yok. Kavgasız evde yok. Gürültüsüz evde yok. Olur. Eşler çünkü neticede hayat yaşıyoruz. İnsanız. Sen de insansın. O da insan. Senin de hassasiyetlerin var. Onun da hassasiyetleri var. Senin de zafiyetlerin var. Onun da zafiyetleri var. Ve neticede bu gidip geliyor. Şimdi biz bir sorun yaşadık diyelim ki. Hemen ben bu sorunu direkt anneme ulaştırdım. Hemen babama, bir ablam var mesela benim, bayağı da mahir zaten bu işte. Öyle ben ona dertleştiğim zaman bana iyi veriyor böyle. Ne yapacağımı bana iyi böyle ateş ettirerek veriyor. Benim de hoşuma gidiyor tabii. Ben kızdığım zaman biri beni desteklediğinde hoşuma gidiyor. Anında onu arıyorum telefonla. Ben başlıyorum onu anlatmaya, o da bana veriyor zaten direktifleri. Rahatlıyor muyum? Rahatlıyorum ama o rahatlamam evi yıkıyor aslında. Farkında değilim. Akşam koca geldiğinde aldım ya dersi. Dersi aldığım için nasıl davranacağıma ait ben hazırım zaten. Orada başlıyorum, orada yapabileceğimi. Ama netice itibariyle ikinci gün sen unuttun. Eşler arasında olur. En büyük kavga da olur. Üç gün sonra unutulur. Anlattın ya anneye. Annenin gözünde senin eşin, yani o damat, hain, işbirlikçi, İsrail uşağı bir adam. Sen artık onu onun zihninden silemezsin. Çünkü sen o hale soktun. Sen anlattın o kızı ya. Sen onun kızısın. En büyük hassasiyeti sensin. Sen gittin dedin bir şeyi. Ertesi gün eşinle anlaştın, barıştın, gitti bitti. O annenin yüreğinde kaldı o. Onun için mahremiyet bu kadar önemli. Ya biz her yaşadığımızı niye anlatacağız? Niye anlatacağız? İyi ya da kötü, iyi de anlatmayın. Mesela ben hayret ediyorum bazı insanlara. Yaşadıkları mutluluğu anında sosyal medyada, WhatsApp gruplarında ilan ediyorlar. Ya göz var, nazar var, bir sürü hain var, bir sürü şu var. Sen niye bunu yapıyorsun ya? Niye bunu yapıyorsun ya? Sen kendi saadetine bu noktada zarar veriyorsun. Orada 10 tane adam sana dua edecek. 3 tane adam da oğlan diye, onun kızı oldu da bak bizim kız olmadı diyeceği bir kin tutacak sana, al sana bir dert. Asla iyiliği de kötülüğü de, ama özellikle yaşanan sorunları asla ifşa etmeyeceğiz. İfşa, mahremiyetin ifşası kadına yüklenmiş en büyük sorumluluk. İnşallah bunları ben dahil hepimiz üzerimize alacağız. Gerekli tedbirlerimizi alarak bu noktada bazı şeylere dikkat edeceğiz. İki tane hadis verip sözlerimi bitiriyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki, bakın özellikle erkekler, kavvam olmak belki bir mükafat ama çok ciddi de bir sorumluluk. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, 10 kişiye emirlik yapan yoktur ki kıyamet günü eli bağlı olarak getirilmemiş olsun. Onu ya adaleti çözer ya zulmü yok eder. 5 kişilik bir ailenin neyisin sen? Kavvamısın. Yani otoritesisin. Senin elin bağlı olarak gelecek Allah'ın huzuruna. Elin bağlı olarak. Bu aile de böyle. Bir vakıftaysan orada, bir devletteysen orada, fark etmez. Yani 10 kişiye bile emir olsan elin bağlı olarak gelecek Allah'ın huzuruna. Ya adaletin senin ellerini çözecek ya da zulmün, yaptığın haksızlık seni o halde Allah'ın huzurunda durduracak. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Amr ibn As radıyallahu anhuma şöyle bir şey rivayet ediyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere adaletli davrananlar Allah katında Rahman'ın yanında nurdan minberler üzerinde ağırlanacaklar. Biz şu anda aileyi konuşuyoruz. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önümüze bunu koyuyor. Kavvam olmak evet belki forslu bir şey. Erkek oldun ya mesela, diyelim ki evlendin. Adamın yürüyüşü değişiyor. Niye? Bir şekilde forslu, havası civası olan bir iş. Onunla beraber bu da var. Evet kavvam olmak güzel. Ama bir de böyle bir şey var. Eğer sen onu hakkını verirsen mükafat belli. Vermezsen cezası belli. Burada da ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Eğer elinin altındaki sorumlu olduğun insanlara adaletle davranırsan Allah katında nurdan minberler üzerinde ağırlanacaksın. Allah o güne erişinceye kadar bizi adaletle davrananlardan eylesin. Ne olur benim güzel kardeşlerim, bunları biraz böyle üzerinde durarak anlayalım. Çok ciddi bir biçimde bizim ihtiyacımız var temsiliyet makamının hakkını vermeye. Emin olun şurada bakın 80 küsür aileyiz. Biz iyi olalım, şu şehri mayalamaya yeteriz. Şu 80 küsür aile şöyle bir iyi olsun, bu çerçevede belli bir kıvama gelirsin. Göreceksiniz biz neler yapacağız Allah'ın izniyle. Onun için özellikle madem Allah böyle bir imkan bize verdi, bu sorumlulukları yerine getirme adına bir hassasiyet içerisinde olalım. Allah bizi evlerine gerçek manada sahip çıkan, kavvamlığın hakkını yerine getiren, adil olan, itaat meselesini doğru dürüst anlayan, adaleti anlayan, meşvereti anlayanlardan eylesin. Hanelerimizi de bu güzel çerçevede nurlandırsın, şenlendirsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeliyle de sizleri selamlıyorum. El-Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ganisin sen. Ganisin ki kulunu başka

0: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
1: Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açtı. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? 10-13 Eylül tarihlerinde Ankara Altındağ Millet Bahçesi fuar alanındaki fuarımızı kaçırmayın. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada. Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği, iyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Star Mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: karanlık koyu, karanlık diz boyu. Bosna'nın ahı, Filistin'in kanı. Yetmez aydınlatmaya zindan karanlığı. Sürer kavgam sürer, bindirir akan yaşımı. Sürer kavgam sürer, dindirir akan yaşımı. Kalkar yiğitler, kalkar birer birer. Gönüllerde aşk, yüreklerde tutku. Biter elbet biter o ölümcül uykular. Sürer kavgam sürer, uzatır güneş başını. Sürer kavgam sürer, uzatır güneş başını.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.

0: Evet. Muayene tamam. Giyinebilirsiniz İsmet Bey.
1: Doktor Bey, neyim var benim?
0: Önemli bir şey yok İsmet Bey. Yaşlılıktan kaynaklanan bazı arazlar işte.
1: İyi ama neden sık sık her şeyi unutuyorum doktor?
0: Canım efendim, söyledim ya, yaşlılık. Biz yaşlandıkça beynimiz de yaşlanıyor. Normal şeyler bunlar. Hadi siz giyinin, ben de yan odaya geçip size reçete yazayım.
1: Peki doktor bey.
0: Evet, kocanıza gerekli muayeneyi yaptım Nedret Hanım.
2: Ya nesi var doktor bey?
0: İsmet Bey'in durumu hayli ciddi Nedret Hanım.
2: Aman Allah'ım, yoksa ölecek mi doktor?
0: Yok yok, o anlamda söylemedim Nedret Hanım. Hemen telaşa kapılmayın.
2: Ya.
0: Kocanız Alzheimer hastalığına yakalanmış.
2: Alzheimer mı? O da ne demek?
0: Nedret Hanım, halk dilinde buna bunama deniyor.
2: Aman Allah'ım, yani İsmet bunamış mı?
0: Evet ama bunama demeyin bu hastalığa. Geçici hafıza kayıplarından doğan unutkanlıklar. Genellikle ileri yaş üzerinde ender de olsa görülüyor bu hastalık. İnsanı öldüren cinsten değil ama yakınlarını oldukça yoran bir hastalık türü.
2: Yani?
0: Şöyle anlatayım. Bu hastalık unutkanlık hastalığıdır. Tamamiyle kalıcı değilse bile geçici unutkanlıklar yapan bir hastalık. Bu yüzden de zaman zaman sizi, çocuklarınızı ve komşularınızı tanımayabilir. Dışarı çıktığı takdirde oturduğu evi bulamayabilir. Anlayacağınız, bir hasta gibi değil de küçük bir çocuk gibi bakım ister bu hastalığa tutulanlar.
2: Olsun olsun, ben bakarım ona. 40 yıllık kocam benim. Evimizin direği. Ne yapalım? Çocuk gibi bakarım ona.
0: Yalnız çok dikkatli olmalısınız Nedret Hanım. Yalnızken tek başına sokağa çıkmasına izin vermeyin. Dediğim gibi dönüşü evini bulamayabilir. Ayrıca bu hastalar unutkanlıktan dolayı hırçınlaşırlar, asabileşirler. Sık sık hayaller görüp gerçekmiş gibi davranırlar.
2: Peki bu hastalığın bir tedavisi yok mu doktor?
0: Ne yazık ki hayır. Ama ben yine de bir ilaç yazacağım.
2: Bir yararı olacak mı?
0: En azından hastalığın ilerlemesini durdurur. Daha da kötüye gitmesini engeller. Geliyor. Yanında hastalığınla ilgili bir şeyler konuşmayalım.
2: Tabii tabii. Ah, gözün aydın İsmet. Bak, bir şey yokmuş hayatım.
1: Efendim, bana mı söylediniz hanımefendi?
2: Ah, hanımefendi mi? İsmet, beni, karını tanımadın mı?
1: Karım mı dediniz? O da nereden çıktı efendim? Ben evli değilim ki.
2: Aa, İsmet, şaka mı yapıyorsun?
0: Endişe etmeyin Nedret Hanım. Sözünü ettiğim geçici hafıza kaybı işte bu. Sizi tanıyamadı.
2: Aa, peki hiç tanımayacak mı artık?
0: Hayır hayır, gelip geçicidir, merak etmeyin. Ve alışmaya başlayın onun bu davranışlarına lütfen.
1: Doktor, annem nerede?
0: Anneniz mi?
1: Evet, buraya annemle gelmiştim.
2: İsmet hayatım, annen öleli 20 sene oluyor. Buraya seni ben getirdim. Hadi gel, evimize gidelim.
1: Affedersiniz, siz kimsiniz?
2: Ben senin karınım. Hem de 40 yıllık karınım.
1: Rica ederim hanımefendi, bu da nereden çıktı şimdi?
2: Tamam tamam, hadi gidelim. Yolda sana kim olduğumu bir bir anlatırım. Teşekkür ederiz doktor.
0: Söylediklerimi unutmayın. Onun yanından hiç ayrılmayın Nedret Hanım.

0: Vah İsmet Bey vah. Demek onca yıllık karınızı unuttunuz ha.
1: Beni nereye götürüyorsunuz, söyler misiniz?
0: Evimize hayatım. Dur şuradan bir taksi çevireyim.
1: Siz gidin efendim, mecbur muyum sizinle gelmeye?
0: Mecbursunuz tabii, başka nereye gidebilirsiniz ki, hadi.
1: Bırakın kolumu, bırakın diyorum size, zorla götüremezsiniz beni.
0: Lütfen İsmet Bey, taksi, taksi.

0: Ne tarafa gidiyoruz hanım abla?
1: Nişantaşı'na şoförle.
2: Bırakın beni efendim, ben sizinle gelmek istemiyorum.
1: İsmet Bey, kendinize gelin artık. Hala beni tanımadınız mı?
2: Nereden tanıyacağım efendim? Ciklet gibi yapmıştınız bana. Mecbur muyum sizinle gelmeye? Durun şoför bey, ben ineceğim.
0: İnecek misiniz?
1: Ama siz ona bakmayın. Siz devam edin.
2: Ne demek bana bakmayın hanımefendi? Kaç kere söyleyeceğim, sizi tanımıyorum ben. Bu yaptığınız suçtur. Beni resmen kaçırıyorsunuz.
0: Kaçırmak mı dediniz? Ne oluyor hanım abla? Söyler misiniz, bu adam neyiniz oluyor
1: sizin? Yok bir şey efendim, yok. Bu beyefendi benim kocam olur.
0: Kocanız mı? Öyle mi bey amca? Sen bu hanımefendinin beyi mi oluyorsun? Ya anlayalım da ona göre gidelim. Adam kaçırmaktan başımız derde girmesin sonra.
1: Aman saçmalamayın şoför bey. Benim gibi 70 yaşında bir kadın adam mı kaçırırmış? Hem söyledim ya, bu adam benim kocam olur.
2: Yalan, yalan söylüyor, inanmayın. Ben evli değilim.
0: Bu ne biçim dalga şimdi ya? Siz kocam diyorsunuz, adam değilim diyor. Hangi birinize inanacağım ben şimdi?
1: Kendisi biraz rahatsızdır şoför
2: bey. Değilim efendim, değilim. Rahatsız mahatsız değilim. Şoför bey, bakanlıklara çek arabayı. İşe geç kaldım.
0: Nereye çekeyim dediniz?
2: Bakanlıklara efendim, bakanlıklara.
0: Hayda, bu bakanlıklar da nereden çıktı? Yahu İstanbul'a mı bu sen?
1: Siz ona bakmayın şoför bey, saçmalıyor. Siz devam edin.
2: Siz ne biçim şoförsünüz efendi? Bakanlıkların yerini bilmeden nasıl taksicilik yapıyorsunuz?
0: Tamam tamam, kızma bey baba. Bu bakanlıklar neredeyse söyleyin, götüreyim sizi.
1: Ankara'ya mı gideceksiniz şoför bey?
0: Ne? Bakanlıklar Ankara'da mı?
2: Elbette orada. Biz Ankara'da değil miyiz?
0: Hayda, çattık ya.
1: Ya ben size söyledim, kendisi biraz rahatsız, unutkanlık hastalığı var.
0: Ha, şimdi çaktım dalgayı hanım abla. Tamam bey baba, tamam, emrin olur. Sen nasıl istersen, bakanlıklara götüreyim seni, tamam.
2: Bugün İçişleri Bakanlığı'nda valilerle ilgili bir toplantı yapılacak. Orada bulunmam gerekiyor.
1: İsmet Bey, kendinize gelin. Hatırlayın artık efendim. Ankara günleri çok eski yıllarda kaldı. Biz şimdi İstanbul'dayız. Nişantaşı'nda oturuyoruz.
2: Nişantaşı'nda mı oturuyoruz?
1: Tabii ya, artık hatırlayın. Ben sizin eşiniz Nedret Hanım'ım.
2: Öyle mi?
1: Evet. Şöyle iyice bir bak bakayım yüzüme. Şu sizin en sevdiğiniz mavi gözlerime.
2: Nedret.
1: Oh, şükürler olsun.
0: Tanıdı mı sizi hanım abla?
1: Evet evet, tanıdı.
2: Nereye gidiyoruz Nedret?
1: Evimize hayatım.
2: Şimdi hatırladım. Sen beni bugün doktora götürmeyecek miydin?
1: Götürdüm ya, şimdi doktordan geliyoruz.
2: Sahi mi? Neyin varmış peki?
1: Hiç canım. Önemli bir şeyin yokmuş maşallah.
2: İyi ama sen son zamanlarda benim unutkan olduğumdan şikayet ediyordun. Doktora da bu yüzden götürmüştün. Şimdi hatırladım. Doktor beni muayene etmişti. Neden unutkanlık oluyormuş bende peki?
1: Yaşlılık efendim, yaşlılık. Biliyorsun yaşlı insanların hafızalarında bazen böyle olurmuş. Ne de olsa nüfus kağıtlarımız eskimeye başladı.
2: Öyle mi?
0: Takma kafana bebeği baba. Bak şimdi ben tam 30 yaşındayım. Ama şimdi bana sabah ne yedin diye sorsan hatırlarsam şerefsizim valla.
2: Nedret, bu adam kim?
1: Hangi adam?
2: Ya şu arabayı kullanan, tanımıyorum bu adamı.
1: Canım merak etme, ben tanıyorum. Arabanın şoförü.

0: Hadi gir bakalım, gir. Oh, şöyle soyunup eşofmanlarını bir giy. Ayaklarını da uzat, televizyon seyret.
1: Olur Nedret.
0: Ben yan odadan Çiğdem'i bir arayayım. Seni merak ediyordu. Doktor dönüşü ara beni demişti kız.
1: Çiğdem kimdi?
0: Aman, gene mi daldın İsmet Bey? Kızımız ayol.
1: Kızımız mı? Aa, kaç yaşında?
0: Ay ilahi İsmet Bey, kaç yaşında da ne demek? 25 yaşında. Peki sen oğlumuzu hatırlıyor musun?
1: Nedret başım ağrı girdi.
0: Tamam tamam, hatırlamak için kendini zorlama. Şöyle soyunun, rahatlayın siz, uzanın biraz. Heh. Baş ağrınız geçer. Ben de bu arada Çiğdem'i arayayım. Ay kız merak içindeydi. Durumu giderek kötüleşiyor. Önce beni, sonra da çocuklarını hatırlayamadı. Neydi bakayım şu. Heh. Alo. Hah, Çiğdem yavrum benim. Şimdi geldik doktordan. Aman sorma, Alzheimer mıymış neymiş, öyle bir hastalığa tutulmuş baban. Ha, unutkanlıklarına hep o sebep oluyormuş. Doktor geçici hafıza kayıpları dedi. Yok hayır, ne yazık ki tedavisi yokmuş. Ne? Ne bileyim yavrum, ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Doktor çocuk gibi bakar gibi bakmamız gerektiğini söyledi. Ay dur dur yavrum, kapı çaldı. İsmet Bey, kapıya bakar mısınız? Doktor baban için tek başına sokağa çıkmasın dedi. Niye mi? Oturduğu evi, sokağı, her şeyi unutur dedi.
1: Nedret Hanım. He. Nigar geldi, Nigar.
0: Öyle mi? He. Dur dur hemen geliyorum. Nigar halan gelmiş Çiğdem. Sen de bir ara gel de konuşalım yavrum. Hadi benim güzelim, gözlerinden öperim. Kocana da selamlarımı söyle. Ah ne iyi etti de geldin Nigar Hanım, özlemiştik seni. Aa, hani nerede Nigar İsmet Bey?
1: Kapıda duruyor ya.
0: Kapıda mı? İlahi efendim. Ayol insan kardeşini içeri almaz mı? Vallahi çok alemsiniz siz. Ah kusura bakmayın Nigar Hanım. Aa, sen misin Zarife?
2: Ha benim abla.
0: Hayrola?
2: Bizimki hasta, servise ben çıktım. Bir şey lazım mı diye sormama fırsat kalmadan İsmet amca Nigar dedi bana.
0: Hay Allah, seni kardeşi Nigar sanmış. Ay kusura bakma Zarifeciğim.
2: İsmet amca hasta mı abla?
0: Yok yani hasta da değil de işte böyle bir unutkanlık oluyor bazen, unutuyor bazı şeyleri.
2: Neyse geçmiş olsun, bir şey istiyorsunuz mu?
0: Yok yok, ama sen sabah gazeteyle ekmeği getirirsin
2: tamam
0: değil mi?
2: Tamam abla, iyi günler.
0: İyi günler canım, güle güle. Vallahi aşk olsun İsmet Bey.
1: Gitti mi Nigar?
0: Ne Nigar'ı ayol? Kapıcı Zülfü'nün karısı Zarife o.
1: Ha Nigar değil mi?
0: Ah ah, ne yapacağız seninle bilmiyorum İsmet Bey.
1: Şeker verseydin bari kadına.
0: Ne şekeri?
1: Canım bayram şekeri. Geleneğimizde bayramlaşmaya gelene bir şeyler verilir.
0: Canım haklısınız ama bayram değil ki. Bayrama daha 6 ay var.
1: Sen de her şeye bir kulp buluyorsun Nedret. Ne yaparsan eleştiriyorsun. Yaşlanmaya başladığının farkında mısın sen?
0: Yaşlanmak mı? Ay ilahi İsmet Bey, ömür adamsınız doğru.
1: Ne gülüyorsun? Gümlezek bir şey mi var?
0: Ay yok canım, öylesine güldüm işte. He. Ah eskiden gülmem için yalvarırdınız bana.
1: Hiç.
0: Senin en çok gülüşünü severim derdiniz. Şimdi çok kızıyorsunuz
1: hadi,
0: artık.
1: Hadi. Hiç öyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum.
0: Aman neyse, önemli değil. Hadi şöyle biraz uzanıp da yatın. Kendinize gelirsiniz. Siz uyurken ben de elektrik faturasını ödemeye gideyim bari.

0: Bırakayım. Ne biçim otel burası? Gelen giden kapıyı çalıyor. Dünyanın parasını veriyorum ama rahat edemiyorum bir türlü. Buyurun.
1: Nasılsın enişte, nedir, tamam yok mu?
0: He?
1: Ay, trafik ne kötü, saatlerdir yoldayım.
0: Böyle rezalet olmaz. Uykumun en derin anında uyandırılıyorum. Ne var, ne istiyorsunuz hanımefendi? Hem de ne akla içeri giriyorsunuz?
1: Ne? Bana mı diyorsun enişte?
0: Ne eniştesi efendim? Siz satıcılar iyice azıttınız. Mal satmak için şimdiden enişte dayı gibi bahaneler buluyorsunuz.
1: Ay, ne malı ne satıcısı enişte? İyi misin sen?
0: Tabii bizim her şeyimiz var. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Hadi hadi git başka yerde sat mallarını.
1: Allah Allah, ne var eniştemin? Nevret ablam yok mu enişte?
0: Ya oğlum, Nevret de kim?
1: Kim mi? Kim olacak İsmet abi, hanımınız? Hasta mısınız siz? Bir şey mi oldu size? Ah, Nedret ablamdır. Ben açayım.
0: Size ne efendim, bizim kapımızdan. Ben açarım, çekil. Allah Allah, Allah Allah. Şu pazarlamacılardan da baktım.
2: Ay, uyandırmadım ya seni hayatım.
0: Sen değil, sen değil. Bohçacı kadın uyandırdı.
2: Aa, bohçacı kadın mı?
0: Az önce geldi. Zır zır da zır zır kapı çaldı.
2: Allah Allah, ne istiyormuş o bohçacı kadın? Sen bir şey istemiyoruz diyemedin mi hayatım?
0: Nasıl?
2: Kapatıvereydin kapıyı.
0: Nasıl kapatayım, nasıl? Zorla girdi içeri.
2: Ne? Evde mi kadın hala?
0: Evet, salonda. Ah. Şikayet edeceğim bu oteli.
2: Hangi oteli?
0: Ya hangi otel olacak? Bu oteli. Tam uyuyordum, uyandırdılar. Gene yatmaya gidiyorum ben, hadi.
2: Tamam canım, tamam. Hadi sen yat. Eyvah. Gene aklı gitti bu adamın. Güzide sen misin?
1: Benim. Neden şaşırdın öyle?
2: Ayol, ne bileyim. İsmet Bey bohçacı kadın geldi dedi. Demek seni kastetmiş.
1: Allah aşkına abla, neyi var İsmet abi? Pek garip davrandı bana, daha doğrusu tanımadı beni, hasta mı yoksa?
2: Ah, sorma Güzide, sorma. Alzheimer hastalığına yakalandı.
1: O da ne?
2: İşte ne bileyim, hafıza kaybı. Zaman zaman aklı böyle gidip gidip geliyor. Seni de bohçacı sanmış.
1: Aşk olsun enişteme, ayol benim bohçacılara benzer bir yanım var mı?
2: Ya kusura bakma Güzideciğim, bazen beni bile tanımıyor biliyorsun.
1: Sahi mi diyorsun?
2: Ay tabii ya, neler çekiyorum neler. Ah, gene aklı gitmiş, burayı otel zannediyor bak. Ne yapacağım ben bilmiyorum Güzide.
1: Vah vah vah. Koskoca İsmet enişte, insanın inanası gelmiyor. Peki kimden bulaşmış bu hastalık abla?
2: Evladım, bulaşmakla ilgisi yok. Yaşlılık hastalığı diyorlar buna. Anlayacağın, nüfus kağıtları eskiyince işte böyle hastalıklar mastalıklar çıkıyor ortaya.
1: Peki tedavi edilemiyor muymuş?
2: Yok yok. Doktor bir ilaç verdi. O da hastalığı tedavi etmiyor da ilerlemesini önlüyormuş.
1: Senin de işin zor be abla. Ya. Böyle aklı gidip geldiğine göre hiç yanından ayrılmayacaksın. Devamlı ilgileneceksin demektir.
2: İlgileneceğiz, ne yapalım. 40 küsur yıllık kocam. Aklı gidip geliyor diye ayrılamam ya. Hem o değil de ben de yakalanabilirdim bu hastalığa, öyle değil mi?
1: Doğru söylüyorsun abla.
2: Ya.
0: Nedret. Uykum kaçtı, uyuyamadım ben.
2: Sen de gel biraz otur hayatım. Şimdi çay demleyeceğiz.
0: Bak hele kimler gelmiş. Ya hoş geldin Güzide. Ne zaman geldin ya?
1: Yeni geldim İsmet enişte.
0: Hoş geldin.
2: Dur ayol, gardıropta ne yapıyorsun İsmet Bey?
0: Soğuk su içecektim. Nereye koydun sürahiyi Nedret?
1: Aman Allah'ım.
2: Sen otur hayatım, ben sana getiririm. Gördün değil mi Güzide? Bak, gardırobu buzdolabı sandı.
1: Allah sana sabır versin abla. İşin epey zor.
0: Nedret, yarın akşam hindi dolması yapalım, olmaz mı?
2: Hindi dolması mı? Hoppala, o da nereden çıktı şimdi ayol?
0: Nedret'ciğim, her yılbaşı tavuk yapıyorsun, bu yılbaşı da hindi yap.
1: İyi ama yarın yılbaşı değil ki enişte.
0: Nasıl değil? Ukalalık yapma, ben senden iyi bilirim.
2: Tamam,
0: hadi.
2: Tamam hayatım, sen sinirlenme. Olur, yarın akşam hindi yaparım, hindi.
0: Mükerrem Beyler de bize davet edelim.
1: Tamam, Mükerrem Bey de kim abla?
2: Canım, eski vali arkadaşlarından biri. 2 yıl önce ölmüştü.
1: Eniştem adamın öldüğünü bilmiyor mu?
2: Canım bilmez olur mu? Ama işte aklı gene gitti, ne yapacağım?

0: İsmet Bey.
1: Ha, buyurun.
0: Şu ütüm bitsin de sizinle şöyle bir yürüyüşe çıkalım biraz. Hava alırsınız.
1: Ha, iyi olur. Evde otura otura canım sıkıldı. Yalnız başıma çıkayım diyorum, izin vermiyorsun
0: bana. Olmaz. Bensiz dışarı çıkamazsınız.
1: İyi ama neden?
0: Ben sizin 40 yıllık eşinizim hayatım. Ben nereye, siz oraya. Nereye, ben oraya.
1: Ama dedeciğim, ben eskiden çıkardığım şehir kulübüne gider eski dostlarımla görüşürdüm.
0: Aman efendim, o eskidendi. Evet, ütü de bittiğine göre şunları bir gardıroba asayım geleyim.
1: Babam gelse de beni sokağa çıkarsa. Bu kadından bana hayır yok. Balkona çıkıp hava alayım bari. Orada ne? Vay canına, şu eli silahlı adamlar terörist değil mi? Namussuzlar, bizim apartmana giriyorlar, katliam yapacaklar. İmdat, yetişin, teröristler bizim evi basıyor. Çabuk, çabuk, çabuk, polise haber verin. Gelip yakalasınlar, şimdi bizim apartmana girdiler.
2: Korkma bey amca, korkma, şimdi polisi arıyoruz. Sen içeri gir, kapıyı kimselere açma.

0: Evet, dünenleri gardıroba astık. Şimdi ben de giyineyim de İsmet Bey'i şöyle bir sokağa çıkarıp gezdireyim. Adam evde otura otura canı sıkılıyor. Açık hava sinirlerine iyi gelir.
1: Aa, hayrola, bu sesler de ne? Aa, polis sireni değil mi bu?
0: Acaba neler oluyor dışarıda? Aa, bir sürü polis minibüsü gelmiş. Ay, bizim sokakta bir şey mi var yoksa? Aman Allah'ım, sen bizi koru ya Rabbim.
2: Polisler, polisler, yakalayın şu teröristleri, yakalayın çabuk.
0: İsmet Bey salonun balkonuna çıkmış, polislere bağırıyor.
2: Bizim apartmana kaçtılar, çabuk içeri girip yakalayın teröristleri. Dikkat edin, hepsi dirilde silah var.
0: Aman Allah'ım, neler oluyor İsmet Bey? Hakikaten teröristler bizim apartmana mı girdiler? Hay Allah. Sakın hayal görmeyesin. Ay ay, İsmet Bey, İsmet Bey, çıldırdınız mı? Girin içeri çabuk, girin. Aa, polisleri siz mi çağırdınız?
2: Hayır, hayır, ben imdat istedim. Mahalleli çağırdı. İşte evet, korkma Nedret, polisler yetişti. Şimdi hepsini yakalarlar.
0: Ay, ama siz teröristleri ne zaman gördünüz ki?
2: Hava almak için balkona çıkmıştım, o zaman gördüm. Hepsi de silahlıydı. Bizim apartmana giriyorlardı.
0: Aman Allah'ım, uydurmuyorsunuz ya.
2: Hem uydurması Nedret, deli miyim, ben gördüm onları. Her birinde tabanca vardı.
0: Tamam, tamam, tamam. Hadi, hadi içeri girin. Sayın de bütün mahalle sokağa döküldü. Aman ne kadar polis varsa buraya geldi. Girin içeri, girin.
2: Ben vatandaşlık görevimi yaptım. Polise haber vermeseydim de teröristler gelip hepimizi öldürseler daha iyi olacaktı. İşte geldiler. Hepimizi öldürecekler, aman Allah'ım. Sakın kapıyı açma Nedret. Yoksa hepimizi öldürürler.
0: Sizlerin terörist olduğundan emin misiniz İsmet?
2: Elbette eminim. Bak bak, kapıyı nasıl da ısrarla çalıyorlar.
3: Polis, çabuk kapıyı açın.
0: Korkmayın efendim, gelenler terörist değil, polismiş, duydunuz mu?
2: Polisler bu ya.
0: Ya, ha, geliyorum. Buyurun memur bey.
3: Az önce balkondan teröristler apartmana girdi diye bağıran yaşlı bey burada mı oturuyor hanımefendi?
0: Şey, çok özür dileriz efendim. Bir yanlış anlama olmuş.
2: Sizleri ben çağırdım memur bey. Yakaladınız mı teröristleri?
0: İsmet bey, yeter artık efendim.
3: Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz beyefendi? Ortada terörist merörist yok. Bizi boşu boşuna mı çağırdınız buraya?
2: Ne demek boşu boşuna efendim? Beni yalan söylemekle mi itham ediyorsunuz?
0: İsmet Bey, rica ederim, susar mısınız?
3: Madem doğru söylüyorsunuz, hani teröristler nerede? Böyle yalan ihbarlarla nedeniyle polisi oyalıyorsunuz. Yaşınızdan başınızdan utanın biraz. Şu anda dışarıda 20 tane ekip arabası var. Sizin yüzünüzden terörle mücadele timini buraya getirdim.
2: Tabii efendim, götüreceksiniz. Göreviniz vatandaşın güvenliğini sağlamak.
3: Elbette, ama yalan ihbarlarla bizi oyalayarak görevimizi engelliyorsunuz.
2: Ben yalan söylemedim.
0: İsmet Bey, susar mısınız artık? Hadi gidin, ben şimdi geliyorum. Siz gidin içeri. Efendim bakın, sizlerden kocam adına özür dilerim. Ama kendisi biraz rahatsız.
3: Rahatsızlıktan kastınız ne? Deli mi hanımefendi?
0: Yo yo, deli değil. Geçici hafıza kaybı oluyor kendisinde. Zaman zaman hayaller görüyor. Anlaşılan teröristleri de hayal etmiş. Nasıl üzgünüm bilemezsiniz.
3: Her neyse, boşu boşuna gelmiş olduk. Lütfen kocanızın davranışlarına engel olun hanımefendi. Eğer bu asılsız ihbarı yapan genç birisi olsaydı, şimdi hakkında soruşturma açtım.
0: Biliyorum, biliyorum, haklısınız. Yine özür dilerim. Tekrar özür dilerim evladım.
3: Rica ederim.
0: Güle güle. Ah, ah İsmet Bey, ah. Yaptığınızı beğendiniz mi? Hem el aleme hem de polislere rezil olduk.
2: İçeri alsaydınız ya Azmi Bey'i.
0: Azmi Bey de kim?
2: Canan Erzurum valisi, çok eski dostumdur. Bir kahvemizi içseydi.
0: İyi ama Azmi Bey diye biri gelmedi ki efendim.
2: Az önce kapıda duruyordu ya.
0: Oh oh, hayal üstüne hayal görüyor. Kapıdaki adam Erzurum valisi değil, polisti İsmet Bey.
2: Ya öyle mi? Neden gelmişler? Ne istiyorlar?
0: Hiç önemli değil, hiç. Ya Rabbim, sen benim aklımı koru.

0: İsmet Bey! İsmet Bey orada mısın? İsmet Bey! Allah Allah, nereye kayboldu bu adam? Yarım saat önce oturmuş şurada uyukluyordu. Aman sakın ben bulaşıkları yıkarken dışarı çıkmış olmaz. Hah, geldi galiba, şükürler olsun. Yani vallahi İsmet Bey kaşla göz arasında derken...
1: Anne!
0: Aa, Çiğdem sen misin kızım?
1: Hayrola anne, neden şaşırdın? Geleceğimi söylemiştim ya.
0: Ay, affedersin. Ay, baban sandım sen. Hadi gel içeri gir, içeri gir.
1: Babam mı sandın? Babam evde yok mu?
0: Yok, yani aslında olması gerekirdi ama yok.
1: Ne demek istiyorsun anne? Nasıl yok
0: ya,
1: yani?
0: Ne bileyim kızım, yarım saat önce bulaşık yıkamak için mutfağa gittim. O da şurada uyukluyordu. Döndüğümde baktım baban yok.
1: Ne yani, babam dışarı mı çıktı?
0: Ne bileyim, ben evde olmadığına göre öyle olmalı. Ay, görüyor musun başımıza gelenleri Çiğdem, ne yapacağız şimdi yavrum? Ah,
1: dışarı çıktıysa yandık anne. Artık arada bulasın. Keşke yalnız bırakmasaydın
0: evladım,
1: babamı.
0: Evladım ne yapayım? 24 saat babanın başında nöbet tutacak halim yok ya, mutfağa bulaşıkları yıkamaya gittim. Bulaşık da mı yıkamayayım yani artık? Hey Allah'ım, ne yapacağız şimdi? Amanın, kim bilir nereye gitmiştir bu?
1: Hemen vakit kaybetmeden polise haber verelim anne.
0: İyi de evladım, polise ne diyeceğiz? 60 yaşında koskocaman adam, çocuk değil ki.

0: ettiğimizi sanıp kızarlar bile.
1: Neden kızsınlar ki anne? Babamın hastalık sebebiyle unutkan olduğunu söylersin, olur biter.
0: Doğru doğru, sen de haklısın. Hadi şimdi arayayım bari. Ay ay ay. Aman Allah. Ay başım döndü.
1: Ne oldu anne?
0: Bilmiyorum. Tansiyonum çıktı galiba.
1: Anne iyi misin? Doktor çağırayım mı?
0: Yok yok yok. Doktora gerek yok. Birden babana çok üzüldüm de.
1: Peki ne yapacaksın şimdi?
0: Ne yapacağımı ben de şaşırdım kaldım yavrum. Babana mı acıyım, kendime mi acıyım bilmiyorum.
1: Allah sana sabır versin anneciğim.
0: Ay her geçen gün biraz daha kötüleşiyor. Buzdolabını gardırop zannediyor. Gardırobu buzdolabı zannediyor. İnanır mısın? Sabahleyin çoraplarını buzlukta buldum.
1: Ciddi olamazsın anne.
0: Vallahi bizimle birkaç hafta yaşasan nelere şahit olurdun sen de.
1: Zavallı babam. Ah. İyice bunadı desene.
0: Yok yok aman. O kelimeyi kullanma. Sevmiyorum o bunama kelimesini. Hatta zaman zaman benim adımı bile unutuyor.
1: İnanmıyorum. Yani seni de mi tanımıyor artık?
0: Ah kızım ah, bu bir şey değil. Geçenlerde teröristler mahalleyi bastı diye polisleri başımıza topladı.
1: Vah vah vah. İşin çok zor be anneciğim.
0: Zor ya. Zor olmaz mı? Allah kimsenin başına böyle bir hastalık vermesin. Derdini anlatamıyor. Kelime bulup cümle kuramıyor. Sabah yediğini öğlen hatırlamıyor.
1: Allah beterinden saklasın anneciğim. Anlattıklarına gülmek mi yoksa ağlamak mı gerek bilmiyorum.
0: Doktorun biri bir evde bunama hastası varsa o evde hasta sayısı 2'ye çıkar demişti. Meğer ne kadar haklıymış. İnan baban ne kadar hastaysa ben de o kadar hastayım kızım.
1: İyi de anne ne kadar dayanacaksın daha? Bir kadın, bir yardımcı falan tutsak.
0: Yardımcı ne yapacak be evladım? Benden iyi mi bakacak ona?
1: Zavallı babacığım. Albümdeki resimlerini hatırlıyorum da ne kadar yakışıklı bir adamdı değil mi anne?
0: Ah ah, yalnız yakışıklı değil, eskilerin deyimiyle tam bir İstanbul efendisiydi.
1: Evet anne, onun daha bugüne kadar kimseye kötü bir laf söylediğini duymadım.
0: Babanla aşkımız dillere destandı. Ben güzel bir kadındım, o çok yakışıklı bir erkekti.
1: Ah, yaşlılık kötü şey be anne. Keşke insanlar hiç yaşlanmasa.
0: İnsanlığın kaderi böyle be kızım. Aman konuşmaya daldık, babanı unuttuk. Polise haber verecektim ben değil mi?
1: Evet anne, belki bir yardımları dokunur.
0: Aman bende de kafamı kaldı kızım, şimdi ararım.
1: Sen karakolu ararken ben de dışarı çıkıp onu arayayım, belki sokakta rastlarım.
0: Hadi kızım hadi. Aman inşallah başına bir iş gelmemiştir İsmet Bey'in. Karakolu arayayım da haber vereyim. Allah'ım ne hallere düştük. Şimdi polislere telefonda eski bir valiyi kayboldu mu desem acaba, ne desem? Yo yo, neyse bir şeyler derim artık. Alo, Teşvikiye Karakolu mu? Şey efendim, ben bir kayıp olayına evet haber vermek istiyordum da. Yo yo yo, hayır çocuk değil, benim beyim. Yok yok, yanlış anlamadınız.

0: dönüp dolaşıyorum ama bir türlü evi bulamıyorum. Ya o bizim ev ne taraftaydı acaba? Şuradan telefon etsem de biri gelip beni alsa. Peki bizim evin telefonu kaçtı? 223-45 yok 228 miydi acaba? Ay Allah, evin telefonunu da unuttum, hatırlayamıyorum. Peki ben ne yapacağım şimdi? Nasıl bulacağım evi?
1: Baba! Baba!
0: Ya kim bu baba diye bağıran ya?
1: Baba! Allah'a şükürler olsun, seni buldum baba.
0: Ne babası ne babası, siz de kimsiniz?
1: Tanımadın mı baba, ben senin kızınım Çiğdem. Niye bakıyorsun öyle yüzüme şaşkın şaşkın? Babacığım, beni tanımadın mı?
0: Yok, ilk defa görüyorum. Sen benim kızım mısın?
1: Hem de 20 yıllık. Hadi gel, eve götüreyim seni, annem merak ediyor.
0: Götür bari.
1: Neden anneme söylemeden evden çıktın babacığım?
0: Tekaüt maaşımı almak için.
1: Tekaüt maaşı mı? O da nereden çıktı baba? Daha 3 aylığını almaya 2,5 ay var.
0: Sahi mi kızım?
1: Annem seni bulamayınca üzüntüsünden kahroldu. Polise telefon açıp yardım isteyecekti.
0: Polise mi telefon açacaktı, neden?
1: Seni bulmaları için.
0: Sen benim karımı nereden tanıyorsun kızım?
1: Nereden tanıyacağım? Senin karın benim annem olur da ondan. Ay baba, annem söylemişti de inanmak istememiştim. Neler olmuş sana? Beni bile tanıyamıyorsun artık.
0: Bırak kolumu, çekiştirme benim. Kimsin sen, adın ne?
1: Çiğdem baba, Çiğdem. Ah tanrım. Bu Alzheimer de ne cins bir hastalıkmış. Babaya evladını bile unutturuyor.
0: Sen bizim evin nerede olduğunu biliyor musun?
1: Biliyorum baba. Seni oraya götürüyorum.

0: Evet efendim, adı İsmet. 70 yaşında komiser bey. Kendisi hastadır efendim. Hastalığı, şu unutma hastalığı. Ya oturduğumuz yeri hatırlayamayabilir hastalığı yüzünden tabii. Ama fazla uzağa gittiğini sanmıyorum. Bu muhitte olabilir. Elinde bastonu var. Evet, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ay, kim geldi acaba? Aman sakın İsmet olmasın. İnşallah odur. Ay Çiğdem, babandan bir haber var mı kızım?
1: Evet var anne.
0: Var mı, nerede?
1: Burada işte.
0: Ah, burada mı? Hani nerede?
1: İşte burada. İçeri gir baba. Hadi girsene.
2: Çek elini münasebetsiz kız. Beni buraya zorla getirmeye hakkın yok senin. Karakola şikayet edeceğim seni. Sırım sırım sarımdıracağım seni. Bak, bu yaptığını işte, adam kaçırmak denir seni.
0: Neler söylüyorsun? Kim seni zorla kaçırdı?
1: Beni kastediyor anne. Beni tanımadı da.
0: Sahi mi? İsmet Bey, kızımız Çiğdem'i tanımadınız mı?
2: Ne kızı ne Çiğdem'i, benden ne istiyorsunuz? Hem siz de kim oluyorsunuz hanımefendi?
0: Eyvah, şimdi de beni tanımadı. İsmet Bey, ben sizin eşiniz Nedret, Nedret.
1: Baba, tanımadın mı? O senin karın.
2: Sen sus! Şimdi şey yapacağım takanı sana. Beni istiyorsun benden. Neden zorla beni buraya getirdin?
1: Baba!
0: Tamam tamam Çiğdem, ben hallederim yavrum. Bakın paltonuzu şöyle çıkartın. İçerisi sıcak. Çiğdem kızım, sen de içeri gir. Hadi bakayım.
1: Ben girmeyeyim anne. Akşam için yemek yapacağım daha. Biliyorsun Nezi işten gelir gelmez hemen sofraya çöküyor.
0: Eve gitme canım. Akşam yemeğini hep birlikte burada yiyelim. Ara kocanı işten çıkınca buraya gelsin.
1: Yok, başka zaman gelir anneciğim.
0: Peki yavrum.
1: Hadi babacığım, seni de öpeyim.
2: Dur yapma terbiyesiz. Ayıp değil mi, karımın yanında öpüyorsun beni?
1: Baba, beni hala tanıyamadın mı?
2: Artık gider misin sen evine? Ne yapışkan şeysin sen?
0: Gitti ya, kolay kolay geri gelmez artık. Hadi kızım sen evine git de yemeğini yap. Ben artık alıştım babanın bu hallerine.
1: Peki anneciğim.
2: Nereye gidiyorsun kızım?
1: Baba, beni tanıdın mı?
2: Espri mi yapıyorsun şimdi? Ne demek tanıdın mı? Bu ne söylüyor Nedret?
0: Hiç canım.
2: Niye geldin, niye gidiyorsun kızım?
1: Sizleri ziyarete gelmiştim babacığım. Vakit geç oldu, artık gitmem lazım.
2: Peki kızım, kocana benden selam söyle. Bir akşam yemeğe gelin.
1: Tabii geliriz baba.
0: Güle güle yavrum, güle güle. İsmet Bey.
3: Efendim?
0: Neden böyle yapıp da bizleri üzüyorsunuz?
2: Ne demek istiyorsun sen Nedret, ne yaptım ki ben?
0: Aman daha ne yapacaksınız? Bu hasta halinizde çocuk gibi evden çıkıp dışarılara gittiniz ya.
2: Ne münasebet efendim, suçlu muyum ki kaçayım ben? Ben bu evin reisiyim, ne zaman canım isterse o zaman sokağa çıkarım. Ayrıca sizden izin isteyecek değilim.
0: Yanlış anladınız efendim, ben sizin için endişelendiğim için böyle söylüyorum.
2: Niçin endişeleniyorsunuz, çocuk muyum ben? Endişelenmeyin efendim.
0: Ama son zamanlarda iyice unutkan oldunuz. Allah korusun, ya evinizi unutursanız o zaman ne yaparız?
2: Unutmam efendim. Hem biraz anlayış göster. Akşama kadar evde otura otura canım sıkılıyor Nezahat Hanım.
0: Ya Nezahat değil, Nedret efendim. O zaman bana söyleyin, ben sizi dışarı çıkartır dolaştırırım. Ama böyle kendi başınıza çıkmayın. Dua edin ki Çiğdem sizi sokakta görüp de eve getirdi. Çok yaşayın.
2: Siz de görün.
0: Cebinizden çıkartıp burnunuzu sildiğiniz o şey ne öyle İsmet Bey?
2: Efendim ne olacak? Mendil tabii ki, hiç görmediniz mi?
0: Ayol ne mendili İsmet Bey, çorap o ayol. Bu çorap sizin cebinizde ne arıyor söyler misiniz?
2: Çorabı sanmıştım. Neydi acaba bunun adı?
0: Mendil diyecektim.
2: Mendil, hayret. O çorabı kim sokmuş cebime? Ya sen ya da çocuklar soktunuz o çorabı cebime. Ben çorapla mendili ayırt edemeyecek kadar cahil miyim?
0: Tamam.
2: Hep böyle yapıyorsunuz. Neyi ararsam olmadık kendilerine koyuyorsunuz. Bulamıyorum. Siz beni bir alay mı ediyorsunuz ya? Bulamadım ben daha.
0: Estağfurullah. Bunamak da nereden çıktı canım? Sadece biraz öyle unutkan oldum.
2: Ne demek istiyorsun yani?
0: Bakın boş yere kızıp öfkelenmeyin. İster istemez yaşlanıyoruz tabii. Yaşlandıkça

0: da bazen böyle şeyler olur. Unutkanlıklar yapıyorsunuz.
1: Bak. Sözlerine dikkat et. Yine bana unutkan diyorsun Nevzat.
0: Kızmayın efendim. Bu hastalık genellikle bizim yaşlarımızda ortaya çıkar. Olur. Herkes de olur. Bugün hasta olan sizsiniz. Yarın sıra bana da gelebilir.
1: Ben yani ara sıra oluyor biraz. Ne olmuş bazen unutkan oluyorsam yani? Bunun için kızıyor musun bana?
0: Yok canım, ne münasebet efendim, hiç kızar mıyım? Yalnız evlilikler iyi günler için değildir ki. Ben zenginliği, refahı ve mutluluğu sizinle evlenince yaşadım. Şimdi siz hasta, unutkan oldunuz diye o günleri unutmak mümkün mü? Hiç mümkün mü? Ah, seninle nasıl tanıştığımızı hatırlıyor musun hayatım?
1: Bilmem. Nasıl tanışmıştık Nedre?
0: Nasıl mı? Nisan yağmurlarının insanları ve caddeleri yıkadığı ıslak bir bahar günüydü. İnsanlar ıslanmamak için panik halinde sağa sola kaçışırken yağmurdan korkmayan yalnız iki kişi vardı o gün şehirde. Onlar kimdi biliyor musunuz? Siz ve ben. Sadece ikimiz.
1: Allah Allah, yağmurda ne işimiz varmış?
0: Siz hatırlamadınız ama ben hiç unutmadım. Siz alışverişe çıkmıştınız. Ben de sinemadan dönüyordum. Birden yağmur bastırdı. O sırada sizin elinizde şemsiye vardı. Şöyle göz göze geldik. Siz bana şemsiyenizin altına sığınmamı söylemiştiniz.
1: Sahi mi? Peki siz ne yapmıştınız?
0: Ne yapacağım canım? Yanınıza gelip şemsiyenizin altına girmiştim. Ama biliyor musunuz? Yağmurdan kaçmam bahaneydi. Maksat sizin gibi yakışıklı biriyle tanışmaktı.
1: Peki tanışıp arkadaş olduk mu sizinle?
0: Elbette. O şemsiye altında geçen 5 dakika içinde birbirimize aşık olmuştuk.
1: Hayret, hiç hatırlamıyorum.
0: Kerem'le Aslı kadar, Leyla'yla Mecnun kadar birbirimize sevdalıydık. Hele siz öyle yakışıklıydınız ki. Hatırlar mısınız? Aynı apartmanda oturduğumuz bir komşu kadın vardı. Sizi görmek için zırt pırt kapımızı çalardı. Kadını boğmamak için kendimi hep zor zapt ederdim.
1: Şu dün gelen kadını mı?
0: Ama rica ederim canım. O kapıcının karısıydı. Temizlik için gelmişti. Ben yıllar öncesinden söz ediyorum İsmet Bey.
1: Allah Allah. Nereye koydum acaba?
0: Siyah kostümlerinizle tam bir salon beyefendisiydiniz.
1: Nerede acaba?
0: Bir şey mi arıyorsunuz İsmet Bey?
1: Gözlüğü mü?
0: Gözünüzde ya.
1: Madem öyle niye söylemiyor da bana arattırıyorsunuz
0: canım,
1: efendim?
0: Kızmayın İsmet Bey. Gözlüğünüzü aradığınızı bilseydim söylerdim.
1: Hep böyle yapıyorsun Nedret. Aradığım şeyin nerede olduğunu biliyorsun. Sonra da unutkan diyorsun bana. Benim gözlüksüz yapamadığımı biliyorsun. Gözünde olduğumu da görüyorsun ama mahsustan arattırıyorsun.
0: Tamam affedersiniz. Bir daha dikkatli olurum.
1: Şimdi de şeyimi bulamıyorum.
0: Neyini?
1: Ne dedin Nedret? Şey edemedim. Yani işitemedim mi? İşitemedim.
0: Bir şeyler arıyorsunuz gene.
1: Saatini.
0: Nereye çıkartmıştınız?
1: Hatırlamıyorum ki. Yani bir yerde çıkartmışımdır da ama bilmiyorum. Buldum işte. Bak Nedret, buldum işte. Akvaryumun içindeymiş.
0: Aman Allah'ım, ama o sizin saatinizin akvaryumun içinde ne işi var?
1: Bilmem.
0: Ama bilmem demeyin. Demek ki oraya siz koymuşsunuz.
1: Benim koyduğumu nereden biliyorsun canım? Ne malum senin koymadığın?
0: Yapmayın İsmet Bey. Ben neden sizin saatinizi akvaryuma koyayım? Verin bakayım bana, çalışıyor mu?
1: Çalışmaz mı?
0: Bilmiyorum ki. Dur bakalım. Islanmıştır orada tabii. Bak, çalışmıyor işte. Suyun içinde dura dura arızalanmış. Canım, niçin akvaryuma koydunuz bu saati?
1: Bilmiyorum ne diyor, dalgınlıktan işte. Balığa yem verecektim demek
0: maşallah,
1: yem diye.
0: Maşallah. Yem diye saati yedirmeye kalkmışsınız balığa.
1: Çalışmıyor işte, çalışmıyor. Saatim çalışmıyor.
0: Tamam canım, üzülmeyin. Tamam, yenisini alırız.
1: Ama bu saat bir antikaydı. Bunu biri vermişti bana. Hediyeydi galiba. Kim verdi? Hatırlayamıyorum ki.
0: Ben hatırlıyorum ama. Bu saati rahmetli babanız düğün günümüzde vermişti bize.
1: Babam mı?
0: Ya tam 40 yıl önce. O zamanlar Taksim'de kristal gazinosu vardı. Hı. Düğünümüz orada olmuştu. Hı. Sizinle ilk kez orada dans etmiştik. Ah, keşke o günleri geriye getirme imkanımız olsaydı.
1: Babama söyleyeyim de bana yeni bir saat daha alsın.
0: babanıza mı?
1: Evet, saati akvaryuma koyduğumu söyleme, kızar sonra bana. Eskidi, çalışmıyor derim, yenisini alıverir bana.
0: İsmet Bey, babanız öleli yıllar oldu.
1: Şaka yapma şimdi Nedret, daha geçen gün gördüm ben babamı.
0: Aa, gördünüz mü, nerede? Ha,
1: burada şu camın kenarına oturmuştu. Yoksa evine mi gitti şimdi?
0: Siz hayal görmüşsünüz İsmet Bey. Babanız öldü sizin.
1: Öldü Temeka. Babam öldü. Peki ben neden bilmiyorum?
0: Canım, biliyorsunuz da bazen unutuyorsunuz işte.
1: Evet, doğru. Her şeyi unutuyorum artık Nezahat'cığım.
0: Nedret.
1: Bugün sokakta kızım birisi bana baba dedi. Hı. Yüzü de hiç yabancı gelmedi ama...
0: Yabancı gelmez tabii. O kız sizin kızınız Çiğdem.
1: Peki ben neden tanımadım öyleyse? Artık hiçbir şey tanımıyorum. Bilmiyorum Nezahat. Yok, senin adın neydi ha?
0: Nedret efendim, Nedret.
1: Bak, adını da unutuyorum. Sen İsmet demesen ben adımı bile hatırlayamayacağım. Hay Allah, bir şey diyecektim sana ama unuttum gene.
0: Neyse canım, üzülmeyin, aklınıza gelirse söylersiniz.
1: Ha, geldi aklıma. Yarın beni denize götürür müsün Nezahat? Sıcak kumlarda yatmayı özledim.
0: Bu mevsimde mi?
1: Temmuz ayında değil miyiz? Denize girmek için en iyi aydır.
0: Hayır İsmet Beyciğim, Aralık ayındayız. Dışarıya bir bakın. Geçen hafta yağan kar hala kaldırımlarda duruyor.
1: Kar mı?
0: Ya.
1: Ha, sen haklı mısın Nedret? Dışarıda kar varmış. Peki benim aklım neden yaz ayına gitti Nedret? Yoksa ben delirdim
0: ama
1: mi?
0: Ama yok canım, estağfurullah. O da nereden çıktı?
1: Yok
0: öyle?
1: Yok, ben delirdim. Artık hiçbir şey hatırlayamıyorum.
0: Bak, niye ağlıyorsunuz şimdi? Söylesenize, ne oldu da ağlıyorsunuz?
1: Gelme üzerime, gelme benimle. Sana de ister ağlarım, ister ağlamam. Bu benim bir işimmiş.
0: Şöyle yapmayın, böyle davranmayın. Yalvarırım. Bu halleriniz de beni çok üzüyor. Çok.
1: Artık benden sana hayır yok Nedret. Her şeyi unutuyorum, her şeyi birbirine karıştırıyorum. Ben gidiyorum.
0: Gidiyor musunuz nereye?
1: Huzur evine. Hazırla bavulumu hanım. Şuradan bir taksit çevir de gideyim hemen.
0: Yok, saçmalamayın. Hem neden huzur evine gitmek istiyorsunuz
1: seni
0: ki?
1: Seni daha fazla üzmemek için. Sen yaşlandın Nedret. Ben de yaşlandım.
0: Oturun bana oturduğunuz yerde İsmet Bey. Neden bakamayacakmışım size? Bunca sene kim baktı ki?
1: O zamanlar sağlıklıydım. Elim ayağım tutuyordu. Aklım şimdi olduğu gibi gidip gelmiyordu.
0: Sizin eliniz ayağınız yine tutuyor. Aklınıza gelince. Varsın aklınız gitsin gelsin. Siz bugün ilacınızı aldınız mı?
1: Almadım. İstemiyorum. Hem ilaç içiyorum da ne oluyor sanki? Hastalığımı geçirtiyor mu?
0: Olsun, geçirmesin. Geçirmese bile ilerlemesini durduruyormuş. Hem unutmayın, ilacın yanında ben de varım İsmet Bey. Sizin 40 yıllık hayat arkadaşınız. Bıkmadan, usanmadan size bakacağım ben.
1: Biliyor musun, sen iyi bir insansın Nebile.
0: Nedret efendim, Nedret. Nebile değil, Nedret. Ama siz nasıl isterseniz öyle deyin. Nebile deyin, Nezahat deyin. Benim için hiç fark etmez. Böyle de olsa... Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Kahve içer misiniz?
1: İçerim.
0: Tamam. Şimdi gider yapar getiririm.

0: deyin, benim için hiç fark etmez. Böyle de olsa Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Kahve içer misiniz?
1: İçerim.
0: Tamam. Şimdi gider yapar getiririm.

0: Şimdi gider yapar getiririm. İn, benim için hiç fark etmez. Böyle de olsa Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Kahve içer misiniz?
1: İçerim.
0: Tamam. Şimdi gider yapar getiririm. İn, benim için hiç fark etmez. Böyle de olsa Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Kahve içer misiniz?
1: İçerim.
0: Tamam. Şimdi gider yapar getiririm. İn, benim için hiç fark etmez. Böyle de olsa Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Kahve içer misiniz?
1: İçerim.
0: Tamam. Şimdi gider yapar getiririm.

0: deyin, benim için hiç fark etmez. Böyle de olsa Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Kahve içer misiniz?
1: İçerim.
0: Tamam. Şimdi gider yapar getirir. Deyin, benim için hiç fark etmez. Böyle de olsa Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Kahve içer misiniz?
1: İçerim.
0: Tamam. Şimdi gider yapar getirir.

0: deyin, benim için hiç fark etmez. Böyle de olsa Allah sizi başımıza deyin, benim için hiç fark etmez. Böyle de olsa Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Kahve içer misiniz?
1: İçerim.
0: Tamam. Şimdi gider yapar getiririm.

0: Sizin sesiniz.
1: Zorunlu yayın.
2: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açtı. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? 10-13 Eylül tarihlerinde Ankara Altındağ Millet Bahçesi fuar alanındaki fuarımızı kaçırmayın. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
6: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek. Nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
7: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
8: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
11: Radyo Hedef.
12: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Geçer gözüm, içimizden bir aşk geçer ve keder ve heder olmuş bir hayat. Nasıl geçerse zehir damarlarımızdan, öyle yavaş, öyle deşer de geçer. Koyarlar cesaretimizi bir sokağın tabelasına, binlerce çocuğa adımızı verirler. Bize ölüm, bize kurşun, bize hançer neyler? Neyler ömrünü cebine koymuş adama yağlı mavzer? Geçer gözüm, buradan bir destan gibi öfke, bir alev gibi vuruştuğumuz günler geçer. Ben boynumu ipe verdiğim o gece, memleket kadar bir nara düşer. Yıkılmış sokakların pusularına, akşam sofralarına, aç karnına yüreğim düşer. Beni adamdan sayma. İlk gözyaşı, ilk yere düşen damla, ilk kancık tuzaklara düştüğümüz hayınlığın hatrına. Hani cebimizde iki satır mektubu, yarım bıraktığımız sevdanın. Hani son bir umutla tutunduğumuz arkadaşlarımız ve kaygan ve ıslak ve kaypak sabahı Ankara'nın. Ve bilsen tek başına büyür intikam, aşk ve sen.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
2: Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açtı. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? 10-13 Eylül tarihlerinde Ankara Altındağ Millet Bahçesi fuar alanındaki fuarımızı kaçırmayın. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
3: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da Beyze

0: fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
1: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği, iyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
13: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
14: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, yeni bir İrfan Mektebi programında bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyenler, bizleri bir araya getirerek bu nimeti ihsan eden Cenab-ı Hakk'a hamd ederek ve selamların en güzeli olan Rabbimizin selamı ile sizleri selamlayarak bu haftaki programıma başlıyorum. Kıymetli dinleyenler, Asay Musa Mecmuası'nı takip ediyoruz malumunuz. 9. meseleye geldik. 9. mesele, imanın ayrılmaz ve bölünmez bir hakikat olduğunu, vicdani bir hakikat, vahdani bir hakikat olduğunu ve asla parçalanma kabul etmeyeceğini, bir bütün olması gerektiğini izah eden 9. mesele 3 noktadan oluşuyor. 1. noktada imanı billah dediğimiz Allah'a iman etmek, Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmek şartının, rüknünün hem ahireti hem de ahiret hayatıyla birlikte sair iman şartlarını, rükünlerini ispat etmesini izah edip anlatıyor. 2. noktada bütün semavi kitapların tamamının hem ahireti hem de yine imanın diğer rükünlerini ispat etmesi mevzusudur ve bütün peygamberlerin davalarının başta Allah'ın varlığı ve birliği olmak üzere, ahiret olmak üzere iman hakikatleri ve esasları üzerinde toplanıyor, temerküz ediyor olmasını anlatan 2. noktadır. 3. nokta ise kıymetli dinleyenler, imanın pek büyük, pek azametli nimet cihetine işaret eden bir husustur. İnşallah bu 3 hususta anlatılan hakikatleri hep birlikte burada işlemeye, mütalaa etmeye gayret edeceğiz. Faydalı olur diye düşünüyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akibetu lil muttakin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi ve bihamdihi adede halqihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimati. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahmeh, inneke entel vehhab. Ala Resulina salavat. 9. mesele, Bismillahirrahmanirrahim. Âmene Rasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mü'minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih. La nüferriku beyne ehadim min rusulih. İlâ âhirul âyeh. Sadakallâhul azîm. Peygamber kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Müminler de. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine, peygamberlerden hiçbirinin arasında ayrım yapmayız diye iman ettiler. Bakara suresi 285. ayet. Değerli dinleyenler, malumunuz meşhur adıyla Âmener Resulü kısmı. Orada hem peygamberin aleyhissalatu vesselamın hem müminlerin Allah'ın varlığına ve birliğine iman ettikleri, meleklere, kitaplara, rasullere arasında ayrım yapmamaya, ahiret gününe ve tüm imanın şartlarına teslim olup iman ettiklerini anlatıyor burada. İşte değerli dinleyenler, bu ayeti kerimenin ışığında, bu ayeti kerimenin tefsiri sadedinde imanın ayrılmaz, bölünmez, parçalanmaz bir bütün olduğu, böyle bir vahdani hakikat olduğunu ayet-i kerimelerle bize izah ve ispat edecek. Bu ayetin ecma ve âlâ ve ekber bir külli ve uzun nüktesini beyan etmeye, yani bu ayetin en toplayıcı, en yüksek, en umumi bir hakikatini beyan etmeye bir dehşetli manevi sual ve bir azametli ve ilahi bir nimetin inkişafından neşet eden bir hal sebebiyet verdiler. Manen dehşetli bir sual akla geldi diyor.
çok tehlikeli bir sual. Bu sual bugün insanların kalplerinde, kafalarında dolaşan ve insanların Allah muhafaza etsin imanlarına zarar verebilecek tehlikeli bir sualdir. Birazdan o sualin de ne olduğunu cevabıyla birlikte göreceğiz inşallah. Bununla birlikte yine bu sualin akabinden çok azametli ve ilahi bir nimet inkişaf etti buyuruyor Üstad Hazretleri. İşte bu hal bu ayetin böyle en kapsamlı, en yüksek, en toplayıcı, en büyük ve umumi bir nüktesini beyan etmeye vesile oldu. Şöyle ki manen ruha geldi. Neden bir cüz'i hakikati imaniyeyi inkar eden kafir olur? İmanın bir hakikatini, en küçük bir hakikatini inkar eden neden kafir olur diye ruha böyle bir sual geldi. Ve onu kabul etmeyen Müslüman olmaz. Halbuki Allah ve ahirete iman birer güneş gibi o karanlığı izale etmek lazım geliyor. Allah'a iman ediyorsa insan, ahirete de iman ediyorsa başka şeylere zımni olarak bunu sormuş oluyor. İmanın başka hakikatlerini kabul etmemiş de olsa onu kurtarması gerekir. Çünkü Allah'a iman ve ahirete iman birer güneş gibidir. O karanlığı izale etmesi gerekiyor. Şu halde neden imanın bir kısmını, inanılması gereken şeylerin bir kısmını kabul etmeyen Müslüman olmuyor, kafir oluyor diye dehşetli bir sual geldi diyor Üstad Hazretleri. Sonra devam ediyor. Hem neden bir rükn-i imaniyeyi ve bir hakikat-i imaniyeyi inkar eden mürted olur? İmanın bütün şartlarını kabul ediyor da bir tanesini reddediyor. Ona biz ne diyoruz? Mürted, dinden çıkan, inanmış Müslüman ama diyor ki haşa, mesela ben peygamberleri kabul etmiyorum ya da melekleri kabul etmiyorum ya da ahireti, Allah muhafaza etsin, diğerlerini kabul ediyor. O zaman bu yine mümin olamıyor, kafir oluyor. Müminse, Müslümansa ondan da çıkmış ve mürted, yani irtidat etmiş oluyor. Niye böyle oluyor diye bir dehşetli sual var. Niye insan küfrü mutlaka düşüyor böyle durumda ve kabul etmeyen İslamiyet'ten niye çıkıyor? Halbuki sair erkan-ı imaniyeye imanı varsa onu küfrü mutlaktan kurtarmak lazım geliyor. İman edilecek şeyler, değerli dinleyenler, malumunuz ayet-i kerimelerle, hadis-i şeriflerle belli olmuş. İmanın meşhur 6 şartı diyoruz, rüknü esas. Sualde diyor ki gerek imani cüz'i bir mesele olsun, gerekse imanın şartlarından herhangi birini inkar eden niye tam kafir, mutlak kafir kabul ediliyor? Halbuki bir rüknüne ya da birkaç rüknüne inanmıyorsa da başka rüknlerine inanıyordur. Niye mutlak küfürde kabul ediliyor bu insan diye? Böyle hakikaten düşündüğümüzde bizlerin de aklını, kalbini vesveseye düşürecek, aldatabilecek gerçekten dehşetli bir sualdir bu değerli dinleyenler. Bakalım cevabı nasıl? El cevap, iman 6 rüknünden çıkan öyle bir vahdani hakikattir ki iman, o imanın 6 şartı dediğimiz Allah'ın varlığına, birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kadere, ahiret gününe, hayır şerrin Allah'tan olduğuna, meleklerine inanmak dediğimiz 6 külli şartı var, rüknü var. Bunlardan bir tanesini kabul etmeyen Allah muhafaza dinden uzaklaşmış olur. İşte cevabında diyor ki o sualin cevabına karşı, iman bu 6 rükünden çıkan bir birlik hakikatidir. Allah'ın varlığını ve birliğini ispat eden vahdani bir hakikattir ki bu 6 rükün olmazsa imanın 6 şartı, birisi eksik olsa eksik kalıyor. Tamamıyla tamam oluyor bu hakikatler. Onun için asla tefrik, yani birbirinden ayrılmayı kabul etmez. Yani diyemezsiniz ki ben Allah'ın varlığına ve birliğine inanıyorum, ahiret gününe inanıyorum ama peygamberlere inanmıyorum. Haşa. Ya da melekleri kabul etmiyorum. Hiçbir farkı yoktur. Bu da dinsizliktir, bu da imansızlıktır. Çünkü bizim iman etmemizi isteyen Rabbimiz bizden bütün bu şartlara birlikte iman etmemizi istiyor. Kaldı ki Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren vahdaniyet hakikati, imanın bu 6 rüknü dediğimiz, o 6 şartla birlikte ortaya çıkan büyük bir hakikattir.
Onun için asla iman hakikatleri birbirinden ayrılmayı kabul etmez. Adeta bir zincir gibi bir tek halkasını çıkarsanız o zincir birbirinden ayrılır. İman ise birbirinden ayrılmaz. Ve öyle bir küllidir ki iman asla tecezzi, yani parçalanma, bir bütündür. Parçalanmayı, ayrılmayı kabul etmez. Allah'a imanınız varsa ahiret gününe de inanacaksınız. Ahiret gününe inanıyorsanız meleklere de inanacaksınız. Kitapları da kabul edeceksiniz. Peygamberlere de iman edeceksiniz. Öldükten sonra dirilmeyi de. Bunlar birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Yine öyle bir küldür ki, yani bütündür ki, kabili inkisam, yani bölünmeye müsaade etmez, kabili inkisam olamaz. Çünkü her bir rükn-i imani, yani imanın her bir o ana direği, şartı, kendini ispat eden cihetleriyle sair erkan-ı imaniyeyi de ispat ediyor. Bizim inandığımız o imanın şartları, o imani hakikatler, her birisi kendisini ispat etmekle birlikte aynı zamanda diğer iman hakikatlerini de ispat edip gerektiriyor. Her biri, her birisine, yani imanın her bir şartı, o altı rükün her birisi, bir diğerine ve bir diğerine ve bir diğerine, tamamına, yani birbirisine gayet kuvvetli, gayet sağlam bir hücceti azam, büyük bir delil olur. Öyleyse bütün erkanı, bütün o imanın şartlarını bütün delilleriyle sarsamayan bir batıl fikir, hakikat nazarında bir tek rüknü, belki bir tek hakikatini iptal edip inkar edemez. Var mı elinde herhangi bir iman şartını, rüknünü çürütecek bir delil? Yok. O zaman hiçbir batıl fikir, hiçbir inkar, küfür fikri imanın hiçbir şartına el uzatamaz. İmanın diğer şartlarında, rükünlerinde çürütemez. Oralara elini uzatamaz, inkarını oralara yetiştiremez. Belki adem-i kabul perdesi altında gözünü kapamakla bir küfr-i inadi yapabilir. İman hakikatlerinin inkarı mümkün değildir esasen, değerli dinleyenler. Risale-i Nur'un pek çok yerinde Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle, onların tefsirleriyle bu izah ve ispat edilmiştir. Akıllara, kalplere, ruhlara adeta 2 kere 2 4 eder derecesinde bu hakikatler çakılmıştır. İnkar eden nasıl eder? Sadece hakikate gözünü kapatır. Dışarıda güneş var, dışarısı gündüz aydınlık. Adam diyor ki gözlerini kapatmış, güneş yok. Ya işte var, herkes görüyor. Gözü kapalı yok, bana göre yok diyor. Yani hakikatte olanı yok kabul ederek kendince, bunun da bir hükmü yoktur tabii. Kendisine sadece gündüzü gece yapıyor. Buna da küfr-i inadi deniliyor. Ebu Cehil'in inadı gibi. Ben biliyorum diyor peygamber olduğunu aleyhissalatü vesselam için. Ya da Mekke müşriklerinin diğerleri gibi. Bildikleri halde, pek çok mucizesine şahit oldukları halde, onun devrinde, zamanında yaşadıkları halde, inatlarından dolayı, şimdi de pek çok bunların, bu Ebu Cehillerin numunelerini, misallerini görüyoruz. İnatlarından dolayı bu hakikatlere karşı gelemedikleri halde, iman hakikatlerini iptal edip çürütemedikleri halde, sadece inatlarından iman nuruna karşı gözlerini kapatıp, kalp gözlerini kapatıp, akıl gözlerini kapatıp kendilerini küfrün, şirkin, zulmün karanlığında bırakıyorlar. İşte sadece kendisine yok saymakla, kendince kabul etmemekle olan hususa, yani ademi kabul ediyor, bence yok diyor, yani hakikatini ispat edemiyor. Buna ademi kabul deniyor. İşte bu ademi kabul perdesi altında, yani kendince yok saymakla, güneşe karşı gözünü kapatmakla, o ademi kabul perdesi altında inadi, yani inadından dolayı bir küfür içinde, karanlık içinde, manevi inkar içinde kalıyor. Böylece gitgide küfrü mutlaka düşer. İnadından inanmıyor ya, gözünü kapatıyor ya, gitgide tam mutlak bir kafir oluyor. Artık hiçbir hakikati kabul etmiyor ya da edemiyor. Böylece insaniyeti mahvolur. Allah onu eşref-i mahlukat olarak yaratmış diğer insanlar gibi, ama o küfür vasıtasıyla, imansızlık
sebebiyle

insaniyetini de mahvediyor, yani insanlıktan da çıkıyor. Ayet-i kerimede buyurulduğu gibi belhum adal, belki hayvandan da aşağı bir mertebeye iniyor. Hem maddi hem manevi cehenneme gidiyor. Bu dünyada yaşarken dahi bu hayatın saadeti, lezzeti imandadır, İslam'dadır, günahlardan kaçınmaktadır. Pek çok mevzuda, başka eserlerde bu hususu izah etmiştik. Çünkü insan diğer mahlukattan, mevcudattan farklı olarak akıl, ruh, kalp gibi manevi latifelere, duygulara da sahiptir. Bunlar ise geçmişle ve gelecekle alakadardır. Her gün gördüğü ademler, firaklar, mevtler yani ölümler, ahbablarından ayrılmak, kendisinin bu dünyadan ayrılacak olması, ona bu dünyada zaten eğer aklını hissi iptalle kapatmıyorsa ya da delirmemişse, aklı başındaysa, zaten bu dünyanın lezzetlerinden de nimetlerinden de lezzet alamaz. Her an ölümü gören bir insan, önünde dar ağacı kurulmuş olan, kendisinin de o dar ağacına çekileceğini bilen bir insan, önünde her türlü lezzet olsa nasıl ondan istifade edebilir? Ancak şimdiki insanların yaptığı gibi ölüm hakikatine karşı, ahirete karşı o kabir gözünün önünde dururken, bütün sevdikleri her gün birer birer giderken, bu dünyanın kendince nimetlerinden lezzet alabilmek ancak ya sarhoşlukla ya eğlenceyle, yani iptali hissettiğimiz düşünmemekle olur. İşte kafirin manen ve maddeten cehennemde olması demek, manen zaten öldükten sonra, küfrü mutlaktaysa zaten cehennem azabı onu bekliyor. Çünkü Allah'ı tanımamış ve isyanda ömür geçirmiş, maddeten de bu dünyada adeta bir cehennemde gibi azapları hisseder. Geçmiş elemleri, hüzünleri, istikbal, gelecek endişeleri onu asla rahat bırakmaz. Ne aklı, ne kalbi, ne ruhu rahat edemez. Böylece insaniyetini de mahvetmiş olur. Maddi ve manevi adeta bir cehenneme girer. İşte biz bu makamda gayet muhtasar işaretlerle, yani gayet kısa işaretlerle ve Meyve Risalesi'nde haşrın ispatında, öldükten sonra yeniden dirilmenin izahında, ispatında, sair erkan-ı imaniyeyi, imanın diğer rükünlerini, şartlarını, haşrı da ispat ettiklerini kısacık hülasalarla beyan ettiğimiz gibi, bu makamda dahi mücmel, fezleke ve muhtasar hülasalarla, yani özetler şeklinde, Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle, Allah'ın yardımıyla bu nükteyi azam, bu büyük nükte 6 noktada beyan edilecektir. 1. nokta, İman-ı billah kendi hüccetleriyle hem sair rükünlerini hem imanı bil ahireti ispat eder ki. Evet, bu bapta değerli dinleyenler, hülasalarla, özetlerle iman hakikatlerini, birbirini nasıl izah ve ispat ettiğini, iman hakikatlerinin ayrılmaz, parçalanmaz, bölünmez bir vahdani hakikat olduğunu izah ve ispat edecek. 1. noktada diyor ki, Allah'a iman, imanı billah, Allah'a inanmak. Bu rükün, imanın bu rüknü, Allah'a iman rüknü, bütün delilleriyle kendisini ispat ettiği gibi, aynı zamanda imanın diğer şartlarında, yani meleklere imanı, kitaplara, peygamberlere ve hakeza, bütün o rükünleri, hem ahirete imanı, imanı bil ahiret, ahiret hayatına imanı da ispat eder ki, bu Meyve Risalesi'nin 7. meselesinde güzel bir şekilde gösterilmiş, anlatılmıştır. Evet, bu hadsiz kainatı burada da yine özet olarak değinecek. Şu görmüş olduğumuz hadsiz, hudutsuz, sınırsız kainatı, bir saray. Bu misaller çok önemlidir değerli dinleyenler. Bu misalleri anlamak, iman hakikatlerini, onların birbirini ispat etmesini, ayrılmaz, parçalanmaz bir vahdani hakikat ve bütünlük olduğunu anlamamıza çok ciddi yardım eder. İşte misalle devam ediyor. Bu hadsiz kainatı bir saray, bir şehir, bir memleket gibi bütün levazımı ile idare eden Allah-u Teala bu kainatı, düşünün ki bir sarayın idaresini, yapılmasını, Cenab-ı Hak bu kainatı bir saray gibi yaratmış. Yahut bir

memleket gibi yahut bir şehir gibi düşünün. Yani büyük mikyasta da küçük ölçekte de aslında aklımıza yaklaşıyor. Yani memleket, memlekette bir şehir, şehirde bir saray. İster yani saraydan memlekete, ister memleketten saraya, kainattan misal vererek bunu anlatıyor. İşte bu memleketi yahut bu sarayı yahut bu şehri, kainat şehrini Allah-u Teala bütün ihtiyaçlarıyla, bütün lazım olan şeylerle birlikte yaratmış ve idare ediyor. Ve bütün bunları yine bir mizan, yani bir ölçü ve bir düzenlilik dediğimiz intizam dairesinde çeviren, bütün bunlarla birlikte hikmetlerle değiştiren, sürekli de bu saray, bu şehir, bu memleket değişiyor. Yani kainat daima değişim halinde. Sürekli değiştiren ve zerratı ve seyyaratı, küçücük atom parçalarından gezegenlere kadar her birini ve sinekleri ve yıldızları, bakınız bu nasıl bir memleket, nasıl bir saray, nasıl muhteşem bir şehir. Zerrelerden yani atomlardan gezegenlere kadar, sineklerden yıldızlara kadar birer muntazam ordu gibi beraber teçhiz ve idare eden, sineğe de bir teçhizat veriyor, yıldıza da, zerreye ayrı elbise veriyor, yıldıza ayrı, küçükte de büyükte de hükmü sürüyor, ihtiyacı neyse, silahı neyse, hepsini beraber aynı anda zamanında karıştırmadan gereği gibi hikmetlerle ve sürekli onları değiştiriyor. Ve böylece bir ordu gibi, muntazam bir ordu ki sinekten gezegene kadar askeri var. Hepsini beraber teçhiz ve idare ediyor. Ve emir ve iradesi dairesinde onları mütemadiyen bir ulvi manevra içinde talim ve tavzifatla, görevlendirmekle, talimle, eğitmekle ve seyir ve cevelana ve aynı zamanda ubudiyet kerane kulluğunu gösterir bir tarzda, bir resmi küşada, bir geçide ve seyahate getiren ezeli ve baki bir saltanat-ı rububiyet ve ebedi ve daimi bir hakimiyet-i uluhiyet hiç mümkün müdür ki? Ve hiç akıl kabul eder mi? Ve hiçbir ihtimal var mı ki o ebedi ve sermedi ve baki ve daimi saltanatın baki bir makarı, bir yeri ve daimi bir medarı ve sermedi bir mazharı olan dar-ı ahiret olmasın? Öyle bir Allah ki kainatı bir saray gibi yaratmış. Yahut bir memleket, bir şehir gibi. İçine her türlü levazımatını koymuş, ihtiyacını. Sineklerden yıldızlara, zerrelerden gezegenlere kadar her bir dairede, her bir mevcudatta hükmü sürüyor. Hikmetle onları çeviriyor, birer muntazam ordu gibi birlikte hareket ettirip eğitimlerini, talimlerini yaptırıp vazifelere sevk ediyor. Ubudiyetlerini alıyor resmi geçit töreninde adeta. Hepsini seyir ve cevalan halinde tutuyor. Böyle ezeli, ebedi, daimi bir hakimiyeti, uluhiyeti, saltanatı, rablu olan Allah, ebedi ve daimi bir sermedi saltanatının baki bir memleketi, daimi bir sebebi, yine ebedi mazharı olan ahiret, orada daha mükemmel bir şekilde bu işleri yapacaktır Cenab-ı Hak, gösterecektir gözlerimize inşallah. Öyle baki bir makarı, yani yeri, ebedi bir mazharını, yani ahireti yaratmasın. Binler defa haşa. Demek ki Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hakk'ın saltanat ve rububiyeti, yani Allah'ın her şeyin üstünde sultan olması ve her şeyde Cenab-ı Hakk'ın terbiye ediciliği, yedinci meselede beyan edildiği gibi ekser isimleri ve vücub ve vücudunun hüccetleri, Allah'ın var olmasının, mutlak bir Allah olmasının gerekliliği, vücud deniliyor buna, ve varlığının yani vücudunun delilleri, ahirete şehadet ederler ve ahireti isterler. Allah'ın varlığını ve birliğini gerektiren, ona şehadet eden her bir şey aynı zamanda ahiretin de şahididir, delilidir. Ve bu kutbu imanı ne kadar kuvvetli bir noktayı istinadı var, gör, bil, görür gibi inan. İmanın bir kutbu olan ahiret, bir ucu, bunun ne kadar sağlam,

bir delili var, nasıl bir dayanak noktası var, ne derece kuvvetli, bil, gör ve görür gibi inan. Çünkü Allah'a işaret eden, Allah'ı ispat eden, Cenab-ı Hakk'ın vücudunun varlığını yani vücubiyetini gerektiren her bir şey ahirete de delil oluyor. Ahireti de istiyor. O halde o kuvvette, o deliller kuvvetinde ahirete imanın olsun. Hem nasıl imanı billah, yani Allah'a iman ahiretsiz olmaz. Aradan önceki kısımda bunu anlattık. Allah'a iman ediyorsanız ahiret de olacak. Ahiretsiz olmuyor. Cenab-ı Hakk'ın o sermediği isimlerine sermediği baki bir ahiret gerekiyor. İşte nasıl ki imanı billah yani Allah'a iman ahiretsiz olmuyorsa, öyle de 10. sözde kısa işaretlerle beyan edildiği gibi hiçbir cihette mümkün müdür ve hiç akıl kabul eder mi ki uluhiyet ve mabudiyetin yani ilahlığın ve ibadete layık olmaklığın tezahürü için bu kainat öyle bir mücessem kitab-ı samadani yapmış ki Allah-u Teala ilahlığını göstermek için kendisine ibadet edilmesi gerektiğinin tezahürleri görünsün için bu kainatı adeta cisimleşmiş büyük ve daimi ebedi bir kitap gibi yapmış ki her sahifesi bu kainat kitabının her bir kitap kadar, her satırı bir sahife kadar manaları ifade eder. Ve öyle cismani bir Kur'an-ı Sübhani etmiş ki Allah'ın kelamı olan Kur'an'ın adeta büyük bir tefsiri olan, bir yaratılış kitabı olan kainat her türlü noksanlıktan münezzeh bir Kur'an suretinde, cismani bir Kur'an suretinde bu kainatı Cenab-ı Hak yapmış ki her bir ayat-ı tekviniyesi, yaratılış ayeti, her bir mevcut insan, ağaç, bitki, hayvan, bunların her bir ferdi Cenab-ı Hakk'ın birer ayetidir, tekvini. İşte her bir ayat-ı tekviniyesi ve her bir kelimesi bu büyük Kur'an'ın, hatta her bir noktası, her bir harfi birer mucize hükmündedir. Nasıl ki Allah'ın kelamı olan Kur'an'ın her bir harfi dahi mucizedir, bu yaratılış ağacının yani kainatın da mücessem bir Kur'an olduğunu düşünürsek, her bir satırı, her bir noktası, her bir sayfası hükmünde olan her bir varlık bir mucizedir. Ve öyle muhteşem ve içi hadsiz ayatla, ayetlerle ve manidar yani manalı nakışlarla tezyin edilmiş, süslenmiş bir mescid-i rahmani kılmış ki kainatı Allah-u Teala aynı zamanda muhteşem bir Kur'an suretinde cisimleşmiş. Yarattığı gibi muhteşem bir rahmani mescid de yapmış, içini süslemiş bu kadar ağaçlarla, bitkilerle. Her birisi Allah'ın muhteşem birer ayetidir. O ayetlerle, manalı ayetlerle süslemiş. Ve onu rahmani bir mescid kılmış ki bu mescidin, bu kainat mescidinin her bir köşesinde bir taife, bir çeşit ibadeti fıtriye ile yaratılışlarında ne varsa o vazifeyi yapmakla, bir çeşit Allah'a ibadet etmekle, fıtriyi ibadetle iştigal eder bir şekilde halk eden bir Allah. Bir mabudu bilhak, hakkıyla ibadet edilmeye layık olan Allah. O kitab-ı kebirin yani bu kainatın manalarını ders verecek üstadları ve o Kur'an-ı Samadani'nin ayetlerini tefsir edecek müfessirleri elçi olarak göndermesin mümkün müdür? Elbette mümkün değildir. Ve o Mescid-i Ekber dediğimiz bu büyük kainat mescidinde hadsiz tarzlarda ibadet edenlere, her yerde bir taife ibadet ediyor, bunları tefsir edecek, anlatacak peygamberlere elbette Allah-u Teala elçileri gönderecek ve göndermiş. Ve yine bu büyük mescidin hadsiz tarzlarda ibadet edenleri var. Her bir mevcut kendince, kendi lisanıyla ve fiiliyle Cenab-ı Hakk'a ibadet ediyor. İşte o ibadet edenlere İmamlar tayin etmesin mümkün müdür? Ve o üstadlara, müfessirlere ve imamlara fermanları vermesin. Gönderdiği o üstadlara, o peygamberlere, o elçilere ferman vermesin mümkün müdür?
İşte onlara da suhuflar, kitaplar vermiştir. Elbette mümkün değildir. Olmamasına haşa, yüz bin defa haşa diyoruz. Aradan önceki kısımda değerli dinleyenler, Allah'a imanın ahirete nasıl delil olduğunu bu kainatı bir saray, bir memleket, bir şehir suretinde anlatarak ve Allah'ın varlığına işaret eden her bir delilin ahirette de işaret ettiğini, Allah'a inanmanın ahiretsiz olmayacağını izah etmişti. Burada da yine Allah'a imanın kainatın büyük bir mescit ve büyük bir Kur'an olarak, kitap olarak düşünürsek, yani bu misalle, içindeki delillerle birlikte peygamberleri ve kitapları da ispat etmişti. Orada ibadet edenler, o kainat kitabının tefsiri elbette peygamberlerle ve onlara verilen fermanlarla, yani semavi kitaplarla ve suhuflarla olacaktır diye izah ve ispat etti değerli dinleyenler. Ve devam ediyoruz. Hem cemal-ı rahmetini ve hüsn-ü şefkatini ve kemal-ü rububiyetini, bir de Allah-u Teala'nın gördüğümüz rahmetinin güzelliği her bir şeyde görünüyor. Herkes hisseder bunu. Yine şefkatindeki o hüsn, vahşi hayvanlarda bile Allah'ın o şefkati validelik münasebetiyle onda hüküm sürdüğünde yavrusu için canını feda ediyor. Ve yine tüm kainatta mükemmel bir Rablık, terbiye edicilik, idare edicilik görünüyor. İşte bütün bunlar zişuurlara, yani şuuru bulunan, bilinçli olanlara göstermek için ve onları şükre ve hamde sevk etmek için. Bakınız, görünüz ey ehli şuur, diyor Allah-u Teala. Ey insanlar, ey cinler, bakınız Rablığımdaki mükemmelliği, şefkatimdeki hüsnü, rahmetimdeki güzellikleri görünüz ve bana ibadet ediniz, itaat ediniz, isyan etmeyiniz diyerek bizleri şükre, hamde sevk etmek için bu kainatı öyle bir ziyafetgah ve öyle bir teşhirgah ve öyle bir seyrengah yapmış ki, bir gezinti yeri, bir piknik yeri adeta, bir ziyafet yeri suretinde bir seyir yeri yapmış ki, hadsiz, çeşit çeşit, lezzetli nimetler ve gayet antika, hadsiz harika sanatlar içinde dizilmiş bir tarzda halk eden bir sani, rahim ve kerim, ikram sahibi, merhamet, şefkat sahibi bir sanatkar Allah-u Teala, hiç mümkün müdür ki acaba bütün bunları yapsın da ve hiç akıl kabul eder mi ki acaba o ziyafetgâhtaki zişuur, o bilinçli mahluklarla konuşmasın? Elbette Allah-u Teala kullarıyla, İnsanlarla, cinlerle konuşacaktır. Her şeyi onlar için yapmış. Onları da kendisi için yapmış. Yani kendisini bilmesi, tanıması, ibadet etmesi için. Şefkati, rahmeti, rububiyeti görünsün için. O halde mümkün müdür ki bunlarla konuşmasın? Ve onlara o nimetlere karşılık, elçileri vasıtasıyla vazife-i teşekkürye'yi ne istiyor, ne için yapıyor? Hamd ve şükretmemiz için. Peki bu hamdı şükrü biz nasıl yapacağız? İşte bu nimetlere karşı nasıl şükredeceğimizi, elçilere vasıtasıyla şükür vazifemizi, teşekkür görevimizi nasıl yerine getireceğimizi ve tezahür rahmetine ve sevdirmesine karşı, rahmetinin tezahür etmesine ve sevdirmesine karşı vazife-i ubudiyeti bildirmesin elçileri vasıtasıyla. Sizin de ubudiyet vazifeniz, bakınız bütün kainat ibadet ediyor. Ey ehli şuur olan cinler ve insanlar, sizin de vazifeniz ubudiyettir. Bu ubudiyeti de şu şekilde yapacaksınız. İşte nasıl yapacağınızı göstermek için size peygamberler gönderiyorum. Onlar vasıtasıyla sizlerle konuşuyorum, kitaplarımla, peygamberlerimle diyerek o vazifeyi onlara, ubudiyet vazifesini bildirmesin. Ki bildirmiş, bildirmemesi mümkün değildir. Haşa, binler haşa. Hem hiç mümkün müdür ki bir sani sanatını sever ve beğendirmek ister. Hatta ağızların bin çeşit zevklerini nazara alması delaletiyle takdir ve tahsinlerle karşılanmak arzu eder. Ve her bir sanatıyla kendini hem tanıttırmak, hem sevdirmek, hem bir çeşit manevi cemalini, manevi güzelliğini göstermek ister bir tarzda.
bu kainatı antika sanatlarla süslendirdiği halde kainatı

hayattaki zihayatın, yani hayat sahiplerinin kumandanları olan insanlara, onların büyüklerinden bir kısmı ile konuşup elçi olarak göndermesin. Mümkün değildir. Onun için akla sual açarak, hani Kur'an-ı Kerim'de "Efela ya gulun, efela yetefekkerun" diye geçiyor ya derdine, yani hiç ibret almaz mısınız? Hiç akletmez misiniz? İşte aklımıza suallerle kapı açıyor. Hiç düşünmez misiniz? Hiç mümkün müdür böyle bir şey? Elbette mümkün değildir. Ne mümkün değildir? Bir sanatkarı düşününüz ki sanatını seviyor ve sanatını beğendirmek istiyor. Sanatları da antika sanatlar. Bir insan, bir hayvan, bir çiçek, bir meyve. Hiçbirisi taklit edilemez. Hepsi mucize olan, ilk defa gördüğümüz, bildiğimiz sanatlar. Ve asla taklit edilemiyor. Hatta yarattığı sanatlardan sadece ağzın bin çeşit zevklerini dahi dikkate alıyor. Bütün bunların delil olmasıyla anlıyoruz ki bu sanatkar, yani Rabbimiz, bütün bu verdiği lezzetlerle, delillerle anlıyoruz ki sanatının takdir ve tahsin edilmesini, güzel bulunmasını istiyor. Böyle karşılanmak arzu ediyor. Yine her bir sanatıyla anlıyoruz ki kendisini tanıttırmak ve sevdirmek istiyor. Her bir çeşidiyle manevi güzelliğini göstermek ister bir tarzda bu kainatı antika sanatlarla dolduruyor, süslendiriyor. Böyle olduğu halde hayat sahiplerinin kumandanları hükmünde olan insanlara, bitkiler de hayvanlar da hayat sahibidir ama insan onlar üzerinde kumandan hükmündedir. Bu insanlara, onların, insanların büyüklerinden bir kısmı ile konuşup elçi olarak onlara göndermesi mümkün müdür? Elbette onlara elçi gönderecek ve onlardan ne beklediğini, ne istediğini o elçileri vasıtasıyla ve ne tarzda istediğini anlatacak. Güzel sanatlarını takdirsiz ve fevkalade hüsnü esmasını tahsinsiz ve tanıttırması ve sevdirmesi mukabelesiz kalsın. Bizi tanıttırmak için sanatlar yaratmış, rahmetini, sanatını, cemalini, kemalini göstermek için, sonra bunları bize bildirecek, tanıttıracak elçileri göndermeyip bütün o sonsuz güzel isimlerini beğenecek yaratmasın, tanıttırmasın, sevdirmesin mümkün değildir. Haşa, yüz bin defa haşa böyle bir şey. Onları tahsinsiz bırakması, onları takdirsiz bırakması o sanatları mümkün değildir değerli dinleyenler. Elçileri vasıtasıyla, o insanların büyükleri vasıtasıyla bunları bildirecektir ve bildirmiştir Cenab-ı Hak. İşte peygamberlere de böylece yine imanın delilleri delil oluyor, birbirini ispat ediyor. Hem bütün zihayatın ihtiyacatı fıtriyeleri için yaptıkları dualarına ve hal diliyle edilen bütün ilticalarına ve arzularına vakti vaktine kast ve ihtiyar ve iradeyi gösterir bir tarzda hadsiz inamlarıyla ve nihayetsiz ihsanıyla cevap veren ve fiilen ve halen sarih bir surette konuşan bir mütekellimi alim mümkün müdür ki hiç? Yani öyle bir ilim sahibi ve konuşan büyük bir zattır ki Cenab-ı Hak, hayat sahibi ne kadar mahlukatı varsa hepsinin fıtri ihtiyaçlarını, koşmak, yürümek, görmek, duymak, kendisini savunmak, yemek, içmek, her ne varsa bütün o fıtri ihtiyaçları için yaptıkları hali, yani hal diliyle yapmış oldukları bir duaları var. Bütün o duaları Allah-u Teala işitip, mesela bir karıncanın duasını, bir sineğin, bir arının, bir insanın, bir kuşun, bir ağacın, bir meyvenin, denizin, dağın, hangi mevcudatı ve mahlukatı varsa onların hal diliyle yapmış oldukları dualarını işitip onların ihtiyaçlarına Cenab-ı Hak cevap veriyor. Allah'a sığınanları hıfz ediyor, koruyor. Arzularına vakti vaktine kendi kastını, ihtiyarını, iradesini gösterir bir tarzda cevap veriyor. Hem de hadsiz nimetleriyle, inamlarıyla, nihayetsiz ihsanlarıyla cevap veriyor. Böylece fiilen halen sarih bir surette Allah-u Teala bütün mevcudatıyla, mahlukatıyla konuşmuş oluyor. Her birisinin halini bilen bir mütekellim olarak, mütekellim-i alim. Böyle bir mütekellim-i alim hiç mümkün müdür ki değerli dinleyenler? Ve hiç akıl kabul eder mi? En cüz'i bir zihayat ile, en küçücük bir hayat sahibiyle fiilen ve halen konuşsun, onların fiili hali dualarına cevap versin ve tam derdine derman yetiştirsin.
bilsin, ihsanatıyla, iyilikleriyle, nimetleriyle onun derdini dinlesin, onun ihtiyacını görsün ve bilsin ve bütün kainatın en müntehab neticesi, yani kainatın en seçilmiş sonucu, meyvesi ve arzın, yeryüzünün halifesi ve ekser mahlukat-ı arziyenin, yeryüzündeki mahlukatın hemen çoğunun kumandanları olan insanları manevi reisleriyle görüşmesin. En küçücük bir mahlukatı işitsin, onun ihtiyacına fiilen halen cevap versin, kainatta kendisine halife edindiği, kainattaki mahlukatın kumandanı olan insanla konuşmasın, mümkün değildir. Görüşmesin onunla, mümkün değildir. Ve onların manevi reisleriyle görüşmesin, mümkün değildir. Onlarla belki her zihi hayat ile fiilen ve halen konuştuğu gibi, onlar ile de kavlen ve kelamen konuşmasın, mümkün müdür? İşte sözle de onlarla konuşmuş. Musa aleyhisselamla Tur Dağı'nda, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamla Miraç'ta bizzat konuşmuş. Peygamberleriyle, melekleri vasıtasıyla görüşmüş, konuşmuş. Ve onlara fermanları ve suhuf ve kitaplar göndermesin. Mümkün değildir. Haşa, hadsiz haşa demek, iman-ı billah, yani Allah'a iman, katiyetle, kesinlikle ve hadsiz hüccetleriyle, bir kısmını yukarıdan itibaren saya geldik, ve bi kütübihi ve rusulihi, yani kitaplarına ve rasullerine de iman ettik hakikatini, yani peygamberlere ve mukaddes kitaplara imanı ispat eder değerli dinleyenler. Hem hiçbir cihet imkanı var mı ve hiç akıl kabul eder mi ki? Bütün masnuatıyla, yarattığı ne kadar sanat varsa hepsiyle, kendini tanıttırana ve sevdirene ve teşekküratı fiilen ve halen isteyene mukabil, hakikati Kur'aniye, Kur'an hakikatiyle kainatı velveleye veren bir Zülcelal, o sanatkarı ekmel, mükemmel sanatkar, bir tarzda tanıyıp ve tanıttırıp ve sevip ve sevdirip ve teşekkür edip ve ettirip, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber ler ile küre-i arzı, yeryüzünü, dünyayı semavata işittirecek derecede konuşturup ve karalar ve denizleri cezbeye getirecek bir vaziyetle 1300 sene zarfında nev-i beşerin, yani insanlığın kemiyeten beşten birisini, sayı itibariyle ve keyfiyeten, yani nitelik itibariyle ve insaniyeten yarısını arkasına alıp, o Halık'ın, o Yaratıcı'nın bütün tezahürat-ı rububiyetine, Rablığının bütün tezahürlerine karşı geniş ve külli, büyük, umumi bir ubudiyetle, kullukla mukabele eden ve bütün makasıdı ilahiyesine, o sanatkarın, o Rabbin, o saltanat sahibi olan Allah'ımızın ilahi gayelerine, maksatlarına karşı Kur'an'ın sureleriyle kainata ve asırlara bağıran, ders veren, dellallık eden ve nevi insanın, yani insanlığın şerefini ve kıymetini ve vazifesini gösteren ve bin mucizatıyla, bini aşkın mucizeleriyle tasdik edilen Muhammed aleyhissalatu vesselam, en muntehab mahluku, en seçilmiş yarattığı ve en mükemmel elçisi ve en büyük Resulü olmasın. Haşa ve kella. Ve 100.000 defa haşa. Demek, eşhedü en la ilahe illallah. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur hakikati, bütün delilleriyle birlikte, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ben şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür hakikatini ispat eder. Demek ki Allah'a iman, ahireti imanı da gerektiriyor. Peygamberlere imanı da gerektiriyor, ona da delil oluyor. Kitaplara ve peygamberler içinde, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a. Ve biz şehadet getirdiğimizde, o şehadet, Allah'a olan şehadetimiz, Peygamber Efendimizin de hak Resul olduğunu, onu ispat eden delillerin Peygamber Efendimiz'i de ispat ettiğini görüyoruz, biliyoruz ve bu hakikati anlıyoruz.
Demek ki eşhedü en la ilahe illallah derim ama eşhedü enne Muhammed Resulullah demek zorunda değilim diyenler, imanın bir bütün olduğunu, bu vahdani hakikatin parçalanma kabul etmediğini bilmeyen ya da anlamayan ya da kasten böyle yapan insanlardır. Birine iman etseniz, diğerine iman etmeseniz mutlak kürdesiniz. Ahireti kabul etmeseniz, Allah'a inanmışsınız, bir anlamı yok. Peygamberlere inanmışsınız, kitapları kabul etmiyorsunuz. Yine sizin imanınız geçerli bir iman değildir. Demek ki iman o altın rüknüyle birlikte vahdani büyük bir hakikattir ki asla bölünme ve parçalanma kabul etmez. Etmemekle birlikte her bir rükün bir diğerini ve tamamını ispat eder, izah eder. Onun için işte eşhedü en la ilahe illallah hakikati bütün delilleriyle birlikte eşhedü enne Muhammeden Resulullah hakikatini de izah ve ispat ediyor. Çünkü Allah-u Teala'nın bütün kainatı bütün sanatlarıyla doldurup kendisini tanıttırmasına, kendisini zişuur mahlukatına sevdirmesine, teşekkürlerini bu mahlukatın, insanların, cinlerin ve bütün mahlukatın teşekkürlerini onların fiilen, halen karşılık vermelerini, Allah'ı yani sevmelerini, ona itaat etmelerini istemesine mukabil, Kur'an hakikatleriyle, Kur'an hakikatlerini anlatarak kainatı adeta velveleye getirmiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Arzdaki mahlukatın sesini adeta gökyüzüne duyurmuş. O mükemmel sanatkar olan Rabbimizin tanınmasını bizlere öğretmiş. Onu bizlere tanıttırmış ve sevdirmiş. Teşekkür etmiş ve teşekkür ettirtmiş. Böyle bir Resul. Sübhanallah diyerek, Allah'ım sen her türlü noksan sıfattan münezzehsin diyerek, elhamdülillah diyerek bütün kainatın tesbihini kainatta duyurduğu gibi, elhamdülillah diyerek de şükrünü, hamdini tüm kainata duyursun. Allahu Ekber diyerek tüm kainatın en büyük hakikatinin Allah olduğunu anlatsın. Böylece küreyi arzı semavata işittirecek derecede konuştursun. Karaların, denizlerin cezbeye gelir bir tarzda adeta zikirlerini bu 1400 senelik zarf, mesafe zarfında insanlığın sayı itibariyle 5'ten birini, nitelik itibariyle yarısını arkasına alıp o yaratıcının, Allah-u Teala'nın Rablığının görünmesine, tezahürlerine karşı külli bir kullukla mukabele etsin ve ettirsin ve Allah'ın bütün gayelerini, maksatlarını bilip bunlara karşı Kur'an suretiyle kainata ve asırlara bağırsın ve ders versin ki bunları yapmış Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, dellallık etmiş. İnsanlığın şerefinin imanda ve İslamiyet'te olduğunu, kıymetinin Müslüman olmakta olduğunu öğretsin ve sizin vazifeniz Allah'a ubudiyettir, kulluktur diye bildirsin. 1000 mucizesiyle, 1000'den fazla mucizesiyle kendisi tasdik edilmiş olsun. Muhammed Arabi Aleyhisselatü Vesselam, hiç mümkün mü bu kainatın böyle bir insan en seçkini, en şereflisi, en kıymetli elçisi olmasın? Kainatta insanlara elçilik eden rasullerin en büyüğü olmasın mümkün müdür? Haşa ve kella. İşte Allah'a delalet eden, işaret eden, eşhedü en la ilahe illallah'ı kalbimize yerleştiren her bir hakikat, her bir delil, eşhedü enne Muhammeden Resulullah hakikatini de kalbimize yerleştirir ve lisanımızdan söylettirir. Bilelim ki değerli dinleyenler, Allah'ı kabul edip peygamberi ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul etmeyen yahut imanın diğer bir rüknünü kabul etmeyen mutlak küfre düşmüştür. Yine hiç imkanı var mı ki bu kainatın sani, bu kainatı yapan sanatkar, ilk kısımda demişti ya, bu kainat muhteşem bir saray gibi yahut büyük bir memleket gibi, bir şehir gibi. Allah-u Teala'nın sanatını nazarımıza veriyor. Çünkü bir saray sanatkarla yapılır. Daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. İşte bu kainatın sanatkarı, sani'i Rabbimiz 100.000 diller ile mahlukatını birbiriyle konuştursun. Ne kadar mahlukat varsa o kadar lisan var. Rüzgarı ayrı konuşur, denizi başka. Her bir kuş farklı konuşur.
İnsanlar farklı farklı. Bunlar da Allah'ın delillerindendir, ayetlerindendir. Yapraklar ayrı konuşur, çiçekler farklı. Ne kadar mahlukat varsa o kadar Allah'a şükreden, zikreden dil var. Ayrı ayrı konuşturuyor. İşte bütün mahlukatı yüz binler dillerle birbiriyle konuştursun ve onların konuşmalarını işitsin ve bilsin. Hepsinde Allah-u Teala işitiyor ve biliyor. Peki kendisi konuşmasın, olur mu böyle bir şey? Konuşması olmayan, işitmesi olmayan birisi konuşup işitebilir mi? Ya da konuşulup işitilenleri anlayabilir mi? Bu mümkün değildir. Allah-u Teala bu kadar dilleri bilsin, konuşsun, konuştursun, işitsin, kendisi konuşmasın, mümkün değildir. Haşa. Hem hiç akıl kabul eder mi ki değerli dinleyenler, kainattaki makasıdı ilahiyesini, Allah'ın ilahi gayelerini, maksatlarını bir ferman ile bildirmesin Allah-u Teala? Bu kadar mahlukat ile konuşacak, onlara bu kainatı yaratmaktan, onların kendilerini yaratmaktan maksadının ne olduğunu bildirecek. Bildirmemesi mümkün değildir. Akıl kabul etmez bunu. Fermanla bildirecektir bunu. Ve bu kainatın muammasını, sırrını açacak ve mahlukat nereye gidiyor, nereden geliyor, niçin bunlar kafile kafile arkasından buraya gelip bir parça durup gidiyorlar. Bütün bu mahlukat, insanlar, cinler, hayvanlar, ağaçlar, bitkiler, aklınıza ne geliyorsa kafile kafile geliyor gidiyorlar. Nereden geliyorlar? Nereye gidiyorlar? Ne için burada biraz duruyorlar? Bütün bunları fermanıyla anlatmasın mümkün müdür? İşte nereden geliyorlar, nereye gidiyorlar, ne için kafile kafile arkasında buraya gelip bir parça durup gidiyorlar diye üç dehşetli suali umumiyeye hakiki cevap verecek Kur'an gibi bir kitabı. Bütün bu suallerin cevabını biz nereden buluyoruz? Kur'an'dan buluyoruz. İşte Kur'an gibi bir kitabı göndermesin haşa. Kur'an-ı Kerim'i göndermiş ki ey insanlar, siz necisiniz? Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bu suallerin cevabını, kainatın muammasını, bu kainatı ve bizleri ne için yarattığını, yaratmadaki hikmetlerini ve maksatlarını Kur'an'la bildirmesin hiç mümkün müdür? Haşa, mümkün değildir. Onun için bildirmiş. Onun için Kur'an-ı Kerim'ine de iman ederiz. Diğer semavi kitaplarına da. Hem hiç mümkün müdür ki 13 asrı ışıklandıran ve her saatte 100 milyon lisanlarda kemali hürmetle gezen, ismi dillerde anılan ve milyonlar hafızların kalplerinde kutsiyetiyle ismi yazılan ve nevi beşerin, yani insanlığın keyfiyeten kısmı azamını, insanlık itibariyle, nitelik itibariyle büyük çoğunluğunu kanunlarıyla idare eden ve nakışlarını ve ruhlarını ve kalplerini ve akıllarını terbiye ve tezkiye ve tasfiye ve talim eden ve Risale-i Nur'da 40 veçi icazı ispat edilen ve 40 taifeye ve tabakayı nas'tan, insanların 40 tabakasından her bir tabakaya, her bir çeşidine karşı bir nevi icazını gösterdiği kerametli ve harikalı 19. mektupta beyan olunan ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam 1000 mucizatıyla onun bir mucizesi olarak Hak Kelamullah olduğunu kat'i ispat eden Kur'an-ı Mucizel Beyan, hiçbir cihette imkanı var mı ki o mütekellim-i ezeliğinin, o ezeli konuşan Rabbimizin ve o sani sermediğinin, ebedi sanatkarın kelamı ve fermanı olmasın haşa. 100.000 defa haşa ve kella. Demek imanı billah, Allah'a iman, bütün hüccetleriyle, delilleriyle Kur'an'ı, kelamullah olduğunu Kur'an'ın ispat ediyor. Hem hiç mümkün müdür ki zeminin yüzünü zihayatlarla, yani bu yeryüzünü hayat sahipleriyle mütemadiyen doldurup boşaltan ve kendini tanıttırmak ve kendine ibadet ve tesbihat ettirmek için, beni tanıyın, beni tesbih edin için bu dünyamızı zişuurlarla, şuur sahipleriyle bilinçlendiren, dolduran, şenlendiren bir Sultan-ı Zülcelal semavatı ve yıldızları boş ve hali bıraksın. Bu küçücük zemini, yeryüzünü bu kadar şuurlularla doldursun, kendini bildirsin, tanıttırsın. Sonra zeminden hadsiz derecede büyük semavatı, oradaki yıldızları boş bıraksın. Mümkün müdür? Elbette boş bırakmaz. Onlara münasip ahaliyi
yani melekleri yaratıp o semavi saraylarda

0: Allah'ın rububiyeti saltanatını o büyük semavat memleketinde hizmetleriyle Allah'ın haşmetini görüp Allahu Ekber diyerek Cenab-ı Hakk'ın verdiği işleri yapıp ona memur olarak oradan kainatı seyrederek Allah'a kulluk ederek itaat ederek Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirirler. O sarayın sakinleridirler. İşte Allah'a iman meleklere imanın da gereği ve delili olur. Yine hem hiçbir cihette imkanı var mı ki bu kainatı öyle bir kitap tarzında yazar ki adeta bir kitap gibi. Öyle yazar ki her bir ağacın bütün tarihçeyi hayatını bütün çekirdeklerinde kaydeder. Öyle bir kitap ki bu kainatın bir sayfası olan bir ağacın bütün tarihçeyi hayatı her bir çekirdeğinde yazılıyor. Ve orada kaydeden ve her bir otun ve çiçeğin bütün vazife-i hayatiyesini, her bir bitki, ot, her bir çiçek bu hayatında ne vazife yapmışsa hepsini bütün tohumlarında yazan ve her bir zihşuurun, şuur sahiplerinin bütün sergüzeşte-i hayatını, bütün hayat macerasını hardal gibi küçük kuvve-i hafızasında gayet mükemmel yazdıran, insanın hardal gibi küçük hafızasında bütün hayat macerasını yazdırıyor Allah-u Teala. Ağaçların hayat safahatını çekirdeğinde yazdırıyor. Böyle mükemmel bir tarzda yazdıran ve bütün mülkünde ve devair-i saltanatında, saltanatının hüküm sürdüğü her yerde her ameli ve her hadiseyi, olayı müteaddit fotoğraflarla alarak muhafaza eden, her bir hadisenin fotoğrafını Allah-u Teala alıyor, kaydediyor, muhafaza eden ve rububiyetin, Rablığının en ehemmiyetli bir esası olan adalet ve hikmet ve rahmetin tecellileri ve tahakkukları için hikmetlerini, adaletini, rahmetini Rablığının en ehemmiyetli esasları yapmış Allah-u Teala. Bütün bunların tecellileri ve tahakkukları için koca cenneti ve cehennemi ve sıratı ve mizan-ı ekberi yaradan bir hakimi hakim, hikmetle iş gören bir hüküm sahibi ve bir alim-i rahim, sonsuz şefkat merhamet sahibi ve her şeyi bilen bir Allah, insanların kainatı alakadar eden amellerini yazdırmasın. Bir ağacın, bir tohumun hayatını çekirdeğinde muhafaza etsin, bütün kainatla alakalı kendisinin halife-i zemini olan insanın amelini yazdırmasın, mümkün müdür? Ve mucizat ve mücazat ve mükafat için, yani ceza vermek ya da ödüllendirmek için insanın fiillerini kaydettirmesin. Rahmetini, hikmetini, adaletini bunlarla tezahür ettirecek mümkün müdür bu? Ve seyyiat ve hasenatlarını, yani günahlarını ve sevaplarını kaderin levhalarında yazmasın. Mümkün müdür? Haşa. Kaderin levh-ü mahfuzunda yazılan harfleri adedince haşa. Demek iman-ı billah hakikati, Allah'a inanmak hakikati, bütün delilleriyle, hüccetleriyle hem melaikeye iman hem kadere iman hakikatlerini dahi kat'i ispat eder. Güneş gündüzü ve gündüz güneşi gösterdiği gibi değerli dinleyenler, iman rükünleri birbirini ispat ederler, birbirisiz olmazlar. Birinci noktayı değerli dinleyenler böylece tamamlamış olduk. Programımızın da süre itibariyle sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programda İman hakikatlerinin bölünmez, ayrılmaz bir bütün olduğunu, tamamına birden iman etmek gerektiğini, her birinin bir diğerini ve tamamını izah ve ispat ettiğini sizlere anlatmaya devam ederiz inşallah. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz

0: farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açtı. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? 10-13 Eylül tarihlerinde Ankara Altındağ Millet Bahçesi fuar alanındaki fuarımızı kaçırmayın. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizler.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Ya Kuddüs.
9: Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kölelikten efendiliğe yücelttiği, insanların en şereflileri arasına kattığı, Ehl-i Beyt'ten saydığı bahtiyar zatlardan birisi de Hazreti Sevban radıyallahu anh'tır. Hazreti Sevban aslen Yemenlidir. Esir olarak satılmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem esaret parasını vererek onu hürriyetine kavuşturmuştu. Sonra da serbest bırakmıştı. Fakat Hazreti Sevban, engin şefkat deryası olan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bir türlü bırakmadı. Ondan ayrılmak istemedi. Bunu fark eden Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kendisine şu teklifte bulundu. İstersen ailenin yanına dön, onlarla yaşa, istersen bizimle ehli beytimizin arasında bulun. Bu, Hazreti Sevban'ın dört gözle beklediği bir teklifti. Hiç düşünmeden kainatın efendisiyle beraber kalmayı kabul etti.

Hazreti Sevban radıyallahu an böylece peygamber ailesinin hizmetinde bulunma şerefine erdi. Aynı zamanda peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hususi hizmetkarlık vazifesini de yürüttü. Akıllı, dirayetli ve zeki bir insandı. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın her emrine koşar, her işini görür ve en mükemmel şekilde istediklerini yerine getirirdi. Hazreti Sevban radıyallahu an, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle olan bir hatırasını şöyle anlatır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sefere çıkacağı zaman en son olarak kızı Hazreti Fatıma'ya uğrardı. Dönüşünde de ilk önce Hazreti Fatıma'nın evine giderdi. Bir seferinden dönmüştü. Hazreti Fatıma kapısının üzerine bir örtü asmıştı. Hasan'la Hüseyin de kollarında gümüşten iki bilezik taşıyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları gördü, Hazreti Fatıma'nın yanına uğramadan geçti gitti. Hazreti Fatıma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eve girmeyişinin kapıya astığı perdeden ileri geldiğini anlamıştı. Derhal perdeyi çekti, çocukların kollarındaki bilezikleri çıkardı, ellerine vererek Nur dedelerine gönderdi. Hasan'la Hüseyin radıyallahu anhuma ağlayarak Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yanına gittiler.

Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bilezikleri çocuklardan aldı. Bana da ey Sevban, bunları falan aileye götür. Fatıma için aşık kemiğinden yapılmış bir gerdanlık ve fil dişinden yapılmış iki bilezik satın al. Çünkü bunlar benim ehli beytimdir. Dünyadayken cennet nimetlerini yemelerini hoş görmem buyurdular.

Hazreti Sevban radıyallahu an Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama çok hürmet eder. Ona karşı yapılan en ufak kabalığa tahammül edemez, aniden tepki gösterirdi. Bazen bu şiddetli bağlılığı dolayısıyla sıkıntılara katlandığı da olurdu. Bir defasında bir Yahudi gelerek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle konuşmak istedi. "Esselamu aleyke ya Muhammed" diye hitap etti. Hazreti Sevban, Yahudinin Peygamberimize adıyla seslendiğini duyunca bunu bir hürmetsizlik bilerek hemen müdahale etti. "Neden ya Resulallah demedin?" diye çıkıştı. Daha da ilerleterek Yahudi ile kavgaya tutuştu. Bir iki yerinden de yaralandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sadece ismiyle hitap etmeyi bir hata telakki ederim dedi. Sevban'ı yatıştıran iki cihan güneşi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, "Benim aile içimdeki ismim Muhammed'dir." buyurdular.

Hazreti Sevban radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrı kalmaya hiçbir zaman dayanamayan bir peygamber aşığıydı. Çeşitli hizmetler dolayısıyla bazen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrı kaldığı olurdu. Bir gün perişan bir halde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi. Rengi uçmuş, vücudu zayıflamış, simasında hüzün ve keder belirtileri noktalanmıştı. Onu bu vaziyette gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem halini sordu. "Neyin var? Hasta mısın ey Sevban?" dedi. Hazreti Sevban derdini şöyle anlattı. "Ne hastalığım ne de ağrım var. Hiçbir şeyim yoktur ya Resulallah. Biz huzuruna gelip gittikçe cemaline bakıyor, yanında oturuyor, sohbetinde bulunuyoruz. Ancak sizi görmediğim zamanlar muhabbetim artıyor. Sana kavuşuncaya kadar kederden bunalıyorum. Sonra ahireti hatırlıyorum ve orada sizi görememekten korkuyorum. Çünkü siz cennette diğer peygamberlerle beraber yüksek makamlarda bulunacaksınız. Bense cennete girsem bile senin derecenden aşağı makamlarda bulunacağımdan dolayı sizi orada görememekten endişe ediyorum." dedi.

Hazreti Sevban radıyallahu anhı dinleyen iki cihan güneşi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ona cevap vermeye hazırlanırken hemen Cebrail aleyhisselam geldi ve şu ayeti okudu. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın nimetine eriştirdiği peygamberlerle dosdoğru olanlarla şehitler ve salih kimselerle beraberdir. Onlar ne iyi arkadaşlardır. Sadakallahul azim. Vahyin tamamlanmasından sonra Hazreti Sevban'ın sevincine diyecek yoktu. Sevincinden adeta çocuk gibi olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbetinin ücretini daha dünyadayken aldığı gibi onun mübarek simasını cennette görebilme müjdesini de duymuştu.

Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazır bulunanlara bir seferinde şöyle buyurmuşlardı. Kim bana bir meselede tekeffül ederse ben de ona cennette tekeffül ederim. Bunun üzerine Hazreti Sevban acele davranarak ben dedi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da kimseden bir şey isteme ve sual sorma buyurdular. Bundan sonra Hazreti Sevban radıyallahu anh kimseden bir şey istemedi. Hatta binekteyken kamçısı yere düşecek olsa onu kimseden istemez, iner kendisi alırdı. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olduğu müddetçe Hazreti Sevban radıyallahu anh hizmetinden hiç ayrılmadı. Bütün ömrünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uğrunda feda etti. Bunun mükafatını da dünyadayken alma bahtiyarlığına kavuştu. Yukarıda zikredilen hadisle cennete hak kazandığı gibi aynı zamanda Ehl-i Beyt'ten de sayıldı. Hazreti Sevban radıyallahu anh'ın da bulunduğu bir sırada kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ailesi için dua ediyordu. Hazreti Sevban, "Ya Resulallah, ben de Ehl-i Beyt'tenim," dedi. Bu sözü 3 defa tekrarlayınca Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendisini kabul ederek, "Evet, sen de bizdensin. Fakat kimsenin kapısına dikilmemek ve kimseden bir şey istememek şartıyla," buyurdular. Çünkü başkasından sadaka kabul etmek, minnet altına girmek Ehl-i Beyt'e yakışmayan bir sıfattı. Hazreti Sevban radıyallahu an, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinden sayıldığını duyunca dünyalar kendisinin oldu. Bütün hayatı boyunca da Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın bu tavsiyesine riayet etti.

Hazreti Sevban radıyallahu an Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamla birlikte olduğu müddetçe ondan duyduğu hadisleri hemen ezberler, muhafaza ederdi. Bu sayede sahabilerin hadis alimleri arasına girmişti. Sahih hadis kitaplarında 127 rivayeti bulunmaktadır. Ayrıca hadis sahasında pek çok talebe yetiştirmiştir. Aynı zamanda İslam hukukunda da derin bilgiye sahiptir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam irtihal edince Hazreti Sevban radıyallahu an Medine'de ancak 3 gün kalabildi. Nereye baksa Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı hatırlıyor, ayrılığa bir türlü dayanamıyordu. O da Hazreti Bilal Habeşi gibi Medine'den ayrıldı. Şam bölgesine gitti, Remle'ye yerleşti. Daha sonra Mısır'ın fethine katıldı. Son senelerini Humus'ta geçirdi. Hicretin 54. senesinde de vefat etti. Hazreti Sevban radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadislerden birisi şu mealdedir. Bir zaman gelecek, obur kimselerin çanağa eğilip toplandıkları gibi, milletler de her cihetten sizin aleyhinizde toplanıp birleşeceklerdir. Bizler, ya Resulallah, biz o gün sayıca az mıyız diye sorduk. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, belki siz o gün çok olacaksınız. Fakat siz, sel suyunun taşıdığı çer çöp gibi dağınık olacaksınız. Düşmanlarınızın kalbinden korku çıkacak, sizin kalbinize ise vehin girecektir buyurdular. Bunun üzerine biz, vehin nedir ya Resulallah diye sorduğumuzda, iki cihan güneşi, fahr-ı kainat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, vehin, dünya hayatını sevmek, ölümü hoş görmemektir buyurdular. Allah, Hazreti Sevban radıyallahu anh'tan razı olsun, ona ve onun gibi peygamber aşıklarına rahmet eylesin. Amin.

0: Seher Yeli. Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açtı. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? 10-13 Eylül tarihlerinde Ankara Altındağ Millet Bahçesi fuar alanındaki fuarımızı kaçırmayın. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
5: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
6: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle

0: kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Efendimiz aleyhissalatu vesselam, din nasihattir, din samimiyettir buyurur. Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
8: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

0: Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kapı Camii sohbetleri başlıyor.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akıbetü lil müttakîn. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnneddîne indellâhil İslam. El-âye. Sadakallâhu'l-azîm. Ve bellâna Resûlünen Nebiyyül Kerîm. ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Geçen derslerimizde Allah'ın nimetlerinin la yu'ad ve la yuhsa olduğunu, adet ve rakama sığmadığını ve kulun bunlara şükürle mükellef bulunduğunu, kainatı Cenab-ı Hak insanın emrine, insanı da zatına, ubudiyete, şükran için halk ettiği, itaata davet ettiği üzerinde durdu. Muhterem Müslümanlar, zahiri nimetleri epeyce dile getirdik. Bugünkü cumamızdan sonra manevi nimetler, Allah'ın kullarına olan manevi nimetleri üzerinde duracağız. Bu nimetlerin başında bildiğiniz gibi İslam geliyor. İslam nimeti. Din nimeti muhteremler. Ya. Din nimeti manevi nimetlerin en büyüğü ve başı. Beşeriyetin, insanlığın ezelden ebede tek atası Hazreti Adem Aleyhisselam'la doğup insani akışla, beşeri akışla bugüne kadar ve sabahı haşre varıncaya kadar insanoğlundan ayrılmayan en büyük ihtiyaç din duygusu, din hissi, inanç ihtiyacı muhterem Müslümanlar. Çünkü insanoğlu, Yüce Rabbimiz muhafaza buyursun,

eğer dinden, manevi duygudan ayrı kalacak olursa insanlığını kaybediyor topyekun. Ben 48 senedir kürsüde şunu söylüyorum cemaatime: dini olmayan bir insan ya hayatın yükünü çekemez, intihar eder, kendine kıyar, mahvolur gider, veya canavarlaşır, eşkıya olur, hem cinsi için en büyük tehlikeyi arz eder muhterem üyeler. İkisinden biri. Onun için biz cemaatimizle beraber alemlerin yüce Rabbine hep beraber dua ediyoruz. Ya Rabbi, bizi İslam'ın nurunda daim kıl. Neslimizden sabahı haşre kadar dinsiz ve imansız getirme Allah'ım. Cemiyet için ve fertler için, aileler için dinsizliğin en büyük felaket olduğunu 20. asırda ve memleketimizde görüyoruz muhterem Müslümanlar. Günlük hayatımızda dinsizliğin ne korkunç felaketler getirdiğini müşahede ediyoruz. Radyo okuyorsunuz, radyo dinliyorsunuz, televizyon seyrediyorsunuz, gazeteleri okuyorsunuz. Görüyorsunuz ki beşerin dinden uzaklaştıkça hali nerelere doğru gidiyor? Cennet vatan bugün ne hale gelmiştir? Tek sebebi var. Muhterem Müslümanlar, tek sebebi var. Her şeyde bir tek sebep var. Bu necip ve dev milleti inanç ve dininden uzaklaştırmanın akıbetini, korkunç felaketlerini yaşıyoruz. Evet. İnşallah ümit ederiz ki bu gerçeği görürler. Allah'ımıza dua ve niyaz ederiz ki bu hakikate eğilirler de bu memleketin nesli ve evladına kıymakta devam etmezler inşallah. Muhterem Müslümanlar, tabii ki bugünün dünyasında değişik dinler de var. Beşeri, insanların icat ettiği, hani yakın zamanımızda bile ben peygamberim, ben Mehdi'yim diyen kopuklar ve deccaller gibi muhterem Müslümanlar. Ya hiç sormayın. Türkiye'nin gaileleri kendisine yetmezmiş gibi bir de ayrıca biri çıkıyor, ben peygamberim, bana vahiy geliyor diyor. Rabbim bizi ve neslimizi, evladımızı muhafaza et ya Rabbi. Muhterem Müslümanlar, tekrar ediyorum. İlk insan Hazreti Adem'den bugüne kadar hak dinler, Allah tarafından gönderilen peygamberler vasıtasıyla ve indirilen kitaplar ve sahifeler vasıtasıyla beşere Hakk'ın gönderdiği tevhid dinidir. İsterseniz bunun topyekûnü Adem'den bugüne kadar gelenine İslam diyelim muhterem Müslümanlar. Hazreti Halilurrahman'dan da başlayarak Huveştebâkum ve mâ ce'ale ve mâ ce'ale millete ebîküm İbrahim'le başlıyor. Huveştebâkum ve mâ ce'ale aleyküm fiddîni min harac. Cenab-ı İbrahim aleyhisselam dinde babamız, kimin babası aslında? Peygamber Efendimiz'in. Böyle olunca İslam'da manevi babamız, büyük atamız Hazreti Adem'den sonra İbrahim aleyhisselam. Huveştebâkum ve mâ ce'ale aleyküm fiddîni min harac. Allah sizi seçti, İbrahim'in milletinden kıldı. Mukaddime olarak arz ediyorum muhterem Müslümanlar, dersin mukaddimesi olarak. Bakınız biz kimin zürriyetindeniz, kimin milletindeniz? Gençler, yumurcaklar, memleketin yavruları, ümit ışıkları, biz Hazreti Adem'in zürriyetindeniz. Asil bir peygamber, beşeriyetin büyük atası, Hazreti Adem'in zürriyetindeniz. Yani maymunun zürriyetinden değil muhterem Müslümanlar. Ya Avrupa'da bile, Garp'ta bile çığlığı çıkmış, korkunç uydurma olduğu ihdas edenin, icat edenin suratına vurulmuş Darwin nazariyesi muhterem Müslümanlar. Darwin nazariyesi. İnsan nihayet tekamül suresi

etkiyle mundan meydana gelmiş. Hadi bu Avrupa'daki Darwin'in nazariyesi. Yani maymun dura dura nihayet insan olmuş. Ama Darwin'den bugüne kadar hiçbir maymunun insan olduğunu nakledip gören yok muhterem ünlüler. Ya Müslümanlar, insanlık tarihine bakınız. Maymun maymundur, insan insandır. Hiçbir beldede, hiçbir kıtada, hiçbir memlekette veya hiçbir hayvanat bahçesinde maymun yaşlanmış da insan oluvermiş diye bir nakil ve rivayet yok. Ve biz ortaokul sıralarında tarih okurken muhterem Müslümanlar Darwin nazariyesi okuttular bize. Ya 26 Ağustos 1071'de Anadolu'ya İslam ve tevhid girmiş muhterem Müslümanlar. 26 Ağustos 1071. 900 küsur sene. 900 senelik, 1000 seneye yakın İslam tarihi. Anadolu'da Selçuklu devri ve Osmanlı devri eserler. Devasa kubbeler, gelin endam minareler, tül gibi işlenmiş minberler, mihraplar. Efendim, pırıl pırıl nur saçan avizeler ve mabetler, bunlar bırakılmış Hazreti Adem'in neslinden geldiği Müslüman Türk'ün evladına unutturulmak için Darwin nazariyesi okutuluyor muhterem müminler. Bu dev milletin, bu aziz milletin, bu necip milletin tarih boyu şarttan garba, şimalden cunuba ahlak götürmüş, iman götürmüş, aşk götürmüş, edep götürmüş, ilim götürmüş, marifet götürmüş. Benim Osmanlı dedem cami kubbeleri gibi kubbeler yaparak, beyaz mermerden göbek taşları koyarak, pirinç musluklarla insanları şakır şakır yıkayan, nazafet ve temizlik dinin yarısıdır hadisiyle amel eden, hamamlar yapan ecdadım, bu medeni unsurları böyle arzın merkezine kadar temel atarak dikerken, Avrupa'da, Fransa'da lazımlık pencerelerden yollara dökülürdü muhterem Müslümanlar. Necaset lazımlıkları ya pencerelerden yollara, adamların üzerine dökülürdü. Fransa'da muhterem Müslümanlar, Fransa'da Versailles Sarayı, bugün müze. Fransa'da Versailles Sarayı, kendi krallarının oturduğu saray, bugün müzedir. Hakikaten gezdik hocam be diyor. 100 numara tuvalet yok diyor. Tuvalet yok muhterem müminler. Ya 1400 sene evvel İslam peygamberi sofraya otururken elinizi yıkayınız. Vacip derecesinde sünnetimdir. Sofradan kalkarken elinizi yıkayınız. Farz derecesinde sünnetimdir diyor Peygamber Efendimiz. Ya muhterem Müslümanlar tuvalete gidiyor. Kağıtla kullanıyor, sofraya oturuyor, o eliyle, hocam tabii eliyle yemiyor, çatalla yiyor diyeceksiniz. Canım bir yüzünü siliyor, dudaklarına varıyor el tabii. Taharetlendiği, kağıda silindiği eliyle yüzünü gözünü oynuyor. Tuvaletten çıktığı ayakkabısıyla yatak odasına kadar geliyor. Vallahi yatağa ayakkabısıyla yatanı görmüşümdür muhterem müminler. Ayakkabısıyla yatağa yatanı, sosyetik muhitte. Sosyetede ayakkabısıyla yatağa yatanı görmüşüm, duymuşumdur muhterem müminler. Fakat onu bir tarafa bırakın. Yatağıyla yatak odasına kadar, misafir odasına, ayakkabısıyla ayakkabı çıkarmak medeni anlayışa aykırıymış muhterem müminler. Dikkat ediyor musunuz muhterem Müslümanlar? Konuşmalarımla şu şahıs veya bu şahıs, şu veya bununla bizim hiç ilgimiz yok. Koskoca dev bir milletin ecdadı Fatihler gibi, Yavuz Selimler gibi, Sultan Süleymanlar gibi şahsiyete erişmesi derdindeyiz. Rabbim bizi peygamber ve ashabının yolundan ayırmasın inşallah. Muhterem Müslümanlar, ayeteleri tekrar okuyorum. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah nezdinde tek din İslam'dır. Ve bu manayı yine Kur'an-ı Kerim diğer ayet-i celle ile estaizu billah ve men yebteği gayral İslami dinen felen yukbala minhu ve huve fil ahireti minel khasirin. Bir kimse

kalkar da İslam'dan gayri bir din seçerse, İslam'ın gösterdiği yoldan gayri bir yola giderse, ya selam. Ey hocam, medeniyet ne olacak yahu? Garp medeniyeti, garplaşma teraneleri, o ne olacak? Efendim? Ya, garplaşma. Ne olacakmış? Yani hocam, bizim garplaşma dediğimiz atomu icat etme, nötron bombası yapma, hidrojen bombası yapma garplaşması değil. Göze görülmeyen uçak ve roket yapma garplaşması değil mi ya? Evlerimizdeki dedemizin tuvalet taşını asli taş yapacağız, işte garplaştık demektir. Bizim medeniyetimiz bu olacak. Ya hiç sormayın muhteremler. Şimdi bu hal Suudi Arabistan'da. Evvelki sene bir ev kiralamıştık. İki tane tuvalet var. Çok özür diliyorum cemaatimden. Allah'ınızın aşkına bana gücenmeyin. Mutena bir ev farz edin. İki tane tuvalet var. İkisinin taşı da alafranga. Ben buradayım arkadaşlarım. Bunu hocamız kullanamaz diye birini ev sahibinden müsaade almışlar, söktürmüşler. Alafranga'nın yerine Alaturka, yani ecdadımızın olduğu gibi taş koymuşlar. Sordum, niye bunu yapıyorsunuz diye. Efendim diyor, projede belediye böyle istiyor diyor. Belediye böyle istiyormuş. Ya şar şar şar şar şar her tarafına bacaklarıyla beraber işeyecek. Sonra da patır patır eteklerini silkip kalkıp gelecek, temizlendim diyecek. Sonra da Kabe-i Muazzama'nın karşısına namaz kılmaya gidecek, tavaf edecek o haliyle. Resul-ü Zişan'ın önüne varacak. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidi ya Resulallah diyecek. Pantolonun paçasının pisliğiyle üzerine başına işemiş insanın hali bu. Eğer alafrangalaşır, gaflaşırsa durum bu. Lavabonun alt kısmının kapağını kapatıyor. Böyle bir Avrupalı turisti gördü muhterem Müslümanlar da bir otelde zamanında. İçine suyu dolduruyor, onunla yıkıyor yüzünü. Lavabonun içerisine suyu dolduruyor, lavabonun içindeki suyuyla yıkıyor elini yüzünü. O tapayı onun için koymuşlar oraya herhalde. Ya muhterem Müslümanlar, ya. Onun anladığı taharet bu. Ya. Muhterem Müminler, darılmayın kardeşlerim, darılmayın. Darılmayın Allah'ınızın aşkına. Merkep bile defi hacet ederken bacağıma fazla sıçraması diye ayaklarını şöyle açıyor, yere yaklaşıyor. Öyle mi? Köylü amca, öyle mi? Öyle diyorlar bakınız cemaat. Şimdi ayakta böyle duruyor, şar şar şar şar şar. Sonra da şöyle böyle ediyor, kullanıyor, çıkıp gidiyor Resulallah. Sonra da şadırvanda abdest alıyor, geliyor kapı camiine. Mümin kardeşim, mümin kardeşim, mümin kardeşim. Yazık etme kendine. İslam'da nezafet ve taharetin hüviyeti var, belli şekilleri var. Çok rica ediyorum. Sonra da muhterem Müslümanlar, söz açılmışken söylüyorum. Her zaman tabii bunları söylemem imkanına sahip değilim. Mavzu geçip gidiyor. O pantolonlar kumaşın çeşnisi, şırası bozulur diye ütüleniyor, veriliyor, ütüleniyor, veriliyor. Bayağı bir pantolon bazen bir ömür giyiliyor da yıkanmıyor. Dedemin şalvarı 3-4 tane olurdu. Her ay veya 15 günde bir şalvarı değiştirir. Hanım belki bir sıçrantı olabilir, şu şalvarımı yıka derdi. Ütü derdi yok. Ütü derdi yok. Ütüye mani yok tabii, ütü yaparsınız yanlış anlamayın da. Ninemiz onu yıkayınca şöyle bir sert sert çeker, bir de sert de çırpar, bir de tele asar. Ondan sonra şalvardır zaten. Onun belli bir çizgisi, yönü falan yok. Evet, diğer tertemiz, pırıl pırıl, kıcır kıcır yıkanmıştır. Rabbisinin huzuruna melek temizliğinde Allahu Ekber der durur. Tamam mı? Ama pantolon bir ömrün sıçrantısını üzerinde taşır. O sıçrantısıyla namaz kılan için söylüyorum. Camiye geliyor, camiye geliyor, camiye geliyor. Yasını söyleyeyim mi? O pantolonu ütülerken kullandığı yaş beze, beyaz beze, ütü bezine de necaset geçiyor. O necaset gömleğini yıkarken de ütülerken de kullandığı için gömleğini de necaset ediyor. Diğer eşyasını da geçiyor. Ya hocam, demek İslam'a bu kadar muhtacız öyle mi? Ey vallahi muhtacız. Yediğimiz ekmekten daha çok muhtacız. İçtiğimiz sudan daha çok muhtacız. Teneffüs ettiğimiz havadan daha çok muhtacız. Damarlarımızda hani kan kaybetti öldü derler ya, muhtaç olduğumuz damarlarımızdaki o kandan daha çok muhtacız İslam'a.

Çünkü İslam olmadı mı, Müslümanlar, Allah'ın mübarek kulları, muhterem cemaatim, İslam olmadı mı insanoğlu, Mevla korusun, Kur'an tabiri bu. İnhum illa kel en'amü belhum kel en'ami belhum afallü sebila. Onlar yiyip yayılan mahluklar gibidir, belki daha yol bakımından sapıktırlar diyor Kur'an-ı Kerim. Muhterem müminler, sohbet ederken mümin kardeşlerime bazen öyle diyorum, darılmayın bana. Yolda trafik durmuş, genel kontrol yapıyor biliyorsunuz. Kendi binmiş veya arkasında üç arkadaşını da almış filan. Durduruyor, şoförün ağzını kokluyor polis, çok haklı. İçki içti mi içmedi mi diye, içki içerse çünkü arabayı günlük radyoları dinliyorsunuz. Her Allah'ın günü 20-30 bu radyonun söylediği. 20-30 insan gidiyor. Trafik kazaları. Ya uykusuzdur, ya sarhoştur veya tedbirsizdir. Mesela üçünden biri. Evet mümin kardeşim. Dinliyor. Evet ağzını kokluyor. İçki içmişse eğer, yok sen bu haliyle trafiğe çıkamazsın, devam edemezsin bu yolculuğa, hadi bakayım diyor. Veya ceza yazıyor, ağır bir ceza, bu cezayı vereceksin, bir daha da bu hale çıkmayacaksın direksiyona diyor. Çünkü bu arkandaki üç kişinin hayatı da sana bağlı. Rabbim sen istersen vallahi göz açıp yumuncaya kadar dünyaya yeniden düzen, yeniden nizam, 6,5 milyara yeniden hayat bahşedersin. O günü bize göster Allah'ım diye dua ediyorum. Beşerin din ihtiyacı, tekrar ediyorum, insan olması şerefi kadar ondan önde bir ihtiyaçtır. Mevlana, aş eri Mevlana, hadis-i şerife girmeden evvel Mevlana'mızı da dinleyelim, bakınız ne diyor. Yani din ihtiyacı için gençler, aşk eri Mevlana'mız da söylüyor bakınız. Ez hudayet çare hest ez gut ni. Çare hest ez dini ve sağut ni. Ey mümin kardeşim diyor. Ebedi saadet isteyen kardeşim diyor. Dünyada huzur bulmak ve ebedi alemde kurtulmak isteyen kardeşim diyor. Çare dindendir, lokmadan değil diyor. Dinliyor musun Müslüman? Dinliyor musun? Çare dindendir, lokmadan değil. Ez hudayet çare hes, ez gut ni. Hudandandır çare, lokmadan değil. Çare dindendir, şeytandan, puttan değil diyor. Aşk eri Mevlana böyle söylüyor. Tekrar okuyorum beyti, bakınız beyinlerinize perçinlemek için. Ez hudayet çare hes, ez gut ni. Çare hez ez dinü ve tağut ni. Evet, çare hudadandır, Allah'tandır. Malla, servetle, zenginlikle, altınla, gümüşle, kumaşla insanlığın şahsiyetine, şerefine bir şey eklenemez diyor. Dünyada namı ve şöhreti, hazinelerinin anahtarını bir alay taşıyan karunların akıbetini Kur'an beyan ediyor. Sen şimdi Türkiye'de falan böyle bir zengin tanıyor musun? Hocam işte rantiyeciler var ya, hortumu devlet hazinesine atmışlar, durmadan soruyorlar. Yahu onlar Karun'un eşeğinin yuları kadar bile servete sahip değiller. Hazinesinin anahtarlarını alay taşırdı diyor. لَتَنُوا بِالْعُسْبَةِ اُلِلْ قُوَةِ Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, Kur'an-ı Kerim. Emir dinlemediği için, o günün Musa aleyhissalatu vesselamına muhalefet ettiği için, malinin zekatını verip inanmadığı için Cenab-ı Hak servetiyle beraber batırdı, hala gider. Yani insanlığın şeref ve haysiyetine servet ne ilave edecek, bunu demek istedim. Olacağı bu. Gazali, muhterem müminler, Gazali öyle diyor. İnsan öldü mü diyor, arkadaşı üç diyor, arkadaşı üç. Müminler, hep aklınıza ve mantığınıza hitap ediyorum. Uyukluyor musunuz yoksa? Hı? Müslümanlar, uyukluyor musunuz yoksa? Yoksa uyuklayacaksanız beni bırakın, istirahatıma bakayım yani. Peki, madem dinliyorsunuz, peki. Allah cümlenizden sonsuz razı olsun. Bir daha gazap etmesin inşallah o Teala. Ya, Gazali öyle diyor, koca dahi ve mütefekkir. İnsan öldü mü arkadaşı üçtü diyor. Biri ölünce arkadaşı

açlığını bırakır diyor. Mal ve serveti, sarayları ve köşkleri, dükkanları, tezgahları. Oldu mu? Evet. Servet, dükkan, köy, ev, park, bahçe ne varsa kaldı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Müslümanlar, imamlara soruyorum. Siz cenazeye kefen biçiyorsunuz ya, hiç kefene cep dikiyor musunuz, içine dolar mark koyuyor musunuz harçlık olarak falan diye. Yok hocam, hiç böyle bir şey yapmıyoruz diyorlar. Ya Konyalılar, imamların hiçbiri cenazeye biçtikleri kefene cep dikip de içine orada harçlık olur diye dolar ve mark falan bir şey koymaz. Bizim paramızı zaten geçmez hale getirdiler, onu söylemiyorum. Dünyada bile geçmiyor ki ahirette geçsin. Mümin kardeşlerim, şunu demek istemiştim. Ben biraz efkarlıyım. Bazı şeylerde aşırı gidiyorsam Kapı Camii'nin muhterem cemaati, aziz kardeşlerim, beni affedin. Hani Akif'in de bazen safahatta cinnet getirdiği yerler var. Akif'in de bazen safahatta hani ağzım kurusun neredesin ey adli ilahi. Son zamandaki ahlaka ve yıkılışa bakıyor da koca Akif, safahatında öyle diyor. Ağzım kurusun neredesin ey adli ilahi diyor. Yani gizlendiğin yeter artık, yüce kudret göster varlığını ve celalini diyor koca Akif bile. Ben ona tilmiz olmanın şerefine nail olmak için kürsüdeyim muhterem. Ya büyük insan bile çileden çıkıyor. Rabbim şefaatlerine mazhar kılsın inşallah. Öldüğü birinci arkadaşı bırakıyor. Öyleyse vefalı arkadaş değil yahu efendiler. Mala filan sakın güvenmeyin. Sandalyeler, koltuklar filan o anda altınızdan çekiliverecek mesela. Padişah ve sultandan en fakir kişiye kadar 8 arşın, hani dedemizin tabiriyle 8 arşın patiska. Onu da bulabilirse eğer, tayyareden düşüp paramparça mı olacak? Yolda arabası kalıp bir aslana yem mi olacak? Veya denizde kark olup gidip balıklara yem mi olacak? Hiç belli değil akıbetimiz. Öyle mi Müslümanlar? Akıbetimiz hiç belli değil. Yani 8 arşın milyarlar, trilyonlar için böbürlenen, mağrur olan zalimlere sesleniyorum. Akıbette götüreceğiniz 8 arşın patiskadan ibaret, onu da götürebilirseniz. İkinci arkadaş, mümin kardeşlerim, ölen insanın ikinci arkadaşı, her Müslümanın ikinci arkadaşı, evladı, iyali, çoluk çocuğu, ahbap ve yaranı arkadaşları, kabre kadar varıyorlar, üzerine kürekle toprağı dolduruyorlar. Hatta bazı, latif olarak söylüyorum, bazı evlatlar var, bir de toprağı böyle üzerine çıkıp çiğniyorlar. Aman kalkıp gelip de bu servete bir daha babam şey etmesin diye, konmasın diye. Üzerine toprakla çiğniyorlar kabrin üzerine, sıkıştırıyorlar iyice. Ondan sonra dönüp geliyorlar, başın çaresine bak, Allah'a ısmarladık diyorlar. Hani sen o evlat için hayatını vermiştin, her şeyini feda etmiştin ya, sonu bu yavrucağız. Aziz kardeşim, sonu bu. Ya innema envalukum ve evladukum fitne ve ennallaha indahu ecrun azim. Sizin maliniz ve evladınız fitnedir. Diğer ayetlerde el malu vel benune zinetul hayati dünya vel baqiyatu salihatu hayrun inde rabbike sevaben ve hayrun emela. Suretül Kehf. Muhterem Müslümanlar, dünya hayatının zineti. Fahri kainatın torunlarının birini sağ dizine, birini sol dizine alıp kucaklayıp öpüp gönlümün rayhaneleri bunlar, rayhanları bunlar buyurduğu gibi hayatın rayhanıdır. Fakat Zümrüt Mustafa kardeşimin yavrularını Allah'tan korkan, namazını kılan, Ramazan'ı Hicaz'da tutan, servetinin zekatını, fıtrasını, kurbanını eda eden, sonra da 6600 ayatı ilahiyi ezberleyip kendisinden sonra hatimler indirecek bir evlat yetiştirdiysen bahtiyarsın, defterin kapanmayacak inşallah. Ama öyle değilse ya, tanıdıklarım var muhterem müminler, 20 sene 30 sene geçiyor, babasının malını taksim edemiyor. Babanın servetini taksim edemiyorlar. Sonunda lanet olsun, keşke bırakmasaydı diyorlar. Konya'mızda böyle bildiklerim var. Lanet olsun, keşke bu serveti bırakmasaydı da başımıza bela olmasaydı diyorlar muhterem müminler. Ya nesil, nesil. Hacı Efendi kardeşim,

Bayağı da seni sarsarak söylüyorum, evladını yetiştir diye. Geleceğin bütün mukaddes emanetleri onların omuzlarında olacak. Devlet başkanlığından mahalle muhtarlığına kadar. Öyle olunca evladını mahir bir kuyumcu gibi işleyeceksin. Evladını mahir bir kuyumcu gibi, bir sarraf gibi işleyeceksin. Önem vereceksin. Göz bebeğim olan yavrucağızını ahlak, edep, iman, aşk ve istikamet unsuru olarak meydana getireceksin. Kabrine vardığı zaman gözyaşlarıyla fatihalar okuyup mağfiretini, Allah'ın affini ve senin için Mevla'nın cennetini isteyecektir evlat. Defterini kapattırmayacaksın inşallahü teala. Fakat böyle olmakla beraber kabirden dönüp geliyor. İkinci arkadaş da bu. Ahbap ve yaran evladın kabirden dönüp geliyor. Tamam mı? Kabire giremiyor seninle beraber. 80 sene bir yastığa baş koymuşum. 80 sene bir yastığa baş koymuşum ailen, zevcen. 80 senede aranızda hiç çıkmamış. O size efendi hazretleri demiş, siz ona hanımefendi demişsiniz. Rabbim saadeti ebediye lütfesin. Ya. Hani Peygamber Efendimiz dünyada uğurdan, hayırdan bahsederken saliha bir hatun uğurdur diyor. Bol ve kullanışlı ev uğurdur diyor. Uğur alametidir, hayır alamettir diyor. İyi bir komşu hayır alametidir diyor. Saliha bir hatun insanın cennetidir. Söz dinlemeyen şeriatsiz bir hatun da insanın cehennemidir ve ateşidir muhterem müller. Niçin? 5 vakit onunlasın. 24 saat onunlasın. Ya hangi bir vakit cingar çıkaracaksın? Öyle değil mi muhterem Müslümanlar? Ya o ona hadi hanım diyor, o ona hadi efendi diyor. Ve ömür böyle geçmiş. Asıl söyleyeceğim şu, muhterem müller. Kocası ölünce o hatun hanıma varsa, yahu 80 sene bu kadar ahenkle vakit geçirdiniz, seni de beraber kabre gömelim de şu kocan yalnız kalmasın desek razı olur mu muhterem Müslümanlar? Hocam, Hazreti Adem'den sabahı haşta kadar bir tek hanım çıkmaz öyle. Ya. Öyle olunca meseleye bu açıdan bakacaksın. Meseleye bu açıdan bakacaksın. وَمَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا İnsanoğlu وَلَا تَزِرُوا وَاَجِرَةٌ وِذْرَ اُخْرَى fehvasınca her koyun kendi bacağından asılır. عَلَيْكَ بِنَفْسِكْ وَدَعَنْكَ الْاَوَامْ Fahri Kainat böyle buyuruyor. عَلَيْكَ بِنَفْسِكْ وَدَعَنْكَ الْاَوَامْ Nefsini kurtar ey mümin, nefsini kurtar. Ya akıllı insan sohbetlerde hemen hemen her sohbette söylercesine tekrarlıyorum. Aşk eri Mevlana'mızın sözü. İnsanların en hoşu, en güzeli, en akıllısı ölüm geldiği zaman Azrail'i gülerek karşılayabilen insandır diyor Mevlana. Azrail'i gülerek karşılayabilen insandır. Niye mi? Kapı Camii'mizin banisi Vel Efendi Hazretleri rahmetullahi aleyhi rahmeten vasa. Kapı Camii'sinin banisi Veli Efendi, 4 tane de oğlu varmış kendisinin. Vefatın da başına gelmişler. Baba demişler, bizden bir vasiyetin, bir dilediğin, istediğin var mı demişler. Bir vasiyet edecek misin bize evlatların olarak? Oğlum demiş, hayatımda namaz geçirmedim. Dinliyor musun Müslüman? Zekatımı fukara lehine fazla olarak dağıttım. Bir gün oruç borcum da yok. Haccımı da eda ettim. Allah'ın kullarına bir kuruş borç da edinmedim. Günahlarıma da her gün yatırken tövbe ederek yattım. Günahkarım, beşerim, beşer şaşar, kul hata eder. Fakat her günlük günahıma her gün istiğfarlar ettim. Şu anda size söyleyeceğim, vasiyet edeceğim hiçbir şeyim yok. Sadece Allah ve Resulünün yolundan ayrılmayın diyor. Muhterem mümin kardeşim, bu zata Azrail gelse bir tehlike var mı? Eyvallahi yok. Evet. Azrail aleyhisselam isterse gece gelsin kendi bilir. İsterse gece gelsin, isterse gündüz gelsin. İsterse akşam gelsin, isterse sabah gelsin. İsterse Ramazan'da gelsin, isterse bayram sabahı gelsin. Müminin zaten her anı bayramdır ve selam. Müminin, Kapı Camii'nin muhterem cemaati, müminin zaten her anı bayramdır ve selam. Her an. Aşk eri Mevlana'ya, geçen derslerimde söyledim.
Efendim sizi Allah ümmeti Muhammed'e, müritlerinize bağışlasın. Uzun ömür versin.

diyorlar. Yok diyor. Ömür Bey, ömür boyu maşuku hakiki için yanıp yakılan bu ihtiyar aşık için ömür istemeyin artık. Rabbime kavuşmam gerekir diyor. Ölümü kendi, yani Rabbisine kavuşmayı kendisi istiyor. Böyle bir hayat istiyor. Ya hay Müslümanlar, ya ya. Hocanız nasıl dertli olmasın? Gerçek hürriyet İslam'dadır. Gerçek hürriyet Allah'a kulluktadır. Gerçek hürriyet Kur'an'ın nurundadır. Gerçek hürriyet iman ve aşktadır. 70 sene aklımı hürriyetle taşıdım. İçkiyle, kumarla, fuhuşla da pislendirmedim, paslandırmadım. Onun için ben kime itaat edileceğini, kime evet deneceğini, hangi yolda gideceğini bilen bir kardeşinizim. Beni dinleyiniz, dediğimi yapınız, kurtulursunuz inşallah. Evet muhterem müminler. Kabre koyduğumuz kişinin üçüncü arkadaşı ise amelidir muhterem müminler. Birincisi çok vefasız, ölünce bırakıyor. İkincisi üzerine toprağı örtünce kadar devam ediyor. Ondan sonra dönüp geliyor. Daha kabirden gelirken al seccade senin, mor seccade benim, çiftlik senin, fabrika benim diye kavga başlıyor. Daha kabirden dönerken yolda. Öyle mi? Realite bu. Realite bu, vaka bu. Evet. Üçüncü arkadaşı amelidir. Muhterem müminler. Ya işlediği işler ve amelidir. Ferikun fil cenneti ve ferikun finnâr. Ya ya. Üçüncü arkadaşı amelidir. Ya cennete kadar kendisiyle beraber gidecek yahut ateşe kadar kendisiyle beraber gidecek. Şimdi Kapı Camii'nin beni dinleyen kıymetli cemaatine soruyorum. Sizler ey Müslümanlar hangisinden olmak istersiniz? Ameliyle cennete gidenlerden mi olmak istersiniz? Kötü haliyle imansızlık ve küfrüyle ateşe ebedi gidip kalmak. Hocam öyle şey bize sorulur mu? Biz camiye gelmişiz. Belki iki saate yakındır oturuyoruz. Bir saate yakındır sizi dinliyoruz. Gayemiz amelimizle cennete gitmek. Şu halde bugünkü dersimde size, bundan her derste öyle ya, bilhassa bugünkü dersimde İslam cennetin yoludur diyorum ve Peygamber Efendimiz'e sözü bırakıyorum. Bakınız muhterem Müslümanlar. İslam nedir? İman nedir? İman ayrı bahistir ama hadis-i şerif bugün Cibril hadisi diye bir hadis okuyorum size. Muhterem Müslümanlar, ben kürsi yaşımda, kürsi devrimde innemel amalu binniyat hadisine, hadislerin fatihası, hadisi Cibril'e de hadislerin sure-i bakarası dedim. Uzun bir hadis, bir sayfalık bir hadis-i şerif ve aşağı yukarı İslam'ın fihristi. Evet, İslam'ın muhtaç olduğu her şey imanın şartları ve imanın rükünleri içinde geçiyor. Bakınız muhterem Müslümanlar. Evet, hadisi Cibril'i okuyorum size teberrüken. İçinizde o günden kardeşlerim de var. Geçenlerde biri bir sohbette, hocam o derste ben bulundum dedi. Sene 49 muhterem Müslümanlar, 1949. Askerden 3 ay izin verilmişti. Sonra teşhis olduk. 50'de resmi vazife aldık. İlk kürsüye çıkışım, onun için 48. sene diyorum. Evet, Ramazan-ı Şerif, Konya. Müftülüğe müracaat edildi, cemaat öyle istedi. Hocam Hacı İsa Ruhi Bolay, Hacı Veysade Mustafa Efendi hocamız, Hacı Aydar Efendi, Kapı Camii'nin imamı, sağlıklarında bizim kürsüye çıkmamızı arzu ederler idi. Hatta hocam Hacı İsa Ruhi Bolay Hazretleri, Tahir ölmeden seni kara kürsüde görmek isterim oğlum derdi. Çok büyük insanların duasını aldık diyebilirim muhteremimler. Evet. Çok büyük insanların duasını aldık. Rabbi Zülcelal'im mahşerde bizi onlarla haşretsin inşallah. Hani Akif'in ya Rab bizi mahşerde bu ikrarıyla haşret dediği gibi onlarla, sevdikleriyle ve sevdiklerimizle haşretsin inşallah. Şunu söyleyeceğim, artık hadise geçemiyorum muhterem müminler. İki cuma, inanın ben de istemiyorum ama zaruret oldu. İki cuma derse çıkamıyorum. Hafsaretin kardeşim müftülüğe haber versin inşallah. Müftü Efendi Hazretleri yerime konuşur. Evet efendim, iki cuma derste bulunamıyorum. Sadece sizin için değil, sizi bilmem ama benim için bir mahrumiyet.
Çünkü ben haramı ilahide Kabe'nin karşısındaki feyzi alıyorum sizin önünüzde burada. Evet. Cenab-ı Hak cümlenizden razı olsun. Dua edin, sıhhat ve afiyetle döneyim. Eğer Rabbim uygun görüyorsa ilahi takdirle. Ya birçok yıllar iman ve aşk neşesiyle ve Kur'an'la karşınızda olmayı tabii arzu ederim. Hayrun nas men tale umruhu ve hasene ameli. İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır diyor Fahri Kainat. Ömrü uzun ve ameli güzel olandır. Güzel ameller, salih amellerle uzun ömür. Ne bereketli ve hayırlı şey. Ama en hayırlısını niyaz ediyoruz. Vahyin hayata hakim olduğunu görmeden öldürme Allah'ım diyoruz. Muhterem müminler, cemaat müftülüğe müracaat etti. İplikçi Camii ilerisinde, Çorapçı Camii diye insanlar arkasında bir küçük cami var. Müftülük bizi tabii yeni yetiştiğimiz için genciz. Hele oraya bir kenara bir git bakalım dediler. Gitsin demişler. Oraya gittik. Bir hafta kadar orada konuştuk. Bildiğiniz gibi içinizde cemaatim var. O günleri gören, bilen kardeşlerim var. Cemaat pencerelerde, mahfel çökecek hale geldi falan. Nihayet Şerafettin'e geldik. Ve Ramazan'ın son haftasında da Hacı İsa Ruhi Bolay Hocam, Ramazan'ın son haftası benim Tahir dedi. Karakürsü'de seni göreceğim dedi. Son hafta da burada konuştuk muhterem müller. Sene 1949. O gün bugün Hollanda'dan Kabe'nin karşısına, Kabe'nin karşısından Türkiye ve Konya üçlüsünde konuşuyoruz. Boşa gider mi Müslümanlar? Gitmezmiş, gitmezmiş. Zerresi bile zayi olmayacakmış. Kur'an ve hadis böyle diyor. Hatta fen şimdi, fen böyle diyor. İnsanların ömründe bütün konuştuğu şeyler havada mahfuzdur diyor. Zayi olmuyor. Fen adamları, teknik insanlar bunu sesleri birbirinden ayırarak tarihi konuşturabilmenin aletini icat etmek için ayaktalar, çalışıyorlar. Hayırdır, belki bir gün Peygamber Efendimizin Cebelur Rahmet'in hutbesini beraber dinleriz ölmesek. Havada mahfuz mu bütün konuşanlar? Onun için Allahu Zülcelal bütün yaptıklarınız, konuştuklarınız kitaptadır, mahfuzdur. Mahşerde önünüze gelecek diyor. Fen ve teknik de bunu aynen ifade ediyor bugün 20. asırda muhterem müminler. Söyleyeceğim şu. Ezanımız da okundu. 1-2 dakikada bitiriyorum muhterem müminler. Evde hazırlandım ikinci gün. Birinci gün salavat-ı şerife bahsiyle fethi kelam ettim. Orada Çorapçı Camii'nde. İkinci gün Cibril hadisi, Mesabih-i Şerif'in iman bahsinde ilk hadisidir. Erbabının malumu. Cibril hadisini, o zaman masa filan, sandalye filan evlerimizde yoktu. Lüküs sayılırdı muhterem Müslümanlar. Şimdi ayda bir, neredeyse senede bir masa sandalye değişiyor evlerde. Lüküs canımıza okudu ve israfat bu milleti bu hale getirdi. Devlet hazinesine varıncaya kadar her şey tam takır muhterem Müslümanlar. Rabbimiz haddini bilmeyi bu necip millete lütfesin inşallah. Evet, iskemlenin, lambamızı koyduğumuz iskemlenin, Kur'an'ımızı koyup okuduğumuz iskemlenin üzerinden notumu aldım. Fakat hale bakın ki abdest alayım, tazeleyim, cübbemi, sarığımı alayım derken evden aceleyle çıkmışım. Not ettiğim hadisi şerifi iskemlenin üzerinde unutmuşum. Çorapçı Camii'nde cemaat hıncalı, içeri dışarısı dolu Müslümanlar. Kürsüye çıktım. Hani Hoca Efendi'nin minberde yaptığı gibi elhamdülillah, elhamdülillah derken cebime elimi attım ki şukka yok. Elhamdülillah, elhamdülillah orada da yok. Elhamdülillah, elhamdülillah öbür tarafta da yok. Sallu ala Resulina Muhammed. Muhterem Müslümanlar, içinizde o gün beni dinleyenler var. Hadis-i şerifi orada, bir sayfalık hadis-i şerif. Tavsiye ederim. Bir sayfalık, gelecek cuma okuyacağım inşallah. Hayatla, sağlıkla dönersem. Hadis-i şerifi oraya yazmışım, kağıdı unutmuşum ama Cenab-ı Hak beyin perdelerimde bırakmış. Bir kelimesini dahi yazarken unutmamışım, ezberlemişim hadis-i şerif. Ezberleyeyim diye yazmadım. Sadece yanımda olsun diye yazmıştım. Hadis-i şerif yanımda kalmış. Evet. Beynema nahnu inde Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme zâte yevmin İrtala aleyhine racun şedidü beyazlı siyah ve şedidü sevadlı şa'ri la yura aleyhi eteru sefer ve la yarafu minna ahad. Hatta
Hatta celese ile nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fekale ya Muhammed akbirni anil İslam ilahirihi. Hadis-i şerifi okudum ve gayet hayatımın da en zevkli ve tatlı dersiydi o ders.

0: Müminler böyle cemaatle hasbihal ettik, indik. Şimdi size İslam'dan bahsedeceğim ya, nimetlerin başı İslam'dır dedim. İnşallah gelecek dersimde hadisi Cibril'i okuyacağız ve hatıra olarak da üzerindeki manevi tesirini söylemiş oldum size. Rabbimiz mucediyle amel nasip mukadder buyursun inşallahü teala. İslam'ın nuruyla yaşayıp İslam'ın nuru içerisinde Hacı Veysel'de hocamızın tabiriyle Peygamberi Zişan Efendimizin manevi kolları arasında Mevla'ya kavuşmayı nasip etsin inşallah. Buyurun bir kere kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulühü kelime-i tayyibe-i münceyi mübarekesiyle gülerek çene kapamalar nasibi mukadder eyle. Hakkı hak bilip hakkı ıttıbak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyle. El zümre-i salihine Mevla cümlemizi ilhak eyle. Şeriatı garra-i Muhammedi Mustafa'viye temessük ve itibalarımızı yevmel feyuma müjdar eyle. Cennet vatanımız ve necip milletimizi belalar, musibetler, afetler, felaketler, facialar bilhassa düşman istilasından masum ve mahfuz eyleye. Türkiye'de ve İslam aleminde İslam'ın nurunu ikame, Kur'an'ın ışığını gönüllere saçmak için çalışan mukaddesatçı ve dindar Allah ve Resulüne bağlı kardeşlerimizi her vekile ve daima mansur ve muzaffer eyle. Alem İslam'a ittifak ver. Alem İslam'a istihat ver. Alem İslam'a vahdet ver. 1,5 milyar ve 53-55 İslam devletine birlik, beraberlik ve kardeşliği lütfeyle ya Rabbi. Bize ve bütün Müslümanlara cennet, nimet ve cemali ilahiyenle iltifat ve ikram eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.
1: Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kapı Camii sohbetleri sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ankara için öğle ezanı.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açtı. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? 10-13 Eylül tarihlerinde Ankara Altındağ Millet Bahçesi fuar alanındaki fuarımızı kaçırmayın. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
6: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı

satın alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 5. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.

0: Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
1: Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açtı. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? 10-13 Eylül tarihlerinde Ankara Altındağ Millet Bahçesi fuar alanındaki fuarımızı kaçırmayın. Agrotek Tarım Fuarı, tarımın geleceği burada.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
2: Hayata atılan her imza silinir, sadece gönüllerde bıraktığı izi kalır. Bir insanın ömrü sadece aldığı nefeslerden mi ibarettir, yoksa ardında bıraktığı iyiliklerden mi? Gürültülü bir dünyada ruhun sessiz ama en güçlü sesini aramaya hazır mısınız? Bu programda sadece başarıları değil, ahlakı konuşuyoruz. Modern dünyanın unutturduğu o kadim aile yapısını, iş hayatında kaybolan iyi insan olma sanatını ve her şeyin temeli olan İslami değerlerimizi yeniden keşfediyoruz. Her hafta yaptıklarıyla topluma yön veren, mesleğini ahlakla taçlandıran çok özel konuklar, samimi, derin ve iz bırakacak bir sohbetle evlerinize, araçlarınıza konuk oluyoruz. Söz uçar, yazı gider, ameller eskir ama izi kalanlar unutulmaz. Pınar Bilecen ile ruhunuza bir durak, gönlünüze bir ayna. İzi kalanlar her cuma 21.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: gafletle geçen ömrümü yok say sen ey Yaradanım. İsyanla geçmiş günleri affeyle beni Allah'ım. Dünyayı silkip boşayım, sana yönelip koşayım, aşkınla çöle düşeyim. Ya Mevlam, arayım seni, kamil mürşidim bulayım, sırrı sülukun olayım, aşk deryasına dalayım. Ya Mevlam, bulayım seni, haşyetle secde edeyim, aşkın ile inleyeyim, erim erim eriyeyim. Ya Mevlam, duyayım seni, seherde uyandır beni, nurunla boyandır beni, rahmetinle kandır beni. Ya Mevlam, bileyim seni, giyeyim hilkat gömleği, tattır ölmeden ölmeyi, kalbimden kaldır perdeyi. Ya Mevlam, göreyim seni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Haydi artık uyanmanın vaktidir, hey hey. Vaktidir, hey hey. Vaktidir, hey hey.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
3: Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açtı. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? 10-13 Eylül tarihlerinde Ankara Altındağ Millet Bahçesi fuar alanındaki fuarımızı kaçırmayın. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Cennet Bizim Evimizde. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahil vahidil kahhar. Vessalatu vesselamu ala nebiyyinel muhtar. Ve ala alihi ve ashabihil ethar ve ala cemil enbiyai vel murselinel ebrar. Güzel kardeşlerim, bu dönemin ilk dersinde, o cumartesi dersinde yenilenmekle alakalı bazı şeyler konuşunca kuşaklarla alakalı bir sınıflandırmayı nazarlarınıza vermiştim. O dersi dinleyenler hatırlayacaklardır. O kuşaklar arasındaki ilişkiye de çok değindim. Ben şimdi ona değinmeyeceğim. Sadece bugün söylediklerime zemin olsun diye dikkatlerinize birkaç şeyi verip hatırlatmak istiyorum. Bir hakikat var. O hakikat de şu: 1925'ten sonra doğanlar, ki bizim babalarımız, bazı kardeşlerimizin de dedelerine denk geliyor, İlk birkaç kuşakla sonrakiler arasındaki çatışma biraz daha fazla ve derin. Neden bu? Çünkü çok ciddi bir biçimde bir değişim var. Yani bu değişimi biz fark ediyoruz zaten. Şöyle ki, mesela diyelim ki ben şu anda 47 yaşındayım, artık 2020'ye girdiğim için Nasrettin Hoca gibi takılmayayım hep aynı yıla. Bir yıl ben de eklemiş olayım, 47 olmuşum. Diyelim ki

Şimdi büyük oğlan işte 22-23 yaşlarında. Aramızda bir 25 yıl falan fark olsa da çok büyük bir fark bu son dönem için. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ahir zamanda günler yıllar gibi olacak dediği hali de yaşıyoruz. Eğer biz bu değişime bir şekliyle dahil olmazsak direnerek değişimin karşısında duramayız. Burada bizim süreci yönetme gibi bir sorumluluğumuz var aslında. İlle her şey bizim istediğimiz gibi olacak. Ben nasıl istiyorsam öyle olacak. Ben asla böyle bir şeyi kabul etmem falan filan. Bunlar hikaye. Bunları geçelim. Bunların hiçbir tanesinin bir anlamı yok. Şimdi biz bu değişimi eğer iyi anlar ve yönetebilirsek süreci kendi çocuklarımızla sorun yaşamayız. Gelinlerimiz olacak. Kızlarımız bir yerlere gelin gidecek. Kendi dünyamızdaki gibi beklentilere girerek bazı şeyleri yaparsak her zaman için bu noktada hayal kırıklığına uğrarız. Ben sizi şuna davet etmiyorum. Şartlara teslim olun arkadaş. Nasılsa rüzgar, siz de aynı rüzgara göre yön belirleyin. Asla ben böyle bir şey söylemem. Söyleyemeyeceğimi de bilirsiniz. Çünkü neticede biz Müslümanız. Şartlara değil, ilkelere bağlı olarak yaşarız. Ama o ilkelerin ruhsat diye bizim önümüze açtığı bir alan varsa ve bazı şeyler biraz daha manevra alanı olarak bize eğer takdim edilmişse boşu boşuna akıntıya karşı kürek çekmenin de bir anlamı yok. Şartlara evet teslim olmayalım ama şartları da dikkate alarak bir duruş belirleyelim ki hem ailelerimizi hem çoluk çocuğumuzu hem sonradan ailelerimize girenleri farklı bir biçimde güzel bir muameleye tabi tutarak bu işin olması gerekeni neyse o noktada bir sürece doğru götürelim. Şimdi ben bir yazı okuyacağım size. Aslında bir şiir ama biraz daha yazıya dönüşmüş bu vaziyette. 2005 yılında ölen Dorothy Love Nolte isimli Amerikalı bir hanıma ait bir yazı. Bu kadın biraz aile danışmanlığı falan yapmış. Yazdığı şiir daha sonra çok ciddi bir biçimde karşılık buluyor. O yazının üzerinden bir kitap çalışması yapıyor ve kitap çalışması da ciddi bir biçimde karşılık buluyor. Çocuklar Yaşadıklarını Öğrenirler isimli kitabına da ilham kaynağı olan şiirinin bir miktarını size okuyacağım. Biraz bunun üzerinden bir yere doğru gideceğiz. Diyor ki: eğer bir çocuk sürekli eleştiriliyorsa kınamayı, ayıplanmayı ve suçlamayı öğrenir. Eğer bir çocuk kin ortamında büyüyorsa kavga etmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk korkutularak büyüyorsa endişe ve kaygı duymayı öğrenir. Eğer bir çocuk alay edilip aşağılanıyorsa sıkılıp utanmayı öğrenir. Eğer bir çocuk utanma duygusuyla böyle suçlanarak eğitiliyorsa kendisini suçlamayı öğrenir. Eğer bir çocuk kıskançlık duygusuyla büyüyorsa haset etmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk övülüyor ve beğeniliyorsa takdir etmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk devamlı desteklenip yüreklendiriliyorsa kendisine güven duymayı öğrenir. Eğer bir çocuk kabul görerek büyüyorsa sevmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk hakkına saygı duyularak büyüyorsa adil olmayı ve adalet duygusunu öğrenir. Eğer bir çocuk hoşgörü ve tolerans ile büyüyorsa sabırlı olmasını öğrenir. Eğer bir çocuk güven ortamı içinde yetişiyorsa inançlı olmayı öğrenir. Eğer bir çocuk takdir edilerek büyüyorsa hayatta bir amacının olmasını öğrenir. Eğer bir çocuk paylaşma duygusu içinde büyüyorsa cömert olmayı öğrenir. Eğer bir çocuk dürüst bir ortamda büyüyorsa doğruluğu öğrenir. Eğer bir çocuk kabul ve onay görüyorsa kendini sevmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk aile içinde iyilikle ve dikkate alınarak büyüyorsa saygı duymayı öğrenir. Eğer bir çocuk aile içinde dostluk ve arkadaşlık görüyorsa bu dünyanın yaşanası bir yer olduğunu düşünür ve mutlu olmayı öğrenir. Kabul edeceğimiz yerler var,

tenkit edeceğimiz yerler de var. Ben orada değilim, şuradayım ben. Netice itibariyle bir çocuk yetiştiği zeminin çocuğudur. Hepimiz de öyleyiz. Dönüp mesela kendi çocukluklarımıza baksak, biz diyelim ki 10-15 yaşlarındayken, biraz daha büyüdük 20 yaşlarındayız. Babalarımızın bizden istediklerini, annelerimizin bizden beklediklerini tenkit ediyorduk, eleştiriyorduk. Şimdi biz anne ve baba olduk, farkındayız ya da değiliz, anne ve babalarımız gibi davranıyoruz. Yetiştiğimiz ortam bizi şekillendiriyor aslında. Çünkü nasıl bir ortamda yetişirsek ki, aile bizim ilk mektebimiz, ilk medresemiz, annelerimiz bizim ilk muallimlerimiz. Bu noktada ister istemez bu etkileşim bizim şahsiyetimize etki ediyor. Şimdi biz diyelim ki iyi bir ortamda yetişmedikse, eğer böyle bir sıkıntımız olduysa, diyelim geleneklerin biraz daha baskıcı unsurlarının olduğu bir zeminde yetiştik. Babalarımız sertti mesela, diyelim öyle yetiştik. Farklı bir biçimde akrabalarımızın etkileri vardı, orada yetiştik. Yani örnek veriyorum anlaşılsın diye. Bunlar ister istemez bize bir şekilde etki eder. Ama biz bu etkileşimi yönetmek durumundayız. Terbiye etmek durumundayız. Ben böyleyim arkadaş, beni böyle kabul edin. Ben bu şekilde alışa geldim. Bundan ötesi de yok, böyle bir şeyin beklentisine de bana girmeyin falan deme hakkımız yok bizim. Biz biraz da bu dersleri kendimizin dünyasında belli başlı sıkıntıların terbiye edilmesi adına anlamak durumundayız. Değişmeyecek bir şey yok. Zordur belki değişim ama değişmeyecek bir şey yok. Değişmeye karar verdiğimiz zaman Allah'ın izniyle terbiye edebiliriz. Bazı şeyleri biraz daha belli sınırlara taşıyabiliriz. Bu noktada bazı şeyler yapabiliriz. Allah hepimizi bu uğurda yardımcısı olsun. İyiliğe bizleri yönelen, iyiliğe değişenlerden eylesin. Şimdi güzel kardeşlerim, bugün bizim konumuzun başlığı İtaat zorumuza mı gitmeli serlevhasını taşıyor. Hatırlarsanız geçen ders aileyi ayakta tutan 10 kavramı işlediğimizde Ahzab suresinin 35. ayetinden aldık 10 kavramı. 3 tane kavramı teslimiyet, emniyet ve saimiyeti geçen ders gördük. Bu ders itaat üzerinde duracağız biraz. Ve itaatin o ayetteki karşılığı vel kanitine vel kanitat, İtaat eden erkekler ve itaat eden kadınlar diye Allah bizden bir konum istiyor. Biz de o konuma uygun bir biçimde bugün bu sorumluluğumuzu biraz konuşmaya çalışacağız. Kanitat kavramına bazıları ahdine sadık, canı gönülden inanan gibi anlamlar verse de kanitatın aslında anlamı itaattir. En güzel anlamı, ayetin bütünlüğüne de uyuyor zaten bu. Dolayısıyla biz biraz bu meseleyi aile ekseninde ele almaya çalışacağız. Ama ben öncesinde bir cümle vereceğim size. İnşallah bu cümleyi iyice aklınızda tutacaksınız. Aile küçük bir devlet, devlet büyük bir ailedir. Ve küçüğü yöneten büyüğü de yönetir. Çünkü küçüğü yönetmek zordur. Büyüyünce zorlaşmıyor aslında. Evet, zorluğu var büyüğün ama netice itibariyle bir şeyin küçüğünü yönetmek daha da zorlar insanı. Dolayısıyla bir aileyi yöneten aslında bir vakfı yönetebilir. Bir aileyi yöneten bir devleti de yönetebilir. Eğer bunun tam anlamıyla kuralını, kaidesini bir şekliyle anlamış ve buna ait bazı şeyleri yapmışsa Allah'ın izniyle orada yönetim ahlakına ait bazı şeyleri öğrenir. Onu da büyürse sistem ona göre uyarlar, küçükse ona göre uyarlar ama bir şekilde yapar. Şimdi biz aileyi devlete benzettiğimiz zaman, biz devlet dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor bizim? Bir İslam devleti geliyor. Şu anda yok özlemini çektiğimiz ama aileden başlayıp halka halka büyütmemiz gereken bir gayeyi hayalimiz bu. Ben buradaki bulunan bütün aziz cemaatin yeryüzünün her tarafına Kur'an'ın hakim olacağı bir rüyayı gördüklerine inanıyorum. Öyle de olmalı zaten. Biz bugün nereye bakarsanız bakalım
İslamsızlıktan ve insansızlıktan, insaniyetsizlikten kaynaklanan sorunları okuyoruz. Bu işin çözümü Allah'ın izniyle Allah'ın hayata gönderdiği sistem olan İslam'ın hayata hakim kılınmasıdır. Böyle bir hayalimiz olmalı zaten bizim. Şimdi İslam bir devlet modeli koyuyor ortaya. Bu devlet modeli bir sistem değil. Mesela İslam bize bir sistem önermiyor. Çünkü sistem şartlara göre değişebilir. Ama temel anlamında bir model koyuyor ve bu modelin üç tane sac ayağından bize bahsediyor. Diyor ki bir devletin İslam devleti olabilmesi için tevhidin, adaletin ve meşveretin olması gerekir. Bir ağaca benzetiyoruz biliyorsunuz. Bu resme de iyi bakın. Bunu bizim Zeynep çizmiş, Ceyhun'un kızı. Benim ressamım, ona çizdiriyorum resimleri. Kökte bakın tevhid var. Bu gövde adalet, dallarda meşveret. Böyle bir sistemi bize öneriyor. Bu büyük aile olan devlette de öyle, küçük devlet olan ailede de böyle. Eğer biz bu üçlü sistemi anlarsak bizim evimizin adıdır İslam devleti. Ama bunlardan bir tanesi eksik olsun, diyelim ki tevhidde zafiyet yaşansın, adalette zafiyet yaşansın ya da diyelim meşveret istenilen oranda olmasın, bu evde sabahtan akşama kadar Kur'an okunsun, haremlik selamlık o biçim olsun, tesettürde zaten hiçbir sıkıntı olmasın, Ramazan'da böyle olağanüstü bir alarm verilsin ve akşama kadar Kur'an o evde hakim olsun, hak hukuk konusunda da biraz hassasiyet sahibi olunsun. Ama bu üç tanesinden bir tanesinde eksiklik olduğunda o evin adı İslam evi değil. Hiç kendimizi kandırmayalım. Mesela meşveret dediğimiz şey eğer bir evde hakim değilse o evin adı İslam hanesi değil. Adalet dediğimiz şey o evde hakim değilse o evin adı da İslam evi değil. Zaten tevhidi konuşmaya gerek var mı? Yani tevhidden bir noktada sapıldığı zaman ne olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Eğer bundan bir zaafiyet yaşanırsa o evde ne yazık ki İslam evi değil. Şimdi ben iyice somutlaştırma adına eksilirse ne olur noktasında bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Allah korusun, tevhid eğer eksikse o evin adı şirk, bidat, hurafe evidir. Tevhid eksildiği anda bu olur. Ben bazen dışarıdan, diyelim ki avam denilen insanlardan duyunca çok zoruma gitmiyor da böyle şuurlu bildiğim, ya bu arkadaşım şuurlu bilinçli bir arkadaşım bu olmaz dediğim insanlardan duyunca zoruma gidiyor. Ney? Mesela diyelim başına bir iş gelmiş, büyücülere, falcılara kapı açılmış. Sebebinin ne olduğunu araştırdığınızda sebep tevhiddir. Tevhidi hakim kılan bir evde böyle şeyler konuşulmaz. Konuşulmaz, konuşulmamalı da zaten. Öyle en ufak bir şeyde meseleyi büyüye, sihre, şuraya buraya havale ettiğin zaman o zaman bizim tekrardan oturup bir daha tevhid meselesini konuşmak durumundayız. Onun için burada bidat ve hurafe var zaten. Adalet eksikse eğer bir evde o evin adı zulüm, haksızlık ve felaket evidir. Ve bugün de ne yazık ki birçok evimiz böyledir. Meşveret eksikse eğer bir evde o evin adı diktatörlük, istibdat ve kargaşadır. Şu tarafa da tutayım biraz. Çünkü bu kavramlar iyice otursun zihinlerimize. Eğer meşveret yani istişare, yani bir meseleyi beraberce ele alma adına bir zafiyet yaşanıyorsa o evde diktatörlük var. O evin adı ne olursa olsun, o evde namaz bile kılınsa aslında o sistemin adı nasıl ki devlette monarşi ise evde de monarşidir. Orada bir baskı var, bir istibdat var. Dolayısıyla da kargaşa var. En ufak bir şeyle yıkılacak bir noktadadır. Şimdi biz bunu anlayabilmemiz için ve kendi evlerimizi İslam evine dönüştürebilmemiz için bu üçlü sistemi hiç unutmamamız lazım. Bugün devletlerde de
toplumlarda da ailelerde de bunun acısını çektiğimiz

0: kökünden dolayı İslam'a ait bazı değerler istenilen gibi oturmuyor bizde. Üçünde de zafiyetler yaşanıyor. Herkes kendisini sorgulasın. Ama bugün dünyanın en büyük problemi, tevhidi saymıyorum, dünya diyorum çünkü genel anlamda bütün insanlığı kastederek bir tespitte bulunmaya çalışıyorum, adalet meselesidir. Ve evlerde de böyle ne yazık ki. Bakın, adaletin remzi bu, biliyorsunuz. Sembol olarak adalette bunu kullanıyorlar ya da başka şekilleri de olabilir. Adalet dedikleri zaman burada bu iki tane kefenin eşit olması yönünde bir algı var insanlarda. İslam'ın adalet anlayışında eşitlik yok. Ama burada iki kefe var, doğru. Bu iki kefeden bir tanesinde kuvvet var, bir tanesinde rahmet var. Kuvvet ve rahmet eşit oranda olduğunda ortaya çıkan şeyin adı adalettir. Kuvvet olmasa adalet olmuyor. Çünkü adaleti tesis edebilmek için bir otoriteye ihtiyaç var. Bakın ailede de böyledir. Otoritesiz aile olmaz. Otorite olacak. Ama o otoriteyi sağlayan kimse, kim olduğuna şimdi geleceğiz, bu tarafta rahmet olmalı. Eğer rahmet olmazsa, rahmetin olmadığı yerde kuvvet, adaletin zulme dönüşmesine sebep olacak. Ve yine sıkıntı oluşacak. Yine istenilen oranda bir ev modeli, bir İslam hanesi modeli oluşmayacak. Mesela adalet olsa çok şey söylenir ama bunlar sizin aklınızda dursun. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bizim sosyal bilimcilerimizin yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye'deki aile modelleri böyle. Zorba aileler var, kuralcı aileler var, müsaadeci aileler var, düzensiz aileler var, müsaadeci aileler var, müşterekçi aileler var. Genel anlamda bizim Türkiye'deki aile modellerimizi bunlar oluşturuyor. Zorba aileler, beyefendi kendisini ağa ilan etmiş, zaten evin paşası, her şey onun dediği gibi olacak, her şey. Şimdi eskiden bu iş sadece erkeklerdeydi. Şimdi kadınların da ağa olduğu evler var. Yani kadın ağa, hiç eyvallah yok. O da var. Yani bu zorbalığı düşününce tek taraflı düşünmeyelim. Zaten bizim öyle bir derdimiz yok. Mesela ben erkeğim de erkekten taraf konuşmuyorum. Ya da hanımları biraz pofpoflayayım da hanımlar biraz arkamı alırsam fethederim erkekleri, öyle bir mantık da var biliyorsunuz. Ben öyle de konuşmuyorum. Çünkü ben değerler çerçevesinden konuşuyorum. Allah da herkesi konumuna göre zaten bu manada bir değerlere tabi tutuyor. Bu zorba ailelerde baskın bir otorite var. Eyvallahı yok kimseye. Yani tam bir böyle zoraki bir şeylerin devam ettiği bir sistem. Ki etrafınızda bu ailelerin örneklerini görüyorsunuz. Özellikle bazı bölgelerimizde bu biraz daha fazla. Kuralcı ailelerde şöyle bir şey var. Bu kuralı neyin koyduğu çok da önemli değil. Mesela biz özellikle burada dindar aileler olduğu için bu noktaya bir temas etmem gerekir. Diyelim ki kuralı din bile koysa ve biz eğer bu kuralları sevdirmeden çoluk çocuğumuza bunları dikte etmeye çalışsak ailelerde sorun yaşarız. Ve yaşıyoruz da. Dindar ailelerin çocuklarının dine karşı ileriki aşamalarda soğuk olması ve bazı meselelerde biraz daha babalarından, annelerinden farklı düşünmeye başlamaları bundan kaynaklanıyor. Aslında kuralcılık çok iyi bir şey değil. Her şeyin bir kuralı var. Askeri düzen gibi. Şunu yapma işte, şöyle olur, bunu yaparsan şöyle olur. Bir bu kuralı gelenek görenek de koyuyor biliyorsunuz. İşte bizi el kınar, şöyle olur, böyle olur. Hep böyle belli kurallar var ve çocuk kendisini bir baskı altında hissediyor. Ya da diyelim bir hanımla hayatınızı birleştirdiniz. Hanım biraz özgür bir ortamdan geliyor. Geldi girdi o kurallıcı evin içerisine, patlamaya başladı. Artık sinyaller çakmaya başladı. Netice itibariyle bu kuralcılık da aslında normal ve bir kabul edilebilecek bir sistem değil. Ama ne yazık ki bu kuralcı aileler de var. Düzensiz aileler var. Ne de olsa demokrasi var memlekette. Evde de var. Herkes kendi başına. Gelen belli değil, giden belli değil, baba belli değil, anne belli değil, çocuk belli değil. Bu da var. Yani hiçbir düzen yok. Kendi düzensizliği içerisinde yürüyor. Aslında her türlü düzensizlik bir kargaşadır ve anarşidir. Düzensizlik iyi bir şey değil. Ve bu düzensizlik aslında özgürlük ve hürriyet değil. Çünkü bir kural yoksa eğer, sınırın olmadığı yerde sorumsuzluk vardır. Sorumsuzluğun olduğu yerde de lezzet yoktur. Dolayısıyla bu düzensiz aileler de var. Müsaadeci aileler var. Bu biraz daha müsbet aşağıya doğru. Nasıl? Diyelim ki kurallar var ama hoşgörü biraz daha önde. Anne de biraz serbest, baba da biraz serbest. Sıkmıyorlar çocukları, birbirlerini de sıkmıyorlar. Birbirlerine biraz böyle müsaade ediyorlar. Aman diyorlar, fazla birbirimizi sıkmayalım. En azından bu şekilde yürüsün gitsin.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açtı. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? 10-13 Eylül tarihlerinde Ankara Altındağ Millet Bahçesi fuar alanındaki fuarımızı kaçırmayın. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
12: Türk Eğitim Vakfı. TEV.org.tr.
10: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.

0: bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Rahman sensin ki senin beni sevmen benim kendimi sevmemden daha sevimlidir bana. Sen beni yoklukta bulup var etmişken, sen beni hiç hatırlanmadığım yerden alıp hatırımı bilmişken, ben sana ne söylerim? Ben sana hangi karşılığı bulurum?
1: Allah. 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Asıl ideal olanı o. Belki sosyal bilimciler böyle bu anlamı yüklemiyorlar ama ben biraz bu anlamı yükleyerek meseleye bakıyorum. Müşterekçi aileler. Bu müşterekçi ailelerin temelinde yatan şey ne biliyor musunuz? Onların işleri istişare iledir. İstişare ile herkes görüşünü söylüyor. O görüş ortaya çıktıktan sonra netice itibariyle alınan karar ortak karar oluyor. O ortak kararı ortak akıl oluşturuyor. O ortak akıl da ortak bir karardan kaynaklandığı için ortak bir mesuliyet şuuruyla meseleye bakıyor. Şimdi böyle olduğu zaman ailenin bütün bireyleri bir yönüyle bu devletin içerisinde yer almış oluyorlar. Ama ben bir hakikati sizlerle paylaşmak istiyorum. Ne yazık ki istişareyi çokça konuşan ama anlamayan bir toplumuz, İslam toplumu olarak. Anlamıyoruz. Kim ne derse desin. İsterseniz bu konuda biraz farklı bir biçimde tartışabiliriz, konuşabiliriz. Biraz isterim ki bu meseleyi irdeleyebilelim. Ne devlette biz istişareyi biliyoruz, ne yönettiğimiz vakıflarımızda, iş yerlerimizde istişareyi biliyoruz, ne cemaatlerimizde istişareyi biliyoruz, ne ailede istişareyi biliyoruz. İstişareyi en iyi yaptığını zanneden şöyle zannediyor. Bir toplantı yaptık, tamam. Bir görüş geldi ortaya, o da tamam. Söyledik, anında kararı aldık, tamam. İş bitti, konuştuk ya, işte istişare ettik ya. Bundan daha ötesi mi var? Ondan sonra da o manada bir şeyin üzerinde yürümek. Bu istişare değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği istişare bu değil. Kur'an'ın müminlerin işleri şura iledir, istişare iledir dediği istişare de bu değil. Bu başka bir şey ya, başka bir şey. Biraz bu meseleyi ben irdelemek istiyorum. İstiyorum ki anlaşılsın. Diyelim ki 5 kişilik bir aile düşünelim. Biz 5 kişiyiz. Yine geldi benden örnek. 3 tane diyelim ki çocuk var, anne var, baba var. Bu 3 tane çocuktan bir tanesi son numara diyor ki ben İngiltere'ye dil eğitimi almaya gideceğim. Ve bunun istişaresini aile yapıyor. Oturmuş, baba burada, anne burada, diğer çocuklar da burada. Baba hemen diyor ki gavur memleketine ne gideceksin? Gidip orada gavur mu olacaksın? Mesele bitmiştir, gitmek yok. Tamam, bitti. Bu istişare mi? Bu istişare değil. Anne diyor ki kocaya diyor özellikle. Bir de kadınların çocukların yanında diyor. Sen kendini

Yırtsan da ben bu sefer onun arkasındayım. O gidecek diyor. Bundan başka itiraz yok diyor. Bu da istişare değil. Büyük oğlan oradan söze karışıyor. Diyor ki beni göndermediniz, onu gönderiyorsunuz. Ben buna karşıyım diyor. Ben de bu işin arkasındayım diyor. Bu da istişare değil. Ortancısı diyor ki niye o gitsin, ben gideceğim diyor. Onun hakkı değil, benim hakkım diyor. O da öyle itiraz ediyor. Küçüğü de diyor ki konuştuğunuz kadar konuşun, ben vizemi de aldım, yerimi de hazırladım, gidiyorum diyor. Bunların hiçbiri istişare değil. İstişare ne biliyor musunuz? Kaç kişi varsa orada herkes görüşünü ve o görüşünün gerekçesini ortaya koyar. Gerekçeli bir karar ortaya koyar. Ben istemiyorum gitmesini. Niçin? Sebeplerini sıralıyorum. Anne gitmesini istiyor. Niçin? Sebeplerini sıralıyor. Büyüğü gitmesini istemiyor. Niçin? Gerekçelerini sıralıyor, ama gerekçeleri ben gitmedim o da gitmesin diye olmuyor. Daha makul, daha mantıklı, daha ikna edici. Sonra herkes o gerekçelerinin üzerinden konuşuyor. Karar alınıyor ve o karar uygulanıyor. Allah korusun, gitti mesela İngiltere'de başına bir şey geldi. Hemen koca ne diyor? Diyor ki ha işte iyi oldu. Beni dinlemediniz. Bak benim görüşüme kabul etmediniz. Bak oldu başınıza gelen. Bunu diyorsa o koca kusura bakmasın, o istişareyi anlamamış. Karar çıktıktan sonra suçlayan adam istişareyi anlamamıştır. Önce bir kere karara sen etkili ol. Elinden geldiğince savun. Doğru biliyorsun değil mi? Sen kendinin doğru görüşte olduğunu söylüyorsun. Alttan gir, üstten çık, 5 tane toplantı yap, iste, başka şeyler söyle, insanları ikna etmeye çalış, delillerini getir, başka alternatifler sun, öyle olmazsa böyle olur diye söyle söyle söyle söyle, ikna etmeye çalış, ama buna rağmen ikna edemedin ve netice itibariyle oradaki o karardan bir karar çıktı. O karar çıktıktan sonra suçlama, beni dinlemediniz onun için böyle oldu, bunu demek asla İslam'ın istişare mantığına yakışmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisi Uhud'da şehir savunmasını istemesine rağmen dışarıya, şehrin dışına çıkmaya kendilerini ikna edince gençler, başına geleni biliyorsunuz, 70 tane şehit verildi o savaşta. Ama bir defa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizin yüzünüzden oldu demedi. Çünkü bu böyle, bu mantık olmaz. Senin yüzünden denmez istişarede. Çünkü o karar nedir artık? Ortak karardır. Şimdi ailelerimizde de eğer böyle olursa biz bu meseleyi anlamış oluruz. Niye bu mesele bizim için önemli biliyor musunuz? Çünkü itaat dediğiniz şey doğrudan meşveretle, şura ile alakalıdır. Evet, İslam itaati öneriyor mu? Öneriyor. Ama o itaatin altını neyle dolduruyor? İstişare ile dolduruyor. Şimdi kim ne derse desin, bugün özgürlük, liberalizm, demokrasi, şu bu konuşuluyor, işte insanlara farklı hayat tarzları sunuluyor, insanlar başka şeylere teşvik ediliyor. Arkadaş kim ne konuşursa konuşsun, ya biz Müslümanız, biz İslami değerler üzerinden konuşmak durumundayız. Ben dünyanın değişen şartlarına asla bu manada teslim olma gibi bir durumum yok, böyle bir zorunluluğum da yok. Ben Müslümansam eğer değer yargılarımı kendim oluştururum, o değer yargılarına göre de benim inandığım din bana diyor ki İslam toplumu itaatkar bir toplumdur. Çünkü Allah koymuş kanunu. Nisa suresinin 59. ayetinde. Allah'a itaat, Resulüne itaat, sizden olan emir sahiplerine itaat. Allah'a itaat belli, Resulüne itaat de belli. Sizden olan emir sahipleri kim? Her kim benim başımdaysa Allah'a ve Resulüne itaat ettiği oranda ben ona itaat ederim. Devlet başkanıysa ulul emr olabilmesi için öncelikle onun Allah ve Resulüne itaat etmesi gerekir. Allah ve Resulüne itaat etmeyen bir devlet başkanına benim itaat etme zorunluluğum yok. Hiç kimse kusura bakmasın, bizi yanlış yerlere de kimse sevk etmesin. Mesele bu. Şimdi ulul emir meselesi, yani emir sahibi devletse devlet başkanıdır.
İmamsa camideki imamdır, toplumun önündeki insandır. Bir idare edilecek bir yerse, bir iş yeri ise o iş yerinin sahibidir. Eğer bahse konu olan, bizim konumuz olan aile ise, ailedeki itaat kurumu, itaat makamı babanın elindedir. Erkeğe Allah bunu veriyor. Erkeğe veriyor. Hiç oraya buraya çekmeye gerek yok. Erkeğe veriyor. Ve aile meselesinde itaati Kur'an konuşmaya başlayınca iki kavram üzerinden konuşuyor. Kavvam, salihat. Kavvam erkeğe ait bir kavram. Salihat, saliha kadın. Saliha kadın olarak kadına ait bir sorumluluğu dile getiren kavram. Ancak kavvam dediğimiz zaman astığım astı, kestiğim kestik diye anlıyorsan yanlış anlıyoruz. Saliha kadın dediğimiz zaman da köle olmak, ezilmek, sömürülmek olarak anlıyorsak yine yanlış anlıyoruz. Peki nasıl anlayacağız? Şöyle anlayacağız benim güzel kardeşlerim. Kavvam evi, aileyi ayakta tutmak için lazım gelen otoriteyi ortaya koymaktır. Saliha kadın ise ailenin saadet ve felahı için lazım gelen uyumu sergilemesidir. Ne olur iyice anlayalım. Neymiş kavram? Aileyi ayakta tutmak için bir otoriteye ihtiyaç var. Bir yerde son söz söylenmeli. Eğer bu son söz söylenmiyorsa o ailede itaat olmadığı gibi, biraz önce verdiğim bir ailenin devlet olabilmesi için ana kodlar da olmuyor. Yani adaletin, yani meşveretin, yani zeminde kökte tevhidin olabilmesi için bir otorite olması gerekir. O otoritenin adı kavvamdır ve kavvam da aileyi ayakta tutan en önemli bir kavramdır. O olmazsa olmuyor. Saliha kadını da gördünüz mü nedir? Aslında saliha kadının tanımını Kur'an uyumlu kadın olarak veriyor. Aksilik yapmayan, asilik yapmayan, başına buyruk hareket etmeyen, uyumlu, güzel, her şeyi böyle biraz pozitif gören, biraz daha meseleyi hep o şekilde değerlendiren bir hanım profili çiziyor İslam bizim nazarımıza. Bu iki tane meseleyi iyice anladığımız zaman itaati anlarız. Ben şimdi bir soru soracağım, elleri de görmek istiyorum. Dersin serlevhası neydi? İtaat zorumuza mı gitmeli idi? Soru şu, itaat zorumuza mı gitmeli? Evet diyenler bir el kaldırsın, hayır zorumuza gitmeyenler diyen bir el kaldırsın. Önce itaat zorumuza mı gitmeli sorusuna evet diyenlerin bir elini görebilir miyim? Bir tane var. Hanımlardan hiç yok maşallah hanımlar. Bir tane var. Zorumuza gitmemeli diyenler, gitmemeli diyenler çoğunlukta. Ben o azların görüşündeyim. İtaat zorumuza gitmeli bizim. Çünkü gider zorumuza, hiç kusura bakmayın. Öyle kadınlar, ben isterdim ki daha fazla el kaldırsınlar ama onlar zannettiler ki bu kadar konuşmadan sonra hoca herhalde diyecek ki itaat zorumuza gitmemeli, onun için biz kaldırmayalım diye düşündüler. Hayır, zorumuza gitmeli. Zor bir şey ya itaat etmek. Zor. Mesela ben son birkaç aydır bu aile meselesini gündem edince daha fazla muhatap oluyorum. Bizim genç kızlarımız, hele hele yeni evlilik kuranlar bu meselede çıldırıyorlar. Mesela geçenlerde bir kızımız aradı beni. Çok da iyi tanıdığım bir kızımız. Hocam dedi, evliliğe ayak uyduramıyorum ben ya. Ben babamın evindeyken çok özgürdüm ya. Babam bana açık çek vermişti. Geziyordum, tozuyordum, arkadaşlara gidiyordum. Gidip kalıyordum onlarda. Derslere katılıyordum, şunu yapıyordum, bunu yapıyordum. Şimdi geldim, koca diyor ki hayır diyor, şu olacak, bu olacak. Şöyle oldu, böyle oldu. Ben zorlanıyorum dedi diyor. Ben de ona dedim ki zaten itaat bu. İtaat ne biliyor musun? Hoşumuza giden işi yapmak değil. İtaati böyle anlıyorsak yanlış anlıyoruz. İtaat bu. Bakın, acıtmasına rağmen boyun eğmek. Acıtır. Boyun eğmek acıtır ama acıtmasına rağmen boyun eğmek. Sevmemesine rağmen isteneni yerine getirmek.
Zoruna git.

gitmesine rağmen nefsini ayaklar altına alıp Allah için eyvallah demek. Benden itaati isteyen kim? Allah. Bitti. Bitti. Kimin zoruna gitmiyor ya? Yani kendimizi boşuna başka yerlere sevk etmeyelim. Mesela diyelim ki ben bir vakıftayım. Başımda da bir tane müdür var mesela. Müdür bey bana diyor ki hocam şöyle yapalım böyle yapalım. Benim canım istemiyor öyle yapmak. Ama ben itaat ediyorum. Zoruma gitse de bazı şeylere itaat ediyorum. Beni acıtsa da itaat ediyorum. Niye itaat ediyorum? Allah için ediyorum. Müdür bey için değil. Hoca için değil. Allah için ediyorum. Allah için ettiğim için zoruna gitse bile netice itibariyle ben orada ne kazanacağımı biliyorum. Şimdi benim kızım 20 yaşında, 22 yaşında rahat bir biçimde bir hayat yaşamış. Babasının da zaten nazlı kızı, prensesi, kraliçesi. Bir eli yağda, bir eli balda. O zannediyor ki ben koca evine gitsem kraliçelik devam edecek. Daha farklı olacak. Ama öyle değil. Netice itibariyle devlete geliyorsun ve devlette bir sorumluluk var. Sorumluluk çerçevesinde senin sırtına yüklenen bir yük var. O yük meselesi ortaya geldiğinde ben artık eskisi gibi değilim. Babamın evindeyken çok rahat olabilirim belki. Ama kocanın evindeyken sorumluluğum başka türlü olacağı için acıtmasına rağmen, zoruma gitmesine rağmen, bazen böyle beni deli etmesine rağmen Allah için ben evet tamam dediğim anda ben o itaat meselesini anlamış olurum. Şimdi bakın böyle anlayabilmemiz için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu bir Buhari hadisidir, dikkat buyurun, ne diyor biliyor musunuz? Masiyet işlemesi emredilmedikçe, yani bir günaha, bir yanlışa çağrılmadıkça Müslüman istesin istemesin, sevsin ya da sevmesin, dinleyip itaat etmek zorundadır. Sevsin ya da sevmesin. Allah aşkına biz hep sevdiklerimizi mi yapıyoruz? Bazen sevmediğimiz şeyleri de yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Bazı şeylerin hatırına yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Allah'ın rızasını elde etmek için yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Aile devletinde anarşi çıkmasın, otorite bozulmasın, bir şeyler sağlam olsun ki bir şekilde bazı şeyler yürüsün diye yapıyoruz. Çünkü netice itibariyle sorumluluk öyle olduğu için olması gereken öyle, bunları yapıyoruz. Demek ki itaat neymiş? İtaat acıtmasına rağmen de boyun eğmekmiş. Neymiş o zaman itaat? Sevmemesine rağmen de isteneni yerine getirmekmiş. Neymiş o zaman itaat? Zoruna gitmesine rağmen nefsini ayaklar altına almakmış. Ama burada bir şey söyleyip asıl meseleye sizi götürmek istiyorum. Saliha bir kadın, uyumlu ya, uyumlu kadın kocasının gönlünü fethedir. Hiç bunun başka bir izahı yok. Gerçekten bu böyle. Ve eğer kadın gerçekten salihaysa son sözü kocaya söylettirir. Koca da der ki sen bilirsin hanım. Son sözü koca söyler ama ağızdan çıkan cümlede bu olur. Netice itibariyle bu da saadeti getirir. Son sözü biri söylesin ama söylerken o müşterek istişareyle alınıyor ya kararlar. O noktada herkes aldı alacağını, ondan sonrası da artık ortaya çıktı. Şimdi benim güzel kardeşlerim, vakiti aşmayacağım ama çok önemli bir bahse sizi getireceğim. Geçen derste sordunuz bana sorularda, erkeğin kadına karşı sorumlulukları, kadının erkeğe karşı sorumlulukları. Çok önemli bir konu bu konu. Bizim fıkıh kitaplarımızda, ahlak kitaplarımızda inanılmaz derecede ciddi bir biçimde yer alan bir konu ama biraz böyle dağınık olduğu için İşin içinden çıkamıyoruz. Biz de bazı sorumluluklarımızı tam zihnimizde oturtturamıyoruz. Sizin işinizi biraz kolaylaştıracağım bugün. Ancak sizden bir şey istiyorum. Biraz sonra erkeğin hanımına karşı sorumlulukları açısından 7 kavram üzerinden 7 tane mesaj vereceğim size. Hemen arkasından da kadının erkeğe karşı sorumluluklarını yine 7 kavram üzerinden 7 tane mesaj vereceğim size. Siz de

Ben kardeşiniz olarak şunu istiyorum. Ne olur iyice yazın bunları, not alın. Bunlar kayıt altına alınıyor biliyorsunuz. Gittiğiniz zaman evde eğer not alamamışsanız bir daha o faslı, o bölümü dinleyin. Ve oturun eşler olarak birbirinize. Mesela ben erkeklerin adına konuşayım. Hanım, bak benim sana karşı sorumluluğum şu şu şuymuş. Allah için nefsi davranma. Şu sorumluluklarımdan ben hangisini yapabiliyorum, hangisini yapamıyorum bana söyle. Çünkü bunları bana yükleyen Rabbimiz. Ben yarın senin hakkını ihlal etmiş bir vaziyette Allah'ın huzuruna gitmek istemiyorum. Aynı şeyi hanım da beye söylüyor. Mesela erkeğin hanımıyla konuştuğu zaman hanımı böyle dişlerini sıkıp sen görürsün gününü falan, öyle değil. Meseleyi birbirimize intikama dönüştürmüyoruz. Meseleyi doğru bir noktaya getirme adına bir gayretimiz var. Onun için ne olur, ben bu 7 maddeyi çıkarırken bayağı bir zorlandım. Çünkü geniş bir konu bu konu. Biz hepsini böyle konuşsak saatler olacak ve bazen uzayınca iş aslında dikkatten dağılıp gidecek. Öyle de bir şeye kurban olmaması için özel bir çaba verdim netleşsin diye bütün sorumluluklar. İnşallah da bir şeyi dışarıda bırakmamışımdır. Her şeyi de buraya dahil ederek konuşuyorumdur. Onun için bu meseleye biraz bilgi ziyadesinden de öte kendi sorumluluklarımızı iyice anlama, konuşma adına bir meseleyle, bir mesajla bakalım. Erkeğin hanımına karşı sorumlulukları. 7 tane madde var bakın burada, kavram daha doğrusu. Ne bu kavramlar? Emanet kavramı en üstte. Muhabbet, marifet, helaliyet, merhamet, sadakat ve sebat. 7 kavram. Burada olan diğerinde yok. Burada olanlar anlaşıldığı için diğerini almadım ben bunları. Ama özel olarak erkeğin hanımına karşı sorumluluklarını bu kavramlar çerçevesinden ele alıyor İslam. Allah Resulü bu kavramlar çerçevesinden konuşuyor bize. Kur'an'ımız bu kavramlar çerçevesinden konuşuyor bize. Biz de bu kavramlar çerçevesinde almamız gerekir sorumluluklarımızı. Emanet, muhabbet, marifet, helaliyet, merhamet, sadakat ve sebat. Şimdi bunları nasıl anlayacağız? Bakın, erkeğin hanımına karşı sorumluluklarındaki ilk madde, emanet ya mesaj şu: eşini ve çocuklarını en ağır emanet olarak görüp kıymet bilmesi. En ağır emanet. Sadece kendisiyle alakalı bir şey değil. Çünkü ne yaptık biz erkek olarak? Allah adına nikahladık o kadını. Allah adına. Emanet aldık ve Allah bizi ikramlandırdı. Çocuk verdiyse bize, o çocuklar da bize emanet olarak verildi. Bütün babaların ödünü koparması gerekir. Ben de kendimi dahil ederek söylüyorum. Tahrim suresinin 6. ayeti. Yakıtı insanlar ve taşlardan oluşan cehennem azabından korumak babanın görevidir. Babanın. Bu iş anneye falan havale edilecek bir mesele değil. Babanın görevidir. Ve emanet meselesi inanın o kadar önemli bir mesele ki ödümüzün kopması gerekir. Siz çokça duymuşsunuzdur benden. Sahabenin ödünü koparan bir şey değil miydi? Ben münafık mı oldum kaygısı. Onun en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Allah'ım diyordular sahabeden bazıları. Sen bana bir eş nasip ettin ama ben o emanete hakkıyla riayet edip etmediğimden şüpheliyim. Ne olur, ne olur bu noktada bana yardım et. Birçok sahabi efendimizden şunu görüyoruz benim güzel kardeşlerim. Son anları eşi hayattaysa çağırıyor eşini ve ondan helallik alıyor. Çünkü seninle bir hayat yaşadık. Sen de bana emanettin. Ben bunu ne kadar yerine getirdim? Ne olur hakkını bana helal et diye bir ızdırap var. Ashab dediğimiz o imanın en kaliteli neslinde. Onun için meselenin birinci maddesinde bu emanet var. İkincisi, evin ve evliliğin en büyük azığının muhabbet olduğunu unutmayıp yansıtması.
evin

ve evliliğin en büyük azığının muhabbet olduğunu unutmayıp yansıtması. Muhabbeti ben kadına yüklemedim bakın. Kadın sever zaten. Arızalı olanlar dışında. Yani arızalı kadın var mı? Var. Nasıl arızalı erkek var? Arızalı kadın da var. Ama normalde arızalı değilse kadın, kadın sever ve sevilmeyi ister zaten. En ilk derste bu konuya değindik biliyorsunuz. Ama erkek yaratılış gereği bunu nişanlılıkta tüketir zaten. Sadece işte orada zanneder. Orada böyle biraz kullanır falan filan epey. Sonraki yıllara kalmaz. Ama netice itibariyle ben geçenlerde bir ders yaptım. Evliliğin kırılmasıyla alakalı. Evliliği mevsimlere benzettim. 4 mevsimi var dedim evliliğin. İlkbaharı, yazı, kışı, sonbaharı. Ya yaşıyoruz bunları. Her mevsimin kendine özgü bir giysisi var değil mi? Bak hava soğuk olduğu için kış şimdi. Hepimiz tedbirli bir biçimde geldik ki hastalanmayalım. Ya evliliğin kışsa eğer kardeşim kışa göre giyin. Yazsa eğer yaza göre giyin. Şimdi ben yazın o paltoyla giyip gelseydim siz ne diyecektiniz? Anormal bir durum. Aynen evlilikte de öyle. Adamın evi sonbahar mı? Adam maşallah yaz gibi giyinmiş. Kış yaz gibi giyinmiş. Yaz kış gibi giyinmiş. Böyle yok. Muhabbet de bu işin en önemli meselesi. Özellikle bu meseleyi erkek çerçevesinden konuşmamızın sebebinin ne olduğunu çok iyi bir biçimde anlıyoruz. Şimdi bakın erkeği konuştuğumuz zaman önemli bir meseleyi konuşuyoruz. Öfkesini kontrol altına alıp eşine ve çocuklarına karşı merhamet meltemi estirmesi. Eğer bir erkek sırf böyle ikide bir öfke patlaması yaşıyor. Beyefendinin zaten şeyi farklı hali ikide bir öfkesi patlıyor ve patladığı zaman da ilk eşine patlıyor ya da çocuklarına patlıyor. İşte bu bunu diyor zaten. Biliyorsunuz bazı sahabe efendilerimiz ya Resulallah bana çok kısa bir şey söyle ve cenneti nasıl kazanacağımın yolunu göster dedikleri zaman ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? En kısa hadistir bu. La tağdab. Öfkelenme. Öfkelenme, cennet senin. Zor bu. Mesela bazen de damarınıza basar zaten hanım, çocuk neyse. En hassas olduğun neyse hop oraya basar. Oraya bastığı zaman işte dişini sıkabiliyorsan tamam sen anladın. O ancak merhametle olabilecek bir şey. Ve erkeğin hanımına karşı sorumluluklarında tabii bu hanımına deyince siz çocukları da bunun içerisine ekleyin. O ehline karşı sorumluluğunda en önemli meselelerden bir tanesi de bu merhamet meltemidir. Dördüncüsü farz olan ilimleri öğrenip öğretme adına gayret verip marifet kıvamına vardırması. Erkeğin sorumluluğudur bu. Ben buradaki cemaatte olduğunu zannetmiyorum ama bizi şu anda dinleyen bir sürü insan var. Bizde şöyle bir hastalık oluştu genel anlamda erkeklerde bu son birkaç senedir. Hanım evde zaten fazla işi yok evde olduğu için bütün sohbetlere hanım gidip geliyor. Orada bir sohbet var oraya gidiyor, orada bir ders halkası var oraya gidiyor, Kur'an kursuna gidiyor, şuraya gidiyor, buraya gidiyor. Kendisini yetiştiriyor. Erkek de işi gücü çok ya, o beyefendi hazretleri hiçbir yere gitmiyor zaten. Onun işi gücü başka, o sadece bir noktaya takılmış kalmış. Ve bir müddet sonra makas açılmaya başlıyor. Ama bu aziz din ilim meselesini erkeğe yüklüyor. Hayır diyor, sen alacaksın, sen vereceksin eşine ve çocuklarına. Evet bazen hanım beyden daha bilgili olabilir, ilme daha fazla iştiyakı da olabilir. Bunlar var yani ama genel itibariyle İslam bu sorumluluğu erkeğe yüklüyor. O zaman erkek kendisini yetiştirecek, hanımını da yetiştirecek, çoluk çocuğuna da o marifet dediğimiz şeyi ulaştıracak. Bakın en önemli meselelerden bir tanesine geldik. Ailesinin ihtiyaçlarını meşru yollardan sağlayarak helaliyet çizgisinden asla sapmaması. Ailesinin ihtiyaçlarını meşru yollardan sağlayarak. Bu ihtiyaçları deyince aklınıza ne geliyor mesela? Tamam kazandı bey parayı verdi bana bitti. Bu mu? Hayır. Hayır.

Meşru ihtiyaç deyince aklınıza ne geliyor? Çağrıştırın zihinlerinizde. Hepsi onun içinde. Hepsi. Mesela erkeğe karşı bir sorumluluktur. Biz bir aileyiz. Ben biraz rahat konuşsam kusuruma bakmayın. Kadın ve erkek arasındaki münasebetlerin boyutu çok fazla, biliyorsunuz. En önemli boyutlardan bir tanesi de karşılıklı anlamda birbirlerinin bedenlerinden istifade etmeleridir. Erkek kendi canı istediği zaman bu manada bazı şeyleri ortaya koyup acaba hanımdan da böyle bir şey var mı diye düşünmemesi buradaki bu sorumluluğu ihlal etmesi demektir. Daha açığını bana söyletmeyin. Artık anladınız siz meseleyi. Buradaki meşru isteklerin hepsini bunun içerisine dahil etmek durumundayız. Dolayısıyla bu geniş bir kavram. Ve bu geniş kavramda Allah erkeğe farklı farklı sorumluluklar yüklüyor. Altıncısı, zorluk ve yokluk zamanlarında eşinin yaptığı fedakarlıkları unutmayıp sadakat adına olması gereken tavrı yansıtması. Bu cümleyi ben özellikle yazdım. Bir daha okumak istiyorum. Zorluk ve yokluk zamanlarında eşinin yaptığı fedakarlıkları unutmayıp sadakat adına olması gereken tavrı yansıtması. Fakirdi mesela evlenirken, fazla bir parası yoktu, itibarı yoktu. Allah yollarını kesiştirdi ve evlendi. Sonra Allah imkan verdi erkeğe. Beyefendi başladı, mal arttı ya, mülk de arttı, araba değişti, ondan sonra ev de değişti. Onlar değişmişken bir başka şey daha değişsin diye başlar düşünmeye. Çünkü şeytan başlatır orada bazı şeyleri telkin etmeye. İşte o anda sadakat devreye girer. Bir düşün ya, düşün o zorluklarda kadın senin yanındaydı. Ne zorluklar geçirdi. Sana çocuk doğurdu, vücudu bozuldu. O acıları, o sıkıntıları yaşarken bin bir derde katlandı. Şimdi biraz senin para cebin görünce başladın kaşınmaya. Ama o kaşınmayı düşündüğün anda aklına gelecek bir kavram bu. Ve İslam'ın yüklediği sorumluluk çerçevesinden ele alınması gereken bir kavram bu. Sonuncusu da şu: kavvam olmanın sorumluluğu ile eşinin ve çocuklarının eksik ve yanlışlarına karşı sebat edecek bir sabrı kuşanması. Olur mu bu manada hata? Olur. Benim de olur. Kavvam olarak, erkek olarak hatam, hanımın da olur, çocuğun da olur. Olur ya. Burada sana sebat lazım. Sabırla terbiye etmen lazım. Allah Resulü'nün o sabrını dinliyorsun ya derslerde. Dinlerken de hafızan duruyor ya, bazen böyle diyorsun ya, bu ne kadar böyle, olur mu bu kadar diyorsun ya. İşte onların hayata taşınması lazım. Eğer bu yedi tane şey olursa erkek hanımına karşı vazifelerini yerine getirmiş olur. Şimdi gittiğiniz zaman bu akşam mı yaparsınız, yarın mı yaparsınız, daha sonra bir müsait zaman bulur mu yaparsınız, o sizin bileceğiniz iş. Ama özellikle oturup karşı karşıya, hanım bak benim sana karşı vazifelerim bunlarmış, hele söyle bakayım, sadakat konusunda benim bir eksiğim var mı, helaliyet konusunda var mı, sebat konusunda var mı, emanet konusunda var mı, muhabbet konusunda var mı, merhamet konusunda var mı, var mı bir söyle bakayım. Onları anlarsınız ve birbirinizle bu noktada emri bil maruf nehi anil münker çerçevesinde bazı şeyleri inşallah yerli yerine oturtturursunuz. Gelelim hanımın erkeğe karşı sorumlulukları. Yine yedi kavram. Nedir bunlar? İtaat, kanaat, nimet, zarafet, saadet, hürmet, mahremiyet. Yedi kavram. Aklımızda da çok rahat tutabileceğimiz kavramlar. İtaat, kanaat, nimet, zarafet, saadet, hürmet ve mahremiyet. Şimdi bunların mesajlarına da gelelim. İtaati nasıl anlayacak bir hanım? Meşru ve iyi taleplerine karşı itaat etmesi. Ne olduğunu da biraz önce söyledik. Evet, belki biraz daha detaylandırılması gerekiyordu ama anladığınızı umuyorum. İkincisi, helal ve tayyip olan ile yetinip kanaat üzere olması. Bakın bu çok önemli.
Bunu yapacak olan da sizsiniz. Ne olur eşlerinizi yetiştirirken kızlarınızı bu bilince uygun bir biçimde yetiştirin. Aman deyin mesela kızlarınıza. Yarın gittin kocana, kocanın harama bulaşabilecek bir şekilde bir talebine sakın sakın deyin, ödü kopsun. Sizin öyle bir şuurla onu yetiştirme adına bir gayretiniz olsun. Çünkü bu çok önemli bir şey. Gelinlerinize de aynı şeyi söyleyin. Hanımlarınıza da aynı şeyleri söyleyin. Ve bunları söylerken bu noktada biraz daha meseleyi çok daha önemli bir çerçeveden ele alarak söyleyin. Ama özellikle hanımlar, aman helal olsun. Sen sakın borca girme. Borç yiğidin miğidin kamçısı değildir. O kamçı borcu yiğidin elinde değil, sırtındadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem borçlu olan bir sahabinin bile cenaze namazını kılmamıştır. Ne olur borca girme, ne zaman olursa o zaman olsun deyin, deyin, siz zorlayın bunu. Bazen eşleriniz başka şeyler yapsa bile buradaki sizin en temel göreviniz kanaat olduğu için o kanaatin gereğini yerine getirme adına bir hassasiyet içerisinde olun. Üçüncüsü, bakın, evini, malını, namusunu, çocuklarını en büyük nimet olarak bilip şükrünü eda etmeye çalışmaz. Nimet, ev nimet mi? Hem de ne biçim. Çocuk nimet mi? Hem de ne biçim. Eş nimet mi? Hem de ne biçim. O zaman şükrünü eda etmek. Peki şükrünü nasıl eda edeceksin? Saadeti yansıtacaksın. Moral vereceksin gençlere. Model bir ev olma sorumluluğuyla bu işin örnekliliğini ortaya koyacaksın. Şükür böyle eda edilir. Sadece elhamdülillahla değil. Elhamdülillah sadece işin bir parçası. Ama asıl olması gereken nimetin şükrü cinsinden ya, o cinsinden bunun yerine getirilmesi. Temizlik ve güzelliğe önem verip zarafet halini sürdürmesi. Kadın için önemli bir şey bu. Temizlik ve güzelliğe önem verip zarafet halini sürdürmesi. Bu temizliği de hastalık haline getirmemek lazım. Mesela adam sadece pazar günleri geliyorsa eve, ya sustur o elektrikli süpürgeyi. Senin o gün mü canın istedi evi süpürmeyi? Bir dur, o gün hazırlığını öncesinden yap. Bugün eşim evde rahat etsin diye bu manada bazı şeyleri ortaya koy. Temizlik tamam güzel bir şey ama her şeyin yerli ve zamanında olması gerekir. Bu zarafet meselesinde de ne yazık ki bizim kadınlarımızda biraz problem var. Evlendi tamam, artık ondan sonra Allah ne verdiyse, ondan sonra Allah ne verdiyse olmuyor işte. Kadının kendi eşine karşı süslenmesi ona sevap kazandıran bir ibadet. Ne olur bunu ihmal etmeyin. Bu önemli bir şey. Yani ne olacak, evlendik işte, oldu bitti. Hayır. Bakın ben size bir sünnet söyleyeyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer bir yolculuktan dönecekse gecenin bir vaktinde evine gitmiyor. Sebep, gecenin bir vaktinde eve gidip de işte kadın kalkmış uykudan, saçlar karışmış, olmuş kabus gibi. Beni öyle karşılamasın, öyle olmasın. Haber vererek eve geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Acayip ya, bizim peygamberimizin zarafeti. Erkeklerin en naziği, ondan daha nazik bir erkek yeryüzüne gelmemiş. Erkeklerin en naziği. Diyor ki, haber gönderiyor, geliyoruz eve, hanım hazırlansın. Ve analarımız hazırlanıyor, saçlarını taratıyorlar, o günkü işte süslenme aletleri neyse onlarla bir şeyler yapıyorlar, güzel elbiselerini giyiyorlar, Allah Resulü'nü karşılıyorlar. Bir düğüne gider gibi ya, düğüne gider gibi. Eş öyle karşılanır zaten. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz eve gidecek, evde bir sürü insan var. Hiçbir annemizden bunu duymazsınız. Aç kapıyı, kim varsa orada. O hanım açar kapıyı. Yüzüne bakar. Elindeki poşetlere değil, çiçeğe değil, böceğe değil. Yüzüne bakar. Tebessüm eder. Derdini unutturur. Eşini öylece eve alır. Bu zarafet işte. Ve hanıma yüklenen bir sorumluluk bu. İslam bunu istiyor. Çünkü bir denge oluşturmak istiyor. Bu denge çerçevesinde bunu söylüyor. Diğerine geldik mi? Evin düzen
yemek ve her türlü ihtiyaçlarını yerine getirir.

saadet ortamı oluşturması. Evinin düzen, yemek ve her türlü ihtiyaçlarını yerine getirip saadet oluşturması. Bunu yapar, yaparken de bunu bir ibadet neşvesiyle yapar. Öyle tencereyi vurup ses çıkarmaz, mutfaktan bir şeyler kırıp işte ben sana gösteririm günah, yemek pişiririm ama görürsün gününü demez. Bunu bir güzel bir neşeyle yapar. Çünkü sorumluluğu, o sorumluluğunu da yerine getirir. Bakın, önemli bir maddeye geldik hanımlar. Eşinin sevdiklerine karşı saygılı olup gerekli hürmet meltemini estirmesi. Hanımları sınıfta bırakan önemli maddelerden bir tanesi bu. Hanımlar da biliyorsunuz, fıtratı konuştuk ya ilk derste, kıskançlık damarı biraz fazladır. Onun için hanım eşini kıskanır birçok şeyden. Annesinden de kıskanır mesela. Kız kardeşleri varsa eğer erkeğin, eşinin, ondan da kıskanır. İster ki kendinde yoğunlaşsın. Eğer bir kadın bunu anlıyorsa, o kadın kocasıyla bir saat konuşuyor da o bir saatin 50 dakikası, senin baban var ya, senin anan işte, senin kardeşin, senin şuyun, senin buyun diye aileye vuruyorsa, hep böyle aileye vuruyorsa, bu hürmet meselesini anlamadı. Çünkü netice itibariyle onun gündem edilmesi başka arızaların ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Söylemiştim, derslerde de çok kullanıyorum bu cümleyi, bir de burada kullanmak istiyorum. Seven sevdiğinin sevdiklerini de sever. Eğer gerçekten birbirimizi seviyorsak, burada erkek kadın farkı yok. Mesela ben eşimi seviyorsam severim ya eşimin annesini ve babasını, severim. Sevmiyorsam mesela, ki ben seviyorum, başıma iş açmayayım, çok seviyorum hem de. Ama netice itibariyle diyelim ki sevmiyorum, uymadı bir şekilde, tutmadı frekanslar, oluyor bazen böyle. Eşimin hatırına katlanırım. Bu. Eğer bu noktada bir şeyler yapıyorsak, oturduğunuz yerde ya senin baban böyle, senin annen böyle. Bakın, evliliklerin en büyük problemlerinden bir tanesi budur. O evliliğin kırılması dersinde onları detaylı anlattım. Bu nişan düğün meselesi şeytanın prim yaptığı zamanlar ne olmuş? Eşya almaya gitmişsin, hanım kızımızın bir şey zoruna gitmiş. 50 sene geçmiş aradan, halen unutmuyor. O var ya, o senin, o annen, o nişan gezmesinde işte şunu yaptı, bana bunu dedi, ben onu beğenmiştim, onu almadı, bunu aldı, böyle davrandı, bu davrandı. 50 sene sonra onlar çıkıyor ortaya. Ama netice itibariyle unutmaktır burada asıl olan, ve asıl olan şey burada hürmettir. O hürmet karşılıklı birbirimizin sevdiklerine karşı sevmek. Burada önemli bir şey de var. Mesela ihmal edince erkekler eşlerini ne için ihmal ediyor? Arkadaşlarıyla biraz fazla zaman geçiriyor. Hanım arkadaşların düşmanı. Hanım o anda silah eline geçse o arkadaşları birer birer götürecek. Çünkü sen o hale soktun. Dengeli davrandığın zaman o noktada bir şeyler de olur. Ama netice itibariyle saliha bir kadın eşinin sevdiklerine karşı sevgisini ortaya koyar. Burada hürmetsizlik etmez. Korur yani o manada. Bir sonraki madde, ailede yaşanan hadiseleri kimselere duyurmadan mahremiyet meselesini korumaz. Sonuncusu da buydu zaten. Bir daha okuyalım bunu. Ailede yaşanan hadiseleri kimselere duyurmadan mahremiyet meselesini korumaz. Bu o kadar önemli ki. Sorun olmaz mı evliliklerde? Sorunsuz ev yok. Kavgasız evde yok. Gürültüsüz evde yok. Olur. Eşler çünkü neticede hayat yaşıyoruz. İnsanız. Sen de insansın. O da insan. Senin de hassasiyetlerin var. Onun da hassasiyetleri var. Senin de zafiyetlerin var. Onun da zafiyetleri var. Ve neticede bu gidip geliyor. Şimdi biz bir sorun yaşadık diyelim ki. Hemen ben bu sorunu direkt anneme ulaştırdım. Hemen babama, bir ablam var mesela benim, bayağı da mahir zaten bu işte, öyle ben ona dertleştiğim zaman bana iyi veriyor böyle, ne yapacağımı bana iyi böyle ateş ettirerek veriyor, benim de hoşuma gidiyor tabii. Ben kızdığım zaman biri beni desteklediğinde hoşuma gidiyor,

Anında onu arıyorum telefonla. Ben başlıyorum onu anlatmaya, o da bana veriyor zaten direktifleri. Rahatlıyor muyum? Rahatlıyorum ama o rahatlamam evi yıkıyor aslında. Farkında değilim. Akşam koca geldiğinde aldım ya dersi. Dersi aldığım için nasıl davranacağıma ait ben hazırım zaten. Orada başlıyorum, orada yapabileceğimi. Ama netice itibariyle ikinci gün sen unuttun. Eşler arasında olur. En büyük kavga da olur. Üç gün sonra unutulur. Anlattın ya anneye. Annenin gözünde senin eşin, yani o damat, hain, işbirlikçi, İsrail uşağı bir adam. Sen artık onu onun zihninden silemezsin. Çünkü sen o hale soktun. Sen anlattın o kızı ya. Sen onun kızısın. En büyük hassasiyeti sensin. Sen gittin dedin bir şeyi, ertesi gün eşinle anlaştın, barıştın, gitti bitti. O annenin yüreğinde kaldı o. Onun için mahremiyet bu kadar önemli. Ya biz her yaşadığımızı niye anlatacağız? Niye anlatacağız? İyi ya da kötü, iyi de anlatmayın. Mesela ben hayret ediyorum bazı insanlara. Yaşadıkları mutluluğu anında sosyal medyada, WhatsApp gruplarında ilan ediyorlar. Ya göz var, nazar var, bir sürü hain var, bir sürü şu var. Sen niye bunu yapıyorsun ya? Niye bunu yapıyorsun ya? Sen kendi saadetine bu noktada zarar veriyorsun. Orada 10 tane adam sana dua edecek. 3 tane adam da o ulan diye onun kızı oldu da bak bizim kız olmadı diyeceği bir kin tutacak sana, al sana bir dert. Asla iyiliği de kötülüğü de ama özellikle yaşanan sorunları asla ifşa etmeyeceğiz. İfşa, mahremiyetin ifşası kadına yüklenmiş en büyük sorumluluk. İnşallah bunları ben dahil hepimiz üzerimize alacağız. Gerekli tedbirlerimizi alarak bu noktada bazı şeylere dikkat edeceğiz. İki tane hadis verip sözlerimi bitiriyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki bakın özellikle erkekler kavvam olmak belki bir mükafat ama çok ciddi de bir sorumluluk. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 10 kişiye emirlik yapan yoktur ki kıyamet günü eli bağlı olarak getirilmemiş olsun. Onu ya adaleti çözer ya zulmü yok eder. 5 kişilik bir ailenin neyisin sen? Kavvamısın. Yani otoritesisin. Senin elin bağlı olarak gelecek Allah'ın huzuruna. Elin bağlı olarak. Bu aile de böyle. Bir vakıftaysan orada, bir devletteysen orada, fark etmez. Yani 10 kişiye bile emir olsan elin bağlı olarak gelecek Allah'ın huzuruna. Ya adaletin senin ellerini çözecek ya da zulmün yaptığın haksızlık seni o halde Allah'ın huzurunda durduracak. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Amr ibn As radıyallahu anhuma şöyle bir şey rivayet ediyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere adaletli davrananlar Allah katında Rahman'ın yanında nurdan minberler üzerinde ağırlanacaklar. Biz şu anda aileyi konuşuyoruz. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önümüze bunu koyuyor. Kavvam olmak evet belki forslu bir şey. Erkek oldun ya mesela diyelim ki evlendin. Adamın yürüyüşü değişiyor. Niye? Bir şekilde forslu, havası civası olan bir iş. Onunla beraber bu da var. Evet kavvam olmak güzel ama bir de böyle bir şey var. Eğer sen onu hakkını verirsen mükafat belli. Vermezsen cezası belli. Burada da ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Eğer elinin altındaki sorumlu olduğun insanlara adaletle davranırsan Allah katında nurdan minberler üzerinde ağırlanacaksın. Allah o güne erişinceye kadar bizi adaletle davrananlardan eylesin. Ne olur benim güzel kardeşlerim, bunları biraz böyle üzerinde durarak anlayalım. Çok ciddi bir biçimde bizim ihtiyacımız var temsiliyet makamının hakkını vermeye. Emin olun şurada bakın 80 küsür aileyiz. Biz iyi olalım. Şu şehri mayalamaya yeteriz. Şu 80 küsür aile şöyle bir iyi olsun. Bu çerçevede belli bir kıvama gelirsin. Göreceksiniz biz neler yapacağız Allah'ın izniyle. Onun için özellikle madem Allah böyle bir imkan bize verdi,

0: sorumlulukları yerine getirme adına bir hassasiyet içerisinde olalım. Allah bizi evlerine gerçek manada sahip çıkan, kavvamlığın hakkını yerine getiren, adil olan, itaat meselesini doğru dürüst anlayan, adaleti anlayan, meşvereti anlayanlardan eylesin. Hanelerimizi de bu güzel çerçevede nurlandırsın, şenlendirsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeliyle de sizleri selamlıyorum. El-Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açtı. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? 10-13 Eylül tarihlerinde Ankara Altındağ Millet Bahçesi fuar alanındaki fuarımızı kaçırmayın. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
0: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Dünyada her iki de kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
5: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef. Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Enescik, neler öğrendin? Bize de anlatacak mısın bugün?
2: Anlatırım tabii anne. Sen merak ediyorsun diye olan biten her şeyi hafızama dikkatle kaydediyorum.
1: Aslan oğlum benim. Sayende biz de peygamberimizin neler yaptığını öğreniyoruz. Neler oldu söyle bakalım.
3: Ebu Cendel, senin adın anılınca Medine'de hava değişiyor. Orada kaldığım 3 gün boyunca Müslümanların senin için ne kadar üzüldüklerine şahit oldum. Seni zincirlere vurulmuş bir şekilde bırakıp dönmek zorunda kalmışlar. O halini unutamıyorlardı. Hatta o günden Ebu Cendel günü diye bahsediyorlar.
4: Evet, zor zamanlar geçirdik. Hamdolsun ki bunlar geride kaldı. Allah bana bir çıkış yolu gösterdi ve sizinle buluşturdu.
3: Çok iyi ettin. Birlikte tüm güçlüklerin üstesinden geleceğiz.
5: Ebu Basir'in etrafında toplanan Müslümanların sayısı gün geçtikçe artacak. Bu da müşriklerin ticaret kervanlarının geçtiği bu yolda onlar için bir tehlike oluşturmaya başlayacaktı. Böylece Hudeybiye Anlaşması'nın maddelerinden ilki Müslümanların lehine dönmeye başlamıştı.
0: 111. Bölüm.
5: Hudeybiye Anlaşması'na göre Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında 10 yıl boyunca ateşkes olacaktı. Mekke'den gelebilecek tehlikenin önü kesilince, Peygamber Efendimiz dünyanın çeşitli yerlerine elçiler göndererek onları İslam'a davet etmeye başladı. İlk elçi Habeşistan Necaşisi'ne giden Amr bin Ümeyye idi.
6: Kralımız birazdan salonu teşrif edecek. Sen de huzuruna

0: Çıkmadan evvel yere kadar eğilerek onu selamlayacaksın. Aa, işte geliyor. Onu uyardığım halde neden eğilmiyor bu adam?
1: Sen hariç herkes beni selamladı. Seni önümde eğilmekten alıkoyan şey nedir? Söyler misin bana?
2: Biz sadece Rabbimizin huzurunda eğiliriz. Peygamberimize bile böyle yapmayız.
1: Demek öyle. Sizin peygamberiniz kim?
2: Muhammed bin Abdullah.
1: Muhammed bin Abdullah mı? Yaklaş yanıma. Benimle görüşmek için bekleyenleri diğer salona alın. Demek Arabistan'dan geliyorsun. Kutlu beldeden, kutlu insanın yanından. Ben de halinizi sordurup duruyordum.
2: Evet, Allah Resulü beni size elçi olarak gönderdi. Bana düşen söylemek, size düşen dinlemektir. Siz bize şefkat ve nezaket gösterdiniz. Sizden hangi hayrı umduysak ona kavuştuk. Ve sizinle ilgili hiçbir konuda korku ve endişe duymadık. Yanınızda kendimizi daima emniyet ve güven içinde hissettik. Peygamberimiz İran'a, Rum diyarına ve pek çok yere elçiler gönderdi. Oraya giden arkadaşlarım canları konusunda emniyet içinde olmadıkları halde ben güvenle huzurunuza çıktım. Geçmişteki hayır ve iyiliklerinize güvenerek yanınıza geldim. Bu da Allah'ın Resulü'nün size gönderdiği mektup. Buyurun.
1: Gel. Şöyle yanıma otur. Eğer imkanım olsaydı senin peygamberinin yanına gider, onun hizmetine girerdim. Allah'a yemin ederim ki o Yahudilerin ve Hristiyanların bekleyip durduğu son peygamberdir. Al bu mektubu ve bana onun sözlerini oku.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulü Muhammed'den Habeş Kralı Necaşi Asame'ye. Senin devamlı selamet içinde olmanı diler. Nimetlerinden dolayı Allah'a hamdü sena ederim ki ondan başka ilah yoktur. Melik, Kuddüs, Selam, Mümin ve Müheymin olan O'dur. Şehadet ederim ki İsa bin Meryem Allah'ın çok temiz, İffetli, dünyadan ele tek çekmiş olan Meryem'e bahşettiği çok şerefli kuludur. Adem'i nasıl annesiz babasız yarattıysa, İsa'yı da öyle kudret eliyle yaratmıştır. Ben seni bir olan, eşi ortağı bulunmayan Allah'a iman edip ona ibadet etmeye, bana tabi olmaya ve Allah'tan getirip tebliğ etmiş olduğum şeylere iman etmeye davet ediyorum. Çünkü ben Allah'ın Resulüyüm. Seni ve askerlerini Allah'a ibadet ve taate davet ediyorum. Bu şekilde sana gereken tebligatı yapmış, dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacak öğüdü vermiş bulunuyorum. Öğüdümü kabul ediniz. Doğru yola uyanlara selam olsun.
1: Ver onu bana. Bunu o mu yazdırdı? Bu mektup yanımızda bulunduğu sürece bize bereket olacaktır. Muhammed bin Abdullah son peygamberdir. Alemlere rahmet olacak son peygamber. İlk duyduğumdan beri onun peygamber olduğuna inanıyorum. Bundan eminim. Hiçbir şüphem yok. Ama bunu halka açıklarsan bana yardım edecek kimse bulamayacağımdan korkuyorum. Habeşliler buna hazır değil. Peygamberinin benden istediği başka bir şey var mı?
2: Yıllar önce size sığınan Müslümanların Medine'ye geri dönebileceklerini söylememi istedi. Artık güven içinde yaşıyoruz. Onlar da Medine'ye gelmeli. Müsaade ederseniz onlarla görüşeyim.
1: Elbette. Şimdi adamlarım seni onların yanına götürür. Ama bilin ki Habeş diyarı sizin vatanınız sayılır. İstediğiniz zaman gelip istediğiniz kadar kalabilirsiniz.
2: Müslümanlar bize zor zamanlarımızda verdiğiniz desteği hiçbir zaman unutmayacaktır. Adınız bundan sonra hep hayırla yad edilecek. Allah sizi cennetiyle mükafatlandırsın.
1: Hepimizi. Bu dünyada karşılaşamadık ama ahirette beraber oluruz umarım. Selamlarımı ilet. Mektup yazdıracağım. Hazırlanın.

0: Emredin kralım. Yazmaya hazırım.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulü Muhammed'e Necaşi Ashama tarafından yazılmış bir mektuptur. Şöyle yaz. Ey Allah'ın peygamberi! Allah'ın selam ve selameti, rahmet ve bereketi üzerine olsun. Hamd ederim o Allah'a ki ondan başka mabut yoktur. Ancak O vardır. Beni hidayete erdiren de O'dur. İçinde İsa'yı andığın mektubun bana erişti. Allah'a yemin ederim ki İsa da kendi hakkında senin söylediklerinden farklı bir şey söylememiştir. Şehadet ederim ki sen muhakkak sözlerinde doğru olan ve kendinden önceki peygamberleri doğrulayıcı olarak gönderilmiş bulunan Allah'ın Resulüsün. Ben sana inandım ve biat ettim. Kendimden başkasına söz geçirememekte, güç yetirememekteyim. Eğer benim yanına gelmemi istersen onu da yaparım. Ey Allah'ın Resulü! Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun.
0: Yazdım efendim.
1: Güzel. Bununla beraber kıymetli bir hediye sandığı hazırlayın. Kızıl develere yükleyin. Amr'a şehir dışına çıkana kadar da eşlik edin.
0: Emredersiniz.
2: Habeşistan'a mülteci olarak gidenler arasında peygamberimizin amcasının oğlu Cafer de vardı. Neredeyse 10 yıl olmuştu. Hepsi vatan hasretiyle yanıyor ama yurtlarına dönemiyorlardı. Nihayet Amr bin Ümeyye gelip kendilerine mutlu haberi vermişti.
3: Esma, Esma duydun mu? Peygamberimiz bizi Medine'ye çağırıyormuş.
4: Duydum Cafer, duydum. Allah'a şükürler olsun. Artık hasretimiz bitiyor. Abdullah, Muhammed, duydunuz mu çocuklar? Medine'ye gidiyoruz.
5: Hep bahsettiğiniz yere, Kabe'ye mi gidiyoruz anne?
4: Oraya yakın bir yer oldum. Peygamberimizin yanına.
5: Yaşasın! Onu çok merak ediyordum. Babam onu anlatırken hep ağlıyordu. Artık kavuşacaklar değil mi anne?
4: Evet yavrum. Hasret bitiyor. Ne zaman yola çıkacağız?
3: Diğer arkadaşlara da haber vereyim. Birkaç gün içinde yola çıkmış oluruz.
4: Nasıl gideceğiz peki?
3: Amr'ın söylediğine göre Necaşi bize bir gemi hazırlatmış. Kızıldeniz'i gemiyle geçtikten sonra işimiz kolay.
4: Allah'ım sana şükürler olsun. Hiç dönemeyeceğimizi sanıyordum.
3: Ben de bu kadar kısa sürede bir haber alacağımızı umuyordum.
4: Ne oldu da peygamberimiz bizi çağırdı acaba? Kureyş Müslümanlara göz açtırmıyordu.
3: Amr, Müslümanların müşriklerle bir barış anlaşması yaptıklarını söyledi. Buna göre 10 yıl boyunca Mekke herhangi bir saldırıda bulunmayacakmış.
4: Umarım sözlerinde dururlar. Ben gidip Ümmü Habibe'ye haber vereyim. Bir an önce hazırlıklara başlayalım.
3: Tamam, tamam. Sen hanımlarla görüş. Ben de Amr'la son istişareleri yapayım. Medine'de durum nasıl? Nasıl bir rota çizmemiz lazım onu öğreneyim.
4: Peki, sana kolay gelsin.
3: Sana da. Bizimkilere haber verdim. Hazırlanmaya başladılar. Sen dinlenebildin mi biraz?
6: Aha, çok iyiyim ben, sağ ol.
3: Peki, sevindim. Amr, Medine ile ilgili... Müslümanlarla ilgili merak ettiğim o kadar çok şey var ki.
6: Ne kadar zamandır gurbettesin tabii. Neleri merak ediyorsan sor da bildiklerimi anlatayım.
3: Allah senden razı olsun. Peygamberimizin durumu nasıl? Yeni yurduna alışabildi mi? Sıhhati yerinde mi?
6: Hamdolsun çok iyi. Eski adı Yesrib'ti biliyorsun yaşadığımız şehrin. Şimdi Medine diye biliniyor. Peygamber şehri diye söylemiyoruz da Medine diyoruz. İsmi gibi güzel bir yer. Sakin, yumuşak. İnsanları muhabbet içinde kardeşçe yaşıyor. Kimse birbirini incitmiyor. Herkes peygamberimizden daha fazla istifade edebilme derdinde. Güzel bir mescidimiz var. 5 vakit namaz için orada toplanıyoruz. Peygamberimizin evi de bu mescide bitişik. Gelince göreceksin. Ferah ve sükunet dolu bir ortam.
3: Hayırlısıyla bir ulaşsak. Çok özledim Resulullah'ı.
6: Peygamberimiz de seni çok özlemiş. Sık sık senden bahsediyor. Kardeşin Ali ile seni andıklarını duydum.

0: gerek.
1: Sağ olsun. Biz onunla aynı evde büyüdük, biliyor musun? Benim ağabeyimdir. Hatta ağabeyimden, babamdan ötedir benim için.
2: Evet, evet, duydum. Peygamberimiz küçükken yetim kaldığında senin baban onu koruyup kollamış, büyütmüş. Ebu Talib'i hep hayırla yad ediyor.
1: Öyleydi, öyleydi. Allah bizi hem bu dünyada hem de cennette bir arada tutsun. Sahi sen ne zaman Müslüman oldun? Mekkeli değilsin. Önceden tanışmıyoruz.
2: Benim kabilem Bedir'de yaşar. İslamiyet'le tanışmam Uhud Savaşı'nın hemen ardından oldu.
1: Mekke müşrikleriyle iki büyük savaş yapıldığını duymuştum. Uhud Savaşı da bunlardan biri sanırım.
2: Evet, ilki Bedir'deydi. Onda Müslümanlar ciddi bir zafer kazandılar. İkincisi ise Uhud. Peygamberimizin arkadaşlarından 70 küsur kişi şehit oldu bu savaşta. Hatta amcanız Hamza da.
1: Hamza?
2: Evet.
1: Hamza şehit mi oldu?
2: Allah makamını âli eylesin. Peygamberimiz her aklına geldiğinde onun için çok üzülür.
1: Amcam çok cesur ve akıllı bir adamdı. Allah şehadetini mübarek eylesin.
2: Amin.
1: Amin. Kim bilir daha tanıdıklarımızdan kimleri kaybettik. Gurbetin en kötü tarafı bu, biliyor musun? Sevdiklerinin cenazesini bile göremiyorsun.
2: Allah sabır versin. Sizi cennetinde kavuştursun.
1: Demek amcam Hamza şehit oldu. Resulullah'a ne kadar destek oluyordu halbuki. Sana birini daha soracağım. Tanışma fırsatın oldu mu merak ediyorum. Bizimle buraya hicret etmiş, sonra geri dönmüştü. Musab bin Umeyr.
2: Onunla görüşmedim ama hakkında çok şey biliyorum. Gel, istersen şurada oturalım da anlatayım. Ne dersin?
1: Olur tabii. Kusura bakma, ben seni ayakta tuttum. Hadi gel, içeri geçelim.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açtı. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? 10-13 Eylül tarihlerinde Ankara Altındağ Millet Bahçesi fuar alanındaki fuarımızı kaçırmayın. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com
8: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
11: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayat-ü Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayat-ü Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
12: Ya Samedu ya Allah.
13: Ya Samed.
14: Samed'sin sen. Kimseye ihtiyacın yok ve kimse sana ihtiyaçsız olamaz.
10: 91.8. Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: Hayat-ü Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
15: Öğrenmekten ziyade amel etmeye önem vermek. Ebu Derda ve Enes'in bu husustaki sözleri. Dilediğiniz kadar ilim öğreniniz. Siz o ilimle amel etmedikçe Allah size bir yarar vermez. İlimden dilediğinizi öğreniniz. Allah'a yemin ederim ki amel etmedikçe bütün ilmi öğrenseniz dahi size ecir verilmez. Resulullah'ın ashabından 10 kişi bana şöyle söylediler. Kuba mescidinde ilim müzakere ediyorduk. Hazreti Peygamber bizim yanımıza çıka geldi ve ne öğrenirseniz öğrenin, amel etmedikçe size fayda vermez dedi. Hazreti Peygamber'in ve Hazreti Ömer'in bu hususta söyledikleri. Bir kişi, ey Allah'ın Resulü, benden cehaletin hüccetini silen nedir diye sordu. Hazreti Peygamber, ilimdir dedi. Peki, benden ilmin hüccetini silen nedir diye sordu. Hazreti Peygamber, ameldir buyurdu. Hazreti Ömer şöyle dedi, Allah'ın kitabını öğreniniz. Onunla tanışmış olursunuz. Onunla amel ediniz. Onun ehlinden olursunuz. Hazreti Ali'nin bu husustaki sözleri. Hazreti Ali şöyle dedi. İlmi öğreniniz. Onunla bilmiş olursunuz. Onunla amel ediniz. Onun ehlinden olursunuz. Kesinlikle benden sonra bir zaman gelecektir ki, Hakk'ın 9'unda inkar edilecektir. O zaman da ancak meşhur olmayan ve bir köşeye çekilenler kurtulur. İşte onlar hidayetin imamları, ilmin çıralarıdır. Onlar aceleci, yaygaracı ve dedikoducu kimseler değillerdir. Hazreti Ali şöyle dedi. Ey ilmi göğüslerinde taşıyanlar! Onunla amel ediniz. Alim odur ki bilir, sonra amel eder ve ameli ilmine uygun düşer. Bazı kavimler gelecek. Onlar ilim öğrenecekler. Fakat ilim, onların boğazlarından aşağı inmeyecektir. Onların iç alemleri dış alemlerine ters düşecektir. Amelleri ilimlerine ters düşecektir. Onlar grup grup bulunurlar ve kendileriyle iftihar ederler. Eğer onlardan biri bir başkasının yanında oturursa ona kızar ve onu arkadaşlıktan atarlar. İşte bu kimselerin amelleri oturdukları yerde kalır. Hiçbir zaman Allah'a yükselmez. İbn-i Mesud'un ilim ve ameli beraber yapmaya teşvik etmesi. Abdullah bin Mesud şöyle dedi. Ey insanlar! İlim öğreniniz. Kim ilim öğrenirse amel etsin. İbn-i Mesud'u bir mecliste gördüm. Önce yemin etti, sonra da sizden hiç kimse yoktur ki Rabbi ile baş başa kalmasın. Tıpkı herhangi birinizin 14'lük ayla baş başa kalması gibi. Rabbi, ey Ademoğlu, benim hakkımda seni aldatan nedir? Ey Ademoğlu, sen peygamberlere ne cevap verdin? Ey Ademoğlu, sen ilminle nasıl amel ettin diye sorguya çeker, dedi. İbn-i Mesud, öğrenmeyene azap olsun. Eğer Allah dileseydi, ona öğretirdi. Öğrenip de, amel etmeyene azap olsun dedi ve bu sözünü 7 defa tekrar etti. Abdullah bin Mesud şöyle dedi. Hepiniz güzel söylüyorsunuz. Fakat kimin fiili sözüne uyarsa işte o payını alan kimsedir. Kimin fiili sözüne ters düşerse o da ancak nefsini kınasın. Abdullah bin Mesud şöyle dedi. Allah'tan başkasına ihtiyaç göstermeyen kimseye halk muhtaç, ilmine de herkes muhtaç olur. Ebu Derda'nın kıyamet günü kendisine, sen ilmini nasıl kullandın diye sorulacağından endişe etmesi. Ebu Derda, korkarım ki kıyamet gününde Rabbim beni halkın gözleri önünde çağırıp da ey Uveymir desin. Ben de, buyur ey Rabbim diyeyim. Allah Teala sen ilmini nasıl kullandın diye beni sorguya çeksin diyordu.

Ebu Derda şöyle dedi: "En fazla korktuğum, kıyamet gününde Rabbimin beni, ey Uveymir, sen biliyor muydun, bilmiyor muydun diye sorguya çekmesidir. Bilmiyordum desem, yalan söyleyerek Allah'ı aldatmaya çalışmış olurum. Biliyordum desem, Kur'an'ın ayetleri yakama yapışıp, emreden ayetler, emrimi yerine getirdin mi? Yasaklayan ayetler de, yasaklarıma uydun mu?" diyecekler. Faydasız ilimden, doymayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan Allah'a sığınırım. Kıyamet günü Allah katında insanların en kötüsü, ilminden istifade etmeyen alimdir. Muaz ve Enes'in ilimle ameli birlikte yapmayı teşvik etmesi. Muaz bin Cebel şöyle dedi: "Kıyamet gününde kişinin ayakları kendisinden 4 sual sorulmadıkça kaymaz. Cesedini nasıl çürüttüğü, ömrünü nasıl geçirdiği, malını nasıl kazanıp nasıl harcadığı ve ilmiyle amel edip etmediği. Dilediğiniz kadar ilim sahibi olunuz. Eğer siz onunla amel etmezseniz, Allah size ilminizden ötürü bir ecir vermez. Ta ki onunla amel edesiniz." Enes bin Malik şöyle dedi: "İstediğiniz kadar ilim öğreniniz. Kesinlikle Allah, siz amel etmedikçe sadece ilminizden dolayı size ecir vermez. Gerçek alimlerin hedefi anlayış ve ilimle amel etmektir. Sefihlerin gayesi ise sadece rivayet yapmaktır. Sünnete ve selefe uymak, bid'atı reddetmek." Übey'in bu husustaki tavsiyesi: "Yoldan ve sünnetten ayrılmayınız. Yeryüzünde hiçbir kul yoktur ki, yol ve sünnet üzerinde olup da Rahman'ı zikredince Allah korkusundan gözlerinden yaş aksın da Allah ona azap etsin. Ve yeryüzünde hiçbir kul yoktur ki, yol ve sünnet üzerinde olsun, Allah'ı içinden zikredince Allah korkusundan titresin de yaprakları kurumuş bir ağaç gibi olmasın. Böyle bir ağaca şiddetli bir rüzgar değdiğinde yaprakları nasıl dökülüyorsa, onun günahları da öyle dökülür. Allah yolunda ve sünnete uygun amellerde yavaş yavaş yürümek, Allah yolunda ve sünnete aykırı yolla koşmaktan daha iyidir. Öyleyse siz de amellerinizin ister yavaş ister süratli olsun, Hazreti Peygamber'in yol ve sünnetine uygun olmasına gayret gösterin." Hazreti Ömer'in ve İbni Mesud'un bu husustaki tavsiyeleri. Hazreti Ömer bir seferden Medine'ye dönmüştü. Minbere çıktı, Allah'a hamdü sena ettikten sonra, "Ey insanlar! Sizin için sünnetler belirtilmiş, farzlar konmuştur. Siz apaçık bir yol üzerinde bırakıldınız. Eğer ona buna bakıp sağa sola saparsanız, o zaman mesele değişir," dedi. Abdullah her perşembe günü ayağa kalkar ve "Ey insanlar! İslam'da temel olan söz ve amel olmak üzere iki şeydir. Sözlerin en üstünü veya en doğrusu Allah'ın sözleridir. Yolların en güzeli de Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü de sonradan icat edilenlerdir. Dikkat edin, her sonradan icat edilen bid'attır. Dünya meşgalelerinin sırtınıza binmemesi için dikkatli olun ki kalbiniz katılaşmasın ve uzun emeller sizi aldatmasın. Çünkü ölüm geç gelse de yakındır. Esas uzak olan gelmeyen şeydir." İbni Mesud şöyle dedi: "Sünnette ihtisas, bid'attaki içtihattan daha güzeldir." İmran bin Husayn'ın bu husustaki tavsiyesi: "Kur'an indi, Resulullah sünnetlerini açıkladı ve bize tabi olunuz. Allah'a yemin ederim ki eğer bizi dinlemezseniz şaşkınlığa düşersiniz," buyurdu. İmran bin Husayn bir kişiye, "Sen ahmaksın. Allah'ın kitabında öğle namazının 4 rekat olduğu geçiyor mu? Öğle namazında sesli okunmaz. Namaz, zekat ve benzeri şeylerin şekli,
Kur'an'da açıklanmamıştır. Allah'ın kitabı bunları müpem bırakmıştır. Bunları Hazreti Peygamber'in sünneti açıklar, dedi. İbni Mesud'un ashaba uymayı tavsiye etmesi. Sizden herhangi bir kimse birisine uymak istiyorsa Muhammed'in arkadaşlarına uysun. Çünkü onlar bu ümmetin kalbi en temiz, ilmi en derin, zorlanması en az ve yolu en doğru olanlardır. Hazreti Peygamber'in ashabı öyle kimselerdir ki Allah Teala onları sevgili peygamberinin arkadaşlığı için seçmiştir. Onların kıymetlerini iyi bilin ve arkalarından gidin. Çünkü onlar doğru yol üzerindedirler. Huzeyfe'nin Kurra'yı öncekilerin yolundan gitmeye teşvik etmesi. Ey kıraat alimleri! Allah'tan korkunuz. Sizden öncekilerin yolunu tutunuz. Hayatıma yemin ederim ki eğer onlara tabi olursanız yarışı kazanmış olursunuz. Eğer onları terk eder, sağa veya sola giderseniz uzak bir sapıklık içerisine girmiş olursunuz. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın oğluna "Biz öncüyüz, bize uyulur." demesi. Babam mescitte namaz kıldığında süratle kılardı. Fakat rükû ve secdeleri tam yapardı. Evde kıldığındaysa rükû, secde ve namazı uzatırdı. "Ey babacığım, mescitte kıldığın zaman hafif, evde kıldığın zamansa namazı uzatırsın. Bu nasıl oluyor?" dedim. Babam, "Ey oğul, biz sahabiler önderiz, bize uyulur." dedi. İbni Mesud'un "Sünnete uyun, bid'at çıkarmayın." demesi ve Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'i sevme hakkında söyledikleri. Abdullah bin Mesud şöyle dedi: "Sünnete uyun. Kendiliğinizden bir şey icat etmeyin. Bu size kafidir." İbni Mesud şöyle dedi: "Ebubekir ve Ömer'i sevmek ve onların faziletlerini bilmek sünnettendir." Hazreti Ali'nin başkalarına uymayı nehyetmesi. Sakın her gördüğünüze uymayın. Çünkü kişi bazen cennet ehlinin amelini yapar. Ancak Allah'ın onun hakkındaki ilminden dolayı sonunda ateş ehlinin amelini yapar. Böylece ateş ehlinden olduğu halde ölür gider. Bir kişi de ateş ehlinin ameliyle amel eder. Allah'ın onun hakkında bildiğinden dolayı nihayet cennet ehlinin ameliyle amel eder ve cennet ehlinden olduğu halde ölür. Eğer ille birisine uyarsanız, dirilere değil de iman üzere ölenlere uyunuz. İbni Mesud'un sünnete aykırı davranan bir cemaati şiddetle kınaması. Abdullah bin Mesud'un kulağına geldi ki bir topluluk akşamla yatsı arasında oturmuş tesbih, tehlil, tef'il yapıyorlar. İbni Mesud onlara, "Siz bid'at olan bir şeye öncülük ediyorsunuz. Eğer bu yaptığınız bid'at değilse Muhammed'in ashabı sapıklık içindedir demek gerekir," demiş. Amr bin Utbe bin Erkat, "Ey İbni Mesud, ben Allah'tan af talep ediyorum. Yaptığımdan pişman oldum," demiş ve dağılmışlar. Abdullah bin Mesud yüzünü kapatarak mescide geldi. "Beni tanıyan tanımıştır. Tanımayan bilsin ki ben Abdullah bin Mesud'um. Acaba siz Muhammed ve ashabından daha mı doğru yoldasınız? Yoksa siz dalaletin kuyruğuna mı yapışmışsınız?" dedi. İbni Zübeyr'in oğluna zikrederken cezbeye tutulanların yanında oturmamasını söylemesi. Bir gün eve geç geldim. Babam nerede olduğumu sordu. Ben de bazı insanlar gördüm ki onlardan daha hayırlısını görmemiştim. Oturmuş zikir yapıyorlardı. Kimisi titriyor ve o kadar cezbeye tutuluyordu ki Allah korkusundan düşüp bayılıyordu. Onları görünce yanlarında oturdum, dedim. Babam, "Hayır, onlarla bundan sonra beraber oturma," dedi. Onun bu sözünü yadırgadığımı anladı ve ben Hazreti Peygamber'i, Ebu Bekir'i, Ömer'i Kur'an okurken gördüm. Onlardan hiçbiri cezbeye tutulmuyor ve düşüp bayılmıyordu. Acaba senin gördüğün bu kimseler Ebu Bekir ve Ömer'den daha mı fazla Allah'tan korkuyorlar?" dedi. Düşününce
babamın dediğini

0: doğru olduğunu anladım ve bir daha onların yanında oturmadım. Sıle bin Haris ile İbni Mesud'un mescitte ayakta kıssa anlatan bir adamı azarlamaları. Bir adam mescitte ayakta kıssalar naklediyordu. Sıle bin Haris el-Gıfari, Allah'a yemin ederim ki biz Hazreti Peygamber'in ahdini bırakmadık ve birbirimizin hakkını da çiğnemedik. Sen ve arkadaşların ne diye ikide bir kalkıp kıssa anlatıyorsunuz diyerek onu azarladı. Kıssa anlatıyordum. Abdullah bin Mesud yanımda durarak, ey Amr, bu yaptığın bid'attır. Acaba sen Muhammed ve ashabından daha doğru bir yolda mısın? Dedi. Onun bu söylediklerinden sonra herkes dağıldı. Orada benden başka kimse kalmadı. Hiçbir temele dayanmayan görüşe uymaktan kaçınmak. Hazreti Ömer'in bu hususta söyledikleri. Hazreti Ömer minber üzerinde, ey insanlar, rey ancak Resulullah'tan olursa hakka isabet etmiştir. Çünkü Allah ona bildiriyordu. Bizim görüşlerimizse zorlayarak yaptığımız zandan başka bir şey değildir, dedi. Hazreti Ömer, kendi reylerine göre hüküm verenler sünnetin düşmanlarıdır. Sünneti öğrenmemişler, öğrenme fırsatı da ellerinden kaçmıştır. Onlara bir şey sorulduğunda biz bilmiyoruz demekten utanıyorlar. Böylece kendi reyleriyle sünnete karşı çıkıyorlar. Sakın onlara bir şey sormayın, buyurmuştur. Sünnet, Allah Resulü'nün yaptığıdır. Başkalarının yanlış olabilen görüşlerini sünnet yapmayınız. Bir kişi Hazreti Ömer'e, Allah'ın sana gösterdiğiyle hükmet, dedi. Hazreti Ömer, bu Hazreti Peygamber'in özelliğidir, dedi. İbni Mesud ve İbni Abbas'ın bu husustaki sözleri. İbni Mesud, sakın benim görüşüm şudur demeyin. Sizden öncekiler benim görüşüm şöyledir, böyledir diye diye helak olmuşlardır. Hiçbir şeyi diğeriyle kıyas etmeyin. Yoksa ayağınız düz yoldan kayar. Sizden herhangi birinize Kur'an ve sünnette hükmünü bulamadığı bir şey sorulursa Allah bilir desin. Çünkü Allah bilir demek ilmin üçte biridir, dedi. Hiçbir sene yoktur ki bir önceki seneden daha iyi olsun. Hiçbir nesil yoktur ki diğerinden kötü olmasın. Halbuki ne sene seneden ne nesil nesilden farklı değildir. Fakat bir neslin alimleri ve hayırlıları gitti mi, o nesilde hayır kalmaz. Bir zaman gelir ki, o zamanda bir takım kimseler gelir, meseleleri birbirine kıyas ederler, o zaman İslam bozulur ve parçalanır. İslam'ın kaynağı, Allah'ın kitabı ve Hazreti Peygamber'in sünnetidir. Kim bu iki kaynaktan başka kendi reyiyle hükmederse, onun bu görüşü iyilikleri içinde mi olacak, yoksa kötülükleri içinde mi bilemiyorum. Hazreti Peygamber'in ashabından birisine bir şey soruldu. O, ümmet içinde kendi reyimle bir şey söylemek için Rabbimden utanırım, dedi. Ashabın içtihadı. Hazreti Muaz'ın içtihad ederim demesi. Allah'ın peygamberi Muaz'ı Yemen'e gönderdiğinde sana bir mesele getirilirse onu nasıl halledeceksin diye sordu. Muaz, Allah'ın kitabıyla hükmedeceğiz, dedi. Hazreti Peygamber, eğer Kitabullah'ta bulamazsan, dedi. Muaz, Allah Resulü'nün sünnetiyle hükmedeceğim, dedi. Hazreti Peygamber, eğer sünnette de bulamazsan, dedi. Muaz, o zaman içtihad ederim. Ağzımı kapayıp duramam, dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, elini Muaz'ın göğsüne vurdu ve hamd o Allah'a mahsustur ki, Resulünün elçisini Allah Resulünün istediği gibi hareket etmekte başarılı kılmıştır, dedi. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in bilmedikleri bir konuda hüküm vermekten kaçınmaları. Hazreti Peygamber'den sonra Hazreti Ebubekir kadar bilmediği meseleler hakkında hüküm vermekten kaçınan kimse yoktu. Hazreti Ebubekir'den sonra da bilmediği meselelerde hüküm vermekten en fazla Ömer radıyallahu anh korkardı. Hazreti Ebubekir'e bir mesele getirildi. O mesele hakkında Allah'ın kitabında ve sünnette bir şey bulamadı. O zaman reyimle içtihat edeceğim. Eğer isabet edersem bu Allah'tandır. Eğer hata edersem bu da bendendir. Allah'tan af talep ediyorum, dedi. Hazreti Ömer'in bu hususta Kadı Şureyh'e yazdığı mektup. Hazreti Ömer, Şureyh'e şunu yazdı. Sana bir mesele gelirse, onun hakkında Allah'ın kitabında olan hükmü ver. Eğer Allah'ın kitabında olmayan bir şey gelirse, peygamberin o husustaki sünnetine uy. Eğer ne Allah'ın kitabında ne de peygamberin sünnetinde bulunmayan bir şey gelirse, halkın üzerinde icma ettiğiyle hükmet. Eğer Allah'ın kitabında, peygamberin sünnetinde bulunmayan ve hakkında icma da olmayan bir mesele gelirse, o zaman iki şeyden hangisini istersen onu yap. İster içtihad et, ister içtihattan kaçın. Fakat içtihattan kaçınmak daha iyidir. İbn Mesud'un içtihat hakkındaki sözü. Kimin önüne bir mesele çıkarsa Allah'ın kitabıyla hükmetsin. Eğer Allah'ın kitabında hükmü olmayan bir şey çıkarsa peygamberin sünnetiyle hükmetsin. Eğer Allah'ın kitabında ve sünnette bulunmayan bir mesele gelirse salihlerin o meselede hükmettiğiyle hükmetsin. Eğer ne Kitabullah'ta ne peygamberin sünnetinde ne de salihlerin hükümlerinde bulunmayan bir mesele gelirse o zaman içtihad etsin. İçtihadında tereddüt etmesin. Ben içtihad edebilirim fakat korkuyorum demesin. Haram ve helal açıktır. Ancak bu ikisi arasında bazı şeyler vardır ki bunlar ancak içtihatla anlaşılır. Fakat şüpheli görüneni bırakıp şüpheli görünmeyeni almak gerekir. İbn Abbas ve Übey'in içtihadı. Abdullah bin Abbas'a bir şey sorulduğunda Allah'ın kitabında bir şey bulursa onunla, Allah'ın kitabında yoksa Hazreti Peygamber'in sünnetiyle, ikisinde de bulunmazsa Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in fetvalarıyla hükmederdi. Eğer hiçbirinde bulamazsa o zaman içtihat ederdi. İbn Abbas, eğer bir meselede Ali'nin bir hükmü bulunduğunu ve ondan bir delil getirildiğini görürsek, onu bırakıp başka bir hüküm aramayız, demiştir. Übey bin Kâb'a bir şey sordum. Bu şey olmuş mudur, dedi. Hayır, dedim. Öyleyse bizi rahat bırak. Olduğu zaman var kuvvetimizle reyimizi kullanır, sana onun hükmünü söyleriz, dedi.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açtı. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? 10-13 Eylül tarihlerinde Ankara Altındağ Millet Bahçesi fuar alanındaki fuarımızı kaçırmayın. Agrotek Tarım Fuarı, tarımın geleceği burada. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
2: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
1: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
3: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın. buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com

0: 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta. Bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
5: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Hadis suresi Medine-i Münevvere'de nazil oluyor. Uhud'dan sonra Hudeybiye kadar olan süreç içerisinde muhtemel ki bu sure Medine'yi ve bütün bir alemi teşrif ediyor. Surenin son sayfasında Cenab-ı Hak لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَد۪يدَ ف۪يهِ بَأْسٌ شَد۪يدٌ ayet buyuruyor. Beyinat var, kitap, sonra mizan ve haditten bahsediyor. Dört esastan her şey açık. Ya hakka gelecekler ya batıla, ya doğruya gelecekler ya yanlışa, ya İslam'a gelecekler ya da cahiliyeye. Beyinat, deliller ortada. Sonra kitabı indiriyor o beyinat üzerine. Peygamberleri o beyinat ile teyit ediyor ya da melekler beyinat ile Allah'ın ayetlerini getiriyor. Kitap, onun içerisinde Cenab-ı Hakk'ın emirleri var, yasakları var. Ardından mizan, o ayetler o toplumda nasıl tatbik edilecek ve dördüncü merhalede haditten bahsediyor. Eğer siz Hakk'a davet ediyorken birileri yolunuza çıkıyor ve size engel oluyorsa, o zaman demir devreye girecek, güç devreye girecek. Sanayinin temelinde demir var. Fabrikalar, makineler demirden yapılır ve en önemli sanayi alanı da yine demirdir. Binalar demirden yapılır. Arabalar, yani binaların o direklerin içindeki varlığı, ana omurgayı oluşturan unsurlar, onlar da demirdir. Arabalar demirden yapılır. Yani demir hayatın pek çok şubesinde vardır. Burada da galibiyeti anlatır demir. Eğer Kur'an-ı Hakim'in karşısında birileri duruyorsa, o zaman İslam devletleri gücü ortaya koyacaklar. Güçle beraber Allah ve Resul yolunu önce koruyacaklar, sonra o yolun önünü açacaklar. Allah yolunun önü beyinatla, kitapla, adaletle, mizanla açılır. Ama birileri adaletten, kitaptan, hakikatten anlamıyorlarsa, anlamamada ısrar ediyor. Biz bu zulüm düzenine devam ederiz. Bu noktada bir irade beyanları varsa, o zaman Müslümanlar gücü devreye sokarlar. Fakat bu güç lizatihi hasen olan bir durum değildir. Bilakis hakkı korumak içindir. Mizanı korumak için bu hamleyi yaparlar. Hadis suresi müsebbihattan, yani sebbaha ile başlayan surelerden. Allah Teala bizi bu surede ve diğer müsebbihatta tesbihe davet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet bin Hanbel'in de rivayet ettiği hadis-i şerifte gece yatmadan önce bu sureleri okur, müsebbihatı okur ve buyurmuşlardı ki inne fihinne ayeten eftale min elfi ayetin. Bu müsebbihat içinde öyle bir ayet var ki bin ayetten daha eftaldir. Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti diğer bir ayetten daha eftal değil, ama belli noktalarda okuduğunuz zaman onun sizin hayatınıza, dünyanıza etkisi daha fazla olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona işaret ediyor. Sure tesbihle başlıyor. Madem ki Medine ve onun dışında yuvalananlar, onun dışında İslam'ın inkırazını bekleyenler, İslam'ın sabahı olmasın diye uğraşanlar, ittifak edenler, ittifakla İslam'a saldıranlar, onlara karşı bir tesbih havası var. Allah Teala'ya yöneliş havası var. Sure Sebbaha lillahi ma fis semavati vel ardı diye başlıyor ve bütün bir kainatı tesbihe davet ediyor. Müsebbihat'ın diğer sureleri ise Hadid, Haşr, Saf, Cuma ve Tagabun sureleri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları okur. Burada da Sebbaha lillahi ma fis semavati vel ard. Hadi siz de bu kadroya dahil olun. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman bazen fiili mazi ile tesbihe davet eder. Bazen Sebbihisme rabbikel a'la diye eminle beraber tesbihe davet eder. Hadi Allah Azze ve Celle'yi tesbihe buyur ey dünya der, buyur ey insanlık der. Subhanellezî de olduğu gibi mazharla anlatır. Bazen yusebbihu fiil-i muzari ile gelir. Yani hayatınızın hangi şubesine, hangi noktasına bakarsanız bakın orada tesbihi görürsünüz. Ya da görmeniz gerekir. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi ve lakin la tefkahune tesbihahum. Eğer siz anlayamıyorsanız o zaman algılarınızda, idrak yollarınızda bir problem var. Yani idrak, anlayış yollarınızda orada sorun var. Yoksa kainatta neler varsa cemadat, nebatat, hayvanat, bütün bunlar Allah Azze ve Celle'yi tesbih ediyor. Hadi siz de buyurun, tesbih iklimindeyiz. Kainatın sahibine tadarruğumuzu, kulluğumuzu arz etme ikliminde. Burası 6. ayetin sonuna kadar devam ediyor. O tesbihe davet ediş. Neden Allah Teala'yı tesbih ediyoruz? Onun kainat üzerindeki tasarruflarından bahsediyor. İmzalarından bahsediyor. Onun yaratmasından, azametinden, lehu mulkü semavati vel ardı, yer ve göklerin saltanatının ona ait olduğundan. Madem ki saltanat ona aittir, o halde tesbih de ona, tazim de ona, kulluk da ona ait olmalı. 7. ayet-i kerimede aminu billahi ve rasulihi ve enfiku mimma cealekum mustahlefine fihi. Her şey onu tesbih ediyor. Her şey secdede, ağaçlar secdede, kuşlar secdede. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki inne bi Mekke'te haceran kâne yusellimu aleyye. Ahmed bin Hanbel rivayet ediyor. İmam Müslim'de de var. İmam Müslim de rivayet ediyor. İnne bi Mekke'te haceran kâne yusellimu aleyye. Mekke'de bir taş vardı ki beni selamlardı. Taşlar Allah'ı tesbih eder. Taşlar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi selamlar. Medine-i Münevvere'de sallallahu aleyhi ve sellem ashabına hutbe irad ediyor. O kadının oğlu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme minber yapıyor. Minbere çıkınca ya da yüksek bir yere çıkınca hurma kütüğü önceden Allah Resulü aleyhisselamın kendisine dayanarak ashabına konuşmuş olduğu o kütük Allah Resulü aleyhisselamın ayrılığına dayanamaz. Ashabın önünde inlemeye başlar. İner, mesheder, sıvazlar ve durur o hurma kütüğü. Yıllarca saklamışlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin minberinin altında dururdu. İnsanlar ağaçlar, taşlar, cemadat, nebatat onlar nasıl tesbih eder? Aynı zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi selamlarlar. Bu bir yadigar olarak kalsın diye dururdu orada, bir yangınla yandı gitti. Aminu billahi ve rasulihi. Madem her şeyi tesbih ediyor, işte siz o tesbih edenler kadrosuna dahil olun ve bütün mevcudiyetinizle Allah Azze ve Celle'ye iman edin. İman edin ve infak edin. Medine-i Münevvere'de ashab-ı kiram efendilerimiz, ensar var, muhacir var. Muhacir zor durumda, bir de Mekke-i Mükerreme'de mustazaflar var. Onlara birileri sahip çıkmalı. Bugün alim-i İslam'ı düşünün, 1,5 milyarlık bir coğrafya. Bu coğrafyaya bu ayet-i kerimenin iklimi bizi sahip çıkmaya davet ediyor. Gelin diyeceksiniz. Ta'amul vahidi yekfil isneyn. Bir kişinin yemeği ikiye, ikininki dörde yeter. Burada 80 milyon insan varsa Allah'ın inayetiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle ilan ediyoruz ki 160 milyona yeter. Gelin buraya. Ey mazlumlar, ey biçareler, neredeyseniz Allah'ın inayetiyle biz ekmeğimizi sizinle bölüşürüz, paylaşırız. Medine'deki o durumlar, bu surenin indiği zamanlar, etrafta bir ambargo var. Bütün o Arap kabileleri İslam'ın inkirazını bekliyorlar. Sabaha gidemez diyorlar. İslam'ın sabahı olmaz. Kureyş direniyor. Diğer kabileler direniyor. İttifak var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ın yolunu kesebilmek için. Kur'an-ı Hakim de onlara iman edin. İnfak edin. Bunu söyleyen lehu mulkü semavati vel ard. Yer ve göklerin sahibi söylüyor. Allah Azze ve Celle'nin talimatı. O halde bunu yerine getirin. Burada İnfakla alakalı Müslümanlardaki arızalardan bahsediyor. Yani 10. ayet-i kerimede وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Ne oluyor ki size? Neden iman etmiyorsunuz? Daha öncesi 8. ayet-i kerimede وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ. Yani size ne oluyor ki Allah'a iman etmiyorsunuz? Müslümanlardan bahsediyor. Yani onlara diyor ki içinizde farklı kıvamda insanlar var. Ebu Bekir var, Ömer var. Malının hepsini ya da yarısını ortaya koyanlar var. Bunlar gibi radıyallahu anhuma. Bir de zahiriyle Müslüman gözükenler var. İslam'ın devletinden, gücünden istifade etmek isteyen münafıklar var. Onları Medine'de görürsünüz ama Mekke'de kafirlerin halkasındaydılar. Müslüman olacaksanız bütün mevcudiyetinizle olacaksınız ve sizi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem infaka davet ettiğinde, Kur'an-ı Hakim infaka davet ettiğinde aminu billahi ve rasulihi ve enfiku mimma cealekum mustahlefine fi, kendiniz orada halife olduğunuzu bileceksiniz. O şuurla beraber emrediyor, ver diyor ve biz de semi'na ve ata'na deyip vermemiz gerektiğini anlıyoruz. Peki surenin devamına baktığınız zaman bu ikinci bölümde ehli imana konuşuyor. 12. ayet-i kerimede يَوْمَ تَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ. Onların, yani iman edenler, mallarını ehli imanın salahı için infak edenler, sofralarındaki ekmeği onlarla paylaşanlar, onların ahiretteki hallerinden bahsediyor. Bir sonraki ayet-i kerime ve devamında münafıklardan. يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا diye devam ediyor. Onlar da ehli imana kıyamet günü münafıklar. Yani dilleriyle iman edip hakikatte kalpleriyle inkar edenler, İslam'ın gücünden istifade etmeye çalışanlar, o saflara giriyorlar, ehli iman saflarına. Fakat Allah rızası için, Efendimiz Aleyhisselam'a iman ettiklerinden dolayı değil de o güçten istifade edebilme adına yapıyorlar. فَالْيَوْمَ لَا يُخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Kıyamet günü ne münafıklardan ne kafirlerden hiçbir şey fidye olarak kabul edilmez. Bunu bilsinler. Eğer dünyada vermiyorlarsa bu malı yanlarında alıp oraya götürmeyecekler, götüremeyecekler. Yarın kıyamet günü o manzarayla karşılaştıklarında dünyadaki her şeyi vermek isteseler artık o tasarruf yetkisine sahip olamayacaklar. 16. ayet-i kerimeden itibaren 3. bölüm başlıyor surede. Elem ye'ni lillezine amenu en tahşa kulubuhum li zikrillahi ve ma nazale minel hak. İmanın neticesi nasıl olmalı? Surede bir huşu iklimi var, huşu havası var. İktidar vardı Müslümanlarda Medine'de. O iktidarı nasıl infak kültürüne tahvil edecekler? Yani oradaki dünyevileşmeyi nasıl engelleyecekler? Onun için surede infak var, huşu var. Cenab-ı Hak onlara sakın ha kapılmayın. Eğer kapılırsanız bu kadar bir mücadele. Mekke dönemi 13 yıllık direniş ve istikamet hali, onun üzerine kezzab dökmüş olursunuz. Elem ye'ni lillezine amenu en tahşa kulubuhum li zikrillah. Allah'ı zikirden, Kur'an-ı Hakim onun içindeki talimatları hatırlayıp da yüreklerin titreme vakti gelmedi mi? Mustazaflar adına her şeyinizi, mazlumlar adına, biçareler adına her şeyinizi ortaya koyma vakti gelmedi mi? İslam iktidarını emperyalizmanın imparatorluklarından ayırma huşuyu alıyorsunuz. Bir huşu iklimi var. O huşu ikliminde dünyevileşme ait neler varsa size gelemiyor, yaklaşamıyor. Bir ilahi kalkan olarak sizi koruyor. İ'lemu ennallâhe yuhyil arda ba'de mevtihâ. Yani Allah Azze ve Celle'den, vahiyden bahsediyor.

يَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Ölümden sonra, kuruduktan sonra yeri dirilten Allah, yağmurla dirilten Allah, vahyi yağmura benzetiyor. İstihare var burada. Vahiy, yağmura. Nasıl ki cahiliyedeydiniz, hıyarüküm fil cahiliye, hıyarüküm fil İslam. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sizi cahiliyeden aldı. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum bu hale getirdi. Artık farklı bir insan oldunuz. Bakıyorlar size, nereden geldi bunlar diyorlar. Yerden bitmediler, semadan inmediler. O halde bu kıvama, bu kemale nasıl ulaştılar? Sıbgatallah, ellerinde, muamelelerinde, gözlerinde, bakışlarında, kulaklarında, duyuşlarında, dillerinde, konuşmalarında, her hallerinde, hareketlerinde Allah boyası var. Bunları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu derece nasıl temiz edebildi? Çünkü vahiy. Kuruyan toprağa yağmur nasıl hayat veriyorsa, Allah'ın ayetleri de yüreklere böyle hayat verir. Bir anda cahiliye toplumu vardı. Kupkuruydu Kabe-i Muazzama. Mananın madde tecelli yeriydi orası. Tecelli remziydi orası. Orayı puthaneye çevirmişlerdi. Ama şimdi onlar Allahu Ekber tekbir sesleriyle oraya giriyorlar. Ve cahiliyeyi İbrahim'e teslim edecekler, İsmail'e teslim edecekler, onların soyundan gelen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme teslim edecekler. Yağmur gibi vahiy o topluma hayat oluyor. Dördüncü bölümde اِعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَز۪ينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ. Burada dünyayı bize farklı bir zaviyeden anlatıyor. Bir mizan var. Surenin sonunda o mizana işaret edecek. Burada ise يَعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. Dünya dediğiniz bir terazi, onun iki kefesi var. Burada o eğlencesi, oyunu, zevki sefası, mallar, çocuklar, evlatlar, onlar adına bir tefahür, onlar adına bir musabaka, onlar adına bir yarışma var. Burada ahiret. Burada büyük gördüklerinizin ahirette bir kıymeti, ahirette bir kâmeti olmayacak, bir değeri olmayacak. Kur'an-ı Kerim size eşyaya, işte buradan bakmayı öğretmek için geldi. Bunu söyleyecek. Ezberlerini insanlığın bozmaya geldi Kur'an-ı Kerim. Boz ezberini, cahiliyeyi İslam'a döndür. Yesrib'i Medine'ye döndür. 22 ve 23. 22 ve 23. ayet-i kerimede مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِي كِتَابِ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَاهَا. Ölçü getiriyor. Ezilen Müslümanlar var. Medine'nin kenarlarına bakıyorlar, etrafına, Hicaz Yarımadası'na bakıyorlar. Orada İslam'ı ortadan kaldırmak için sürekli kurulan ittifaklar, dağılan ittifaklar, yeni oluşumlar var. Müslümanlar aradan yıllar geçti, hala selamete, hala refaha ulaşamadı. Münafıklar geliyorlar. Eğer peygamber hak ve hakikatin mümessili olsaydı bu davet bu kadar gecikmeyecekti. Kafirler, Yahudiler sürekli Müslümanları tahrik ediyorlar. Madem Müslümansınız, madem Allah'ın peygamberi, madem Allah'ın güç ve kuvveti var, o halde Uhud'da neden yenildiniz? Neden Hamza, neden Abdullah, neden Enesler? Onlar şehit oldu. Kur'an-ı Kerim bize bir ölçü getiriyor. Kader. İnna külle şeyin halaknahu bi kader. Ezelde bir takdir var, ezelde bir nizam var. O nizama bağlı olarak, alemde her şey o nizama bağlı olarak tahakkuk eder, cereyan eder. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ. Alemde, afakta, içinizde, enfüste neler varsa bütün bu olanlar Allah Teala'nın takdiriyle olmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onlar beladan, onlar sıkıntıdan müşteki ama Allah Resulü aleyhisselam onların en büyüklerine maruz kalır. Yedi yavrusunun altısını elleriyle kabre koyar, imtihan işte bu der. Allah marka Müslümanı, hakiki Müslüman, onları birbirinden ayıracak. Neden ayıracak? Asıl saadet oluşacak. Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi göreceksiniz radıyallahu anhum. Her yıkılma döneminde, her fetrette, her savrulmada bu ümmet nasıl olsun, nasıl ersin, nasıl yücelsin, neyi model alalım, neyi esas alalım, hangi siyasi yapılanma,
kapitalizmanın, komünizmanın ya da insanlara ait olan diğer ideologyalar, onları mı esas alalım da kalkınalım? Eğitim sisteminde bir arıza var, batıda şöyle diyorlar. İktisatta bir arıza var, batıda böyle diyorlar. Adalette bir arıza var, batıda böyle diyorlar. Londra'da, Paris'te, New York'ta şöyle diyorlar. Kur'an-ı Kerim de bizim önümüzde bir millet yapısı, bir insanlık örgüsü, büyük İslam millet yapısı diyor. Buraya bakın. Yıkıldığınız zaman buradan ayağa kalkacaksınız. Bütün yollar daraltır, bütün yollar uçuruma çıkar. İşte burası dünyada saadete, Allah ahirette Allah'ın rızasına ve rıdvanına götürür. Buraya gelin. Bela var, sıkıntı var ama onlar bütün bunları imtihan olarak görüyorlar. Ebu Bekir'i çıkaracak o imtihan. Başaracak, muvaffak olacak. Başaracak ve Ömer olacak. Artık siz ona Hattab'ın oğlu Ömer demeyeceksiniz de Faruk diyeceksiniz. Hakkı batıldan ayıran adam diyeceksiniz. Hakla batıl birbirine karıştığı zaman sentezleri İslam mahkum olduğunda, biri Türk İslam'la, biri Kürt İslam'ıyla, biri Arap İslam'ıyla çıktığında yuh olsun sana diyebilmek. Uffil leküm diyebilmek Hazreti İbrahim gibi. Sen Allah ve Resul davasına kastedemezsin, bu suikasti yapamazsın diyebilmek. Korumak hakikati, Hazreti Ömer gibi korumak, Ebu Bekir gibi korumak, musibetlerin bir imtihan vasıtası, vesilesi olduğunu anlayabilmek, ondan bahsediyor. Kazanınca şımarma, kaybedince kahretme. Sonra ellezine yebhaluna ve ye'murunen nase bil buhli, o cimri olanlar, Allah Teala nimeti verince kendilerine saklayanlar, fakat ahirette onu vermek isteyecekler ama vermeye yer bulamayacaklar. Surede son bölüm, 6. bölüm. Lekad ersalna rusulena bil bayyinati ve enzelna ma'humul kitabe vel mizane liyakuman nasu bil kıstı ve enzelnel hadide fihi ba'sun şedidun diye devam ediyor. Peki burada peygamberlerden bahsediyor. Peygamberlere verilen beyinat var, deliller var ya da melekler vahyi beyinelerle, delillerle getiriyor. Kitap var, mizan var, adalet. Mizan adaletin tatbiki için olmazsa olmaz. Eğer bütün bunlara rağmen birileri İslam'a, imana kastedecekse buyurun Bedir'e, buyurun Uhud'a, Hendek'te, o zaman mallarınızla koruduğunuz İslam'ı canınızla koruyacaksınız. Demir de gücünüz olacak. Dünyaya hakim olacaksınız. Burada demir dünyaya hakimiyetin sembolü. Bütün peygamberlerden beri böyle devam etti. Şimdi burada o tesbih davasını hulasa ediyor. Sebbaha lillahi ma fis semavati vel arz diye başlamıştı sure. Tesbih vardı onun bidayetinde. Şimdi sonuna geliyor. Bütün peygamberler, onların bir geçidiğini seyrediyorsunuz. Şeref türbünde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem var. Enbiyanın geçit merasimi var. Onlar şimdi görülecek. Onlar tesbih ettiler. Alemde neler varsa onlara iktida ettiler. Onlarla beraber siz de büyük ve azametli İslam millet yürüyüşüne çıkıyorsunuz. Sonraki ayet Nuh ve İbrahim aleyhisselam'dan bahsediyor. İsa aleyhisselam ve İsa aleyhisselam'ın ümmetini bozulan, savrulan, dini kendi mecrasından başka yerlere, vadilere çeken o İsevilere konuşuyor. Ya eyyühellezine amenuttakullaha ve aminu ve rasulih diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme imana davet ediyor. Ve sonraki ayette de eğer iman etmezlerse onların yeryüzünde bir kıymetinin, kâmetinin olmayacağını anlatarak sure Allah Azze ve Celle'nin fazilet ve azametinden bahsederek son buluyor. Sebbaha lillahi ma fis semavati vel ardı ve huvel azizul hakim. Allah Teala'yı her şeyi tesbih ediyor. Sebbaha lillahi ma fis semavati. Semavatta neler varsa, nebatat, cemadat, hayvanat, hepsi tesbihte. Vel ardı, yerdekiler de, neler görüyorsanız ya da göremiyorsanız, bütün bunlar kendi lisan halleriyle secde halinde. Ve huvel azizul hakim. O Allah azizdir. Yani onu tesbih etmeyen akıl sahiplerinden intikam alır. Eğer kulluk yapmıyorlarsa, yapmayacaklarsa Allah muntakimdir, hakim.
Allah hem aziz, yani tesbih etmeyenlerden bunun hesabını soracak güç ve kuvvetin sahibi, hem hakimdir, bütün emirlerinde, bütün talimatlarında hikmetler var o Allah Azze ve Celle'nin. Burada Cenab-ı Hakk'ı evsafıyla, esmasıyla anlatıyor. Aziz olduğundan, hakim olduğundan bahsediyor. Niçin tesbih edecek? Neden ibadet edecek? Neden kul olacaksınız? Bir anlamda Allah Azze ve Celle'nin o tesbihi, kulların tesbihini istihkak edişini, hak edişini evsafıyla, esmasıyla ifade ediyor. Lehu mulku semavati vel ard. Madem saltanat ona, madem mülk ona, madem iktidar ona ait, yer ve göklerin hakimi o, müdebbiri o, o halde bütün mevcudiyetinizle siz de cemadatın kadrosuna dahil olun, onu tesbih edin. Lehu onundur, mulkus semavati vel ard. Semavatın saltanatı ve yerin idaresi ona ait. Yuhyi ve yumit. Öldüren de o, dirilten de o. Madem yoktan var eder, madumdan vücuda çıkarır, bir damla sudan yaratır. Elem nahlukkum min ma'in mehin. Bayağı basit bir sudan yok olacaktınız, gidecektiniz. Sizi oradan seçer, alır, varlık alemine taşır. O halde madem dirilten o, öldüren o, bütün dünya sizin karşınızda birleşmiş olsa, Allah sizi İbrahim gibi korur. Allah sizi 950 yıl Hazreti Nuh Aleyhisselam gibi korur. Hazreti Muhammed Aleyhisselam gibi korur. Yuhyi ve yumit. Bütün bunlar da öldüren ve dirilten sadece onun olduğu ona delalet eder. Ve hu ala kulli şeyin kadir. Medine'de ashab-ı kiramı bu ayetler teselli ediyor. Ambargo var. Mekke'yi özlüyorlar. Oradaki panayırlar, Bilal-i Habeşi, İzhir otları, onlara dair şiirler söylüyor. Sıtma hastalıkları var onlarda. Medine'deki o havaya karşı bedenlerin bir tepkisi var. Fakat kainatın sahibi orada daralan, o alanın dışına yıllarca çıkamayan Kabe-i Muazzama'yı selamlayıp biz geldik ya Rabbi. Hazreti İbrahim'i emanetin teslim almaya, Kabe-i Muazzama'yı asıl mecrasına, asıl varoluş gayesine döndürmeye geldik. Bu arzu var, bu iştiyak var ama gidemiyorlar. Kur'an-ı Kerim onları teselli ediyor. Ve hu ala kulli şeyin kadir. O Allah her şeye kadir. Onu tesbihe devam edin. Ölene kadar zaten buna memursunuz. Bunun için dünyaya geldiniz. Her durumda, her şartta, baharda, yazda, kışta, hazan mevsiminde hep onu tesbih edeceksiniz. Neden onu tesbih edeceksiniz? Vel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batin. Evvel o, hiçbir şey yokken o vardı. Ahir o, her şey yok olacak. Limenil mulkul yevm lillahil vahidil kahhar. Kıyamet günü soracak. Eşyaya dair, aleme dair her şey yok olduğunda kimin bu alem? Ey bana kafa tutanlar, mülkümde benim talimatlarımı, emirlerimi, yasaklarımı kabul etmeyenler. Hadi konuşun bakalım, kimin bu alem, kimin kainat? O zaman kimse cevap veremeyecek de kainatın sahibi yine cevap verecek. Peki onu anlatıyor. Huvel evvelu vel ahir. Başını her secdeye koyduğunda, her tesbihte, her Allahu Ekber deyişinde onun evvel olduğunu, hiçbir şey yokken onun olduğunu, her şey yok olduktan sonra yine onun var olacağını düşün o halde Allahu Ekber'de. Ve zahiru vel batin. Zahir o. Baktığınız zaman alemde ve min ayatihi ve min ayatihi. Hep onun varlığına işaret eden deliller var, alametler var. Sizi onun var ve bir olduğuna götürecek. Vel batinu, bir de batında, yani gözle göremiyorsunuz, gözünüzle idrak edemiyorsunuz. Ama eğer gözleriniz idrak etmiş olabilseydi o zaman da anlayacaktınız ki batın da o, gözünüzle göremediğiniz vacibül vücut da o Allah Azze ve Celle'dir. Zahirde baktığınız zaman putlarınızın, ideolojilerinizin, puttan adamlarınızın, taştan adamlarınızın hakikatte kainatta bir hükmü olmadığını, zarar ya da fayda faslında bir kıymetlerin, kametlerin olmadığını görürsünüz. Ve huve bikulli şeyin alim. Her şeye en ayrıntısına varıncaya kadar Allah Teala vakıftır. O halde kul olun, o halde huzura gelin. Huvellezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin thumme istavâ alel arş.
O madem evvel, madem ahirdir, o halde evvel olması bütün varlık aleminin önünde olmasını da gerektirir. Evvelse Allah vel evvel, o halde her şey

Yaratan da odur. O Halik. Onun dışında her şey hadestir, sonradan olmuştur. Onun dışında her şeyin varlığı caizdir ya da mümkündür. Ama o vacibul vücuttur. Onun varlığını böyle kabul edeceksiniz. Vellezî halakassemâvâti vel arda. Semâvâtı yoktan var eden, elleri var, yeri var eden. Peki bütün bunları fî sitteti eyyâmin. Güneş olmadığından dolayı dünya günüyle söyleyebilir miyiz? Güneş olmalı ki dünya günüyle anlatalım. Ama gün zamanda baktığımız zaman, bu süreçte zaman tüneline baktığımız zaman merhaleleri bize anlatır. O halde Allah Azze ve Celle kainatı 6 ayrı merhalede var etti. Ya da fi sitteti eyyamin, sizin idrak seviyenizde taşımamız gerekirse buyuruyor Kur'an-ı Hakim. Allah Teala kainatı 6 günde yarattı. Sümme seva alel arşi, sonra arşı hakimiyeti altına aldı. Nasıl olur bu? Buna dair farklı kayıtlarda açıklamalar var. Nasıl olduğunu kardeşlerimiz oraya bakabilirler. Ya'lemu ma yelicu fil ardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu minessemai ve ma ya'rucu fiha. Her şey onun tasarrufunda, onun iradesinde. Ya'lemu ma yelicu fil ardı. Yere inen, yere giren her şeyi o bilir. Ya'lemu ma yelicu fil ardı. Yağmur tanesi nereye, ne kadar düşecek o bilir. Nerede yaprak düşecek o bilir. Sadece o bilir. Nerede ne kadar kar yağacak, kaç tane yerde hangi coğrafyaya inecek onları o bilir. Ya'lemu ma yelicu fil ardı ve ma yahrucu minha. Toprağı yarıp da hangi tohum çürüyecek, çürüdükten sonra kendini toparlayacak, toprağı yaracak, önce yeşerecek, sonra nebat olacak, sonra kuruyacak, hasat mevsimi olacak. Onun bütün bu oluş merhalelerini o bilir. Orada bir tesadüf yok. Yani o tohum insan karnında bitmiyor, toprakta bitiyor. Bir kadının rahmine koysalar orada bir ağaç olmuyor işte, toprağa koyacaksınız. Taşın içine koyduğunuz zaman da olmuyor. Çok derinliklere bırakırsanız orada da olmuyor. Üzerinde güneşle toprağın vuslat yerinde oraya bir yere kazıp da o tohumu bırakırsanız orada Allah Teala ona hayat veriyor. وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ. Semadan inen rahmet, onları da Allah biliyor. وَمَا يَعْرُجُ ف۪يهَا. Nerede dualar, nerede yalvarışlar, nerede ne kadar yakarışlar var? Bütün bunlar ona gidiyor. Karıştırmıyor. Kim hangi duayı yapmıştı? Kim nasıl yalvarmıştı? Kime kaç kuruş para verdiler? Hocam dediler, şurada bir dua yapar mısın? Edebi ifadelerle nazma döktü. Öyle yalvardı. Duahan dediler. Oradakiler ağladılar. Fakat o sadece onun kafiyesine bakmıştı. Allah Teala onları da biliyor. Hayır, bunlar orada kalsın. Madem onlar beğensinler, ağlasınlar, parayı biraz daha fazla versinler diye o bapta bu cümleler kurulmuştu. Benim için değil, onlar içindi. O halde orada kalsın. Ve ma yenzilu mine's semai ve ma ya'rucu fiha ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Nerede olursanız olun, kudretiyle, kuvvetiyle, azametiyle, ilmiyle o sizinle beraber. Ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Allah'la olmak, Allah'a yar olabilmek, Allah'a veli olabilmek ya da Allah sizin veliniz olsun. Allahu veliyyüllezine amenu. Allah veli olursa yuhricuhum minazzulumati ilen nur. Zulümattan ne kadar yanlış, ne kadar hata, ne kadar isyan şekil ve sureti varsa oradan alır. Doktor alamaz, psikiyatrist alamaz, onlar rahatlatamazlar. Onlar da daraldıklarında onların da gittikleri adamlar var. Eğer iman varsa onlar da kainatın sahibinin huzurunda dururlar. Erihna ya Rabbi derler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın Bilal bin Rabah'a söylediği gibi. Erihna ya Bilal. Kalk Allahu Ekber de, namaz kılalım. Namaz bizi rahatlatsın. Kainatın sahibinde durmak, olmak, ermek bizi rahatlatsın ey Bilal. Vallahu bima ta'maluna basir. Allah azze ve celle neler yapıyorsanız en ayrıntısına varıncaya kadar onları bilir. Önce ve huve bi kulli şeyin alim demişti. Her şeyi bilen o. Yaptığınız her şeyi gören de o.
bilgisi ve görme alanındasınız. Allah

0: Allah Azze ve Celle'nin onun tasarrufundan çıkamazsınız, kurtulamazsınız. İkinci ayet-i kerimede lehu mulku semavati vel ard buyurmuştu. Yine burada beşinci ayette lehu mulku semavati vel ard. Kur'an-ı Kerim'de tekrar yok. Tekrar bir manaya, bir hakikate bağlı olmadan ayetleri söylemek, hayır öyle değil. Mülk ona ait, semavatın saltanatı, yerin saltanatı ona ait. Lehu mulkus semavati vel ardı. Peki neden o zaman bunu burada tekrar ediyor? Semavatın yaratılışına baktınız. Bunu evrenin kuralları olarak görmeyin. Eğer görürseniz Allah'a ihanet ettiğiniz gibi eşyanın varlığına da ihanet edersiniz. Bir çocuk kalkar size der ki hocam madem eşya kendi varoluşunu kendi tamamlayabiliyor, o zaman sizin gelişmiş laboratuvarlarınız var, orada cansız iki maddeyi alın ve koyun, onlar kendiliğinden olurlar mı, var olabilirler mi diye sorarlar. Siz orada durursunuz, buna cevap veremezsiniz. O halde yaratılışı bir daha düşünün. Ve buradan sonraki ayet-i kerimeye de bir giriş yapacak. Lehu mulkü semavati vel ard. Madem saltanat, yönetim yer ve göklerde ona ait, o halde ve ilallahi turcaul umur. Bütün meseleler ona döndürülür. Orada çocukların, orada kadınların, orada mazlumların, orada biçarelerin davaları var. Bir de yeryüzünde sizin mahkemeleriniz var. Eğer siz İslam birliğini kurmadıysanız, can hakimiyet davanız, onun gereğini yapmadıysanız, birileri yaptıysa, Batı Birleşmiş Milletleri'nin kurdu, kendi menfaatlerini korur, sizin neleriniz varsa onları da kendi menfaati için istimar eder, sömürür. Siz de birbirinizi parçalama noktasında bütün gücünüzü harcarsanız, o zaman ihanet edersiniz. Hakikate ihanet, kulluğa ihanet, Allah yoluna ihanet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emanetine ihanet olur. Peki unutmayın. Ve ilallahi turcaul umur. Bir sizin mahkemeleriniz var. Onların önünde hesap var. Tarihin önünde hesap var. Milletin vicdanında hesap var. İhanetlerin hesabı var. Bir de Allah'ın huzurunda hesap var. Ve ilallahi turcaul umur. Madem ki devlet başkanları gücü ele aldıkları zaman oradaki hainlere, eşkıyaya yaptıkları ihanetin hesabını sorarlar. Allah Teala da size bir mühlet verdi. Dünya imtihan yeri, huzuruna geleceksiniz. Diriliş olunca bu dünyada yapılan ihanetlerin hesabını sorar. Onun huzuruna döndürülmenin anlamı bu. Estağfurullah ve tuğbileyh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilik

0: Sözcüleri.org. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açtı. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? 10-13 Eylül tarihlerinde Ankara Altındağ Millet Bahçesi fuar alanındaki fuarımızı kaçırmayın. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda. Ankara
3: Et Noktası'nda. Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
8: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef. Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve,

0: içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

Uğrak başlıyor. Hazırlayan ve sunan Mesut Tiftikçi. Program yönetmeni Halil Bekki.

Her gün bir yerden göçmek ne iyi. Her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım.

0: Bir yerden göçmek, bir yere konmak, bazen bir şeyi geride bırakmak, bazen yeniden başlamak. Aslında hayat biraz da böyle. Hepimizin hayatında bazı dönemler oluyor. Bir şeyin artık eskisi gibi devam etmediğini hissediyoruz. Ve insan o zaman kendisine şu soruyu soruyor. Ben şimdi ne yapacağım? Belki de tam o noktada yeni bir kapı açılıyor önümüzde. Başlangıç. Ben Mesut Tiftikçi. Bugün burada olmamıza vesile olan Sayın Genel Yayın Yönetmenimiz Halil Bekki'ye teşekkür ediyorum. Hedef Radyo'nun kıymetli dinleyicilerine ve buradan saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Program boyunca sizden gelecek soru ve görüşleri, mesajları da bekliyoruz. WhatsApp iletişim hattımız 0531 843 5633. Bugün Uğrak'taki ilk durağımız başlangıçlar. Bu konuyu konuşmak üzere kıymetli hocam Ahmet Doğan'la birlikteyiz. Ahmet Hocam, davetimizi kabul edip programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim Mesut'cum. Öncelikle bu dönemdeki ilk programın hayırlı ve uğurlu olsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Beni davet ettiğin için ayrıca çok teşekkürler.
0: Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki, ben Ahmet Doğan. 25 yıldan fazla bir süredir insan kaynakları yönetimi alanında çalışmalar yapıyorum. Bunun ilk 16 yılı kurumsal yapılarda insan kaynakları yapılarının operasyonel yöneticiliğini yaptım. Son 11 yıldır da kurumlara danışmanlık, koçluk ve eğitmenlik yapıyorum. İnsanın kendi arayışını, anlam arayışını ve hatta aslında kendisini anlamlandırmasına eşlik etmeye çalışıyorum.
0: Teşekkürler hocam. Aslında hayatın kendisi de başlı başına başlangıçlar zinciri baktığımızda. Doğuyoruz, okula başlıyoruz. Sonra bir meslek ediniyoruz, evleniyoruz ve yeni insanlar tanıyoruz. Hayatımızda sürekli yeni bir şeyler başlıyor hocam. Bunlardan bazı başlangıçları biz seçiyoruz, bazılarında hayat bizi seçmeye mecbur bırakıyor. İlk sorumuza buradan başlayalım isterseniz. İnsan hayatında neden yeni başlangıçlara ihtiyaç duyar?
1: Çok güzel ve kıymetli bir sorun. Öncelikle aslında biraz önce okuduğun şiir, Mevlana Celaleddin Rumi'nin Akadir çevresiyle okuduğun şiir çok kıymetli. Orada bahsettiğin, Mevlana'nın bahsettiği şey yenilenmek, geçmişi yok saymadan insanın kendi kendini üretebilmesi demek. Bu açıdan çok kıymetli. Çünkü insan yaşadığı sürece var olmuş ve tamamlanmış bir varlık değil, sürekli olabilme halinde olan bir canlı. Hatta bu konuda Türkçenin çok güzel bir olanağı var. Olmakla ölmek arasındaki şey iki noktadan ibarettir. Yani o olmak dediğimiz şeydeki o onun üzerine bir iki tane nokta koyduğunuzda ölmeye dönüşür. Ve hayat dediğimiz şey bu olmakla ölmek arasındaki mesafe. Nasıl doğacağımızı bilmiyoruz, nasıl öleceğimizi de bilmiyoruz. Fakat bunun arasında bizi biz yapan, kendimize dair yatırımlar yapabileceğimiz alanlar var. O yüzden başlangıçlar bizi biz yapabilmesi açısından çok kıymetli. İnsanın içerisinde var olan o kuvveyi, potansiyeli harekete geçirebilmesini ifade eden şey başlangıç. Olmak bizim elimizde değil dedik. Ölmek de bizim elimizde değil. Ama nasıl yaşayacağız? Kimlerle yaşayacağız? Nereden vazgeçeceğiz ya da nerelere odaklanacağız soruların cevaplarını tamamen biz üretebiliriz büyük ölçüde. Başlangıçlarda bu açıdan büyük bir önem taşıyor.
0: Yani bazen yeni başlangıç yapmak sadece hayatımızı değiştirmek değil, belki de insanın kendisiyle yeniden karşılaşması gibi bir durum hocam. Peki insanın bir şeyleri değiştirmesi gerektiğini fark ettiğinde, ben artık böyle devam etmek istemiyorum diyor biliyorsunuz. Ama fark etmek başka, harekete geçmek başka. Kimi insan bunun üzerine yıllarca düşünüyor ama bir türlü ilk adımı atamıyor. Sizce insanın yani yeni başlangıç yapmak için en çok neye ihtiyacı var?
1: Bu benim koçluk görüşmelerinde de en çok karşılaştığım konulardan birisi. Genelde ilk akla gelen şey cesaret oluyor. Ama ondan daha öncesi var. Öncelikli olarak ben cesaretten önce 5 temel sorunun cevaplanması gerektiğini düşünüyorum. Birinci olarak ben neredeyim? Ardından ne istiyorum? Sonra peki ben buraya bunu neden istiyorum? Bu istediğim şeyin benim için önemi ve anlamı ne sorusunun cevabını aramak. Ardından buraya ben nasıl ulaşırım? Ve yolda da istikrarlı bir şekilde

0: nasıl kalırım soruların cevabını tanımlamak gerekli. Burada ilk olarak süreç farkındalıkla başlıyor. Kişinin kendi hayatıyla ilgili neleri iyi gidiyor, neler yolunda değil, neleri değiştirmem gerekli, neleri daha çok yapmam gerekli ya da neleri daha az yapmam gerekli konusunda bir farkındalık yaşaması gerekli. Ve bu başlangıç için nerede olduğunu fark etmek işin kilit noktası. Fakat bu yeterli değil. Ondan sonra ne yapmak istiyorum'a cevap vermemiz gerekli. Ben ne istiyorum sorusu bizim kendimize pek sorduğumuz bir soru değil. Ben koçluk görüşmelerine ya da bireysel görüşmelere girdiğimde de ne istiyorsun dediğimde aldığım cevapların çoğu insanların ne istemediklerini saymaktan ibaret olduğunu düşünüyorum. İşte bu işte olmak istemiyorum, bu kişiyle beraber yaşamak istemiyorum, ben böyle davranmak istemiyorum ya da bunu bırakmak istiyorum tarzında böyle istemedikleri şeyler üzerine odaklanıyoruz. Bu da aslında bizim başlamakta en büyük engellerimizden birisi. Ne istediğimizi bilmiyoruz. O yüzden aslında başlamak için öncelik olarak ne istediğimiz, neredeyiz? Bunu belirledikten sonra ne istiyoruma
1: Yani
0: bir
1: ilk
0: bakmak
1: adım
0: lazım.
1: öncelikle neyi değiştirmek istediğimizi kabul etmemiz gerekiyor ya da bunun eksikliğini görmemiz gerekiyor.
0: Evet, farkında olmak, ardından da nereye gitmek istiyorum
1: İkinci
0: sorusunu devam ettiriyor olmak
1: devamı.
0: gerekli. Aynen öyle. Sonra burada evet isteklerimizi ortaya çıkartıyoruz ama motivasyon kaynağımızı netleştirmeden bir yol bulamayız. O yüzden hani bu istediğimiz şey bizim için neden önemli? Bu benim için neyi ifade ediyor? Oradaki motivasyon kaynağımı bulmak çok önemli. Çünkü hani bunu istiyorum ama bunun arkasındaki beni motive eden kaynak nenin cevabını vermemiz şart.
1: Yani neden istiyorum?
0: Evet, bu bizim yolda kalmamız, o başladığımız şeylerde düşüp kalktığımızda tekrar toparlanmamızı sağlayan çok önemli bir adım. Sonra da bu neden cevabını verdiğimizde aslında yol bir anda anlam kazanmaya başlıyor. İnsan anlam arayan bir canlı. Dolayısıyla o neden aslında o anlamı da ortaya koyuyor.
1: Aslında orada uzun bir yolculuğa çıkabiliyor insan, değil mi?
0: Evet. Anlamı gördüğümüz andan itibaren yeni şeyler yaratma, yeni şeyler oluşturma şansımız oluyor. Ama yeter ki anlamı bulalım. Sonraki sorular aslında birazcık daha buraya nasıl gelir? Mevcut durumumu keşfettim. Gelecekteki hayali durumumu zihnimde canlandırdım. Artık alternatifleri keşfetmek, buraya nasıl giderim sorusunun cevabını ararız. Sonra da önemli olan, en az ilk dört soru kadar önemli olan şey de şudur. Burada, bu yolda ben istikrarlı bir şekilde nasıl yolda kalırım? Bu başlamak çok önemli, evet. Ama kıymetli olan şeylerden birisi o başladığımız şeylerin sürekliliğini sağlamak. Bunun için de devamlılığı sağlayacak sistemler kurmak. Kendi çevremizden, yakınlarımızdan ya da kendi alışkanlıklarımızdan istikrarlı rutinler oluşturmak çok kıymetli. Bu beş sorunun ardından neye ihtiyaç var sorusuna dönersek tekrar senin soruna. Bunların cevabı beraberinde yılmazlık dediğimiz, resilience denilen bir kavram var. Bu belirsizliğe rağmen yolda devam edebilme ve en önemlisi tabii cesaret. Ne olursa olsun ben bu yolda yürümek istiyorum noktası. Cesaret belki de bir iskelet gibi bizim hareket etmemizi sağlayan, ayakta durmamızı sağlayan en önemli etmen bu başlangıçlar süreci içerisinde.
1: Ya burada tabii cesaret, yanında umut, yanında fırsatlar. Bunların da beraberinde olması gerekiyor sanırım hocam. Demek ki başlangıç dediğimiz şey aslında dışarıdan değil, önce insanın içinde başlıyor. Böyle sonlandırabiliriz belki bunu.
0: Yani tabii içten de dıştan da gelebilir ama en büyük ve en istikrarlı olanlar içten gelenler olduğunu söyleyebiliriz. Bu çok güzel bir konuya değindin. İnsanların içten ve dışsal motivasyon süreçleri olabilir. Eğer yapılan çalışmalar şunu gösteriyor, bireyler içsel motivasyon kaynaklarıyla yolculuğa çıkmışlarsa daha istikrarlı kalıyorlar ve daha uzun süre yolda kalıyorlar ve daha başarılı oluyorlar. Dışsal motivasyon kaynakları olduğunda nefesleri daha az gidiyor bu değişim süreci içerisinde.
1: Mesela o zaman şöyle sorayım hocam. Süreçlerde ilk adımı atmak demiştik öncelikle. Bu ilk adım insanın neye ihtiyacı olduğunu karar vermesi. Peki bu insanı ilk adımı atmaya ne götürüyor? Yani bazen büyük bir hayal olabiliyor, bazen bir başarısızlık, bazen bir kayıp. Bazen de insanın kendine söylediği bir cümle olabiliyor. Artık böyle devam edemem gibi. Sizce insanı yeni başlangıca götüren asıl şey nedir?
0: Bunun için tek bir tane

0: şey yok. İçsel nedenler ve dışsal nedenleri çok fazla sayabiliriz. Hı. Ama içsel nedenler üzerinden geçecek olursak da insanın kendi temel arayışları kişiden kişiye farklılık arz ediyor. Tek bir cevap vermek yerine kişiden kişiye değiştiğini söyleyerek bunu netleştirelim. Düşünün ki bir gün aynı kurumdan iki kişi ayrılıyor ve istifa ediyor. Fakat bunların arkasındaki motivasyon kaynakları birbirinden çok çok farklı olabilir. Kim insanlar bu sürecin içerisinde bir kurumdan ayrılırken kendisini yeterince güvende hissetmediği için ayrılıyor olabilir. Kimileri bu sürecin içerisinde kendi performansını gösterme, başarısını gösterme konusunda yeterli imkanı olmadığını görebilir. Kimileri ise yeni şeyler tadamadığını hissettiği için kurumdan ayrılmak isteyebilir. Kimileri çok riskli gördüğü için, kimileri sevdiği insanlar bu kurumdan ayrıldığı için kurumdan ayrılma ihtiyacı gidebilir. Dolayısıyla baktığımızda tek bir tane motivasyon kaynağı ya da hareket kaynağından değil de kişiden kişiye değişen yaklaşımlar, nedenler olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada Enneagram bize oldukça güzel bir bakış açısı sunuyor. Ben Enneagram'ın bu konudaki çözümlerini ya da içgörülerini oldukça önemli buluyorum.
1: Enneagram'a şimdi girecek miyiz hocam, yoksa biraz detaylandırabilir misiniz burada Enneagram'ın ne olduğunu ve nelerden oluştuğu konusunda?
0: Tabii. Bir miktar hem bu soruyla beraber bireylerin motivasyon kaynakları beraber Enneagram üzerinden de açıklama yapmış olayım. Enneagram aslında doğu bilgeliğiyle geliştirilmiş bir kişisel gelişim alanı ve aslında bireylerin kendilerini tanıması için güzel bir kılavuz olduğunu söyleyebiliriz.
1: Mizaç gibi bir şey diyebiliriz.
0: Evet, mizaç örüntülerinin keşfedildiği bir çalışma bütünü diyebiliriz bu noktada. Baktığımızda bireyleri 9 temel mizaç örüntüsü içerisinde tasnifliyor. Tabii bunların bir sürü alt kanatları falan var ama temel itibariyle 9 temel yapı üzerinden bireyleri tanımlıyor Enneagram. Buna baktığımızda işte tip 1 olarak bahsettiğimiz kişiler mükemmeliyetçi ve yapabildiğinin en iyisini yapmaya çalışan, dünyayı değiştirmeye çalışan reformistler olarak tanımlarız. Mesela o bir tip 1 için temel arayış şudur: yapabildiğimin en iyisini yapabiliyor muyum? Kendimi geliştirebiliyor muyum? Onun için motivasyon kaynağı budur. Kendimi geliştirebileceğim bir şey var mı, yoksa daha iyi yapabileceğim bir şey var mı? Onun için bir şeylere başlamak için evet, bir şey daha iyi yapabileceğim motivasyonu bir tip bir için oldukça büyük bir motivasyon kaynağı. Tip 2 diye belirlediğimiz yardımsever nitelikteki mizaçlar vardır. Bunlar da temel arayış sevmek ve sevilmektir. Mesela bu kişiler için sevdikleri kişilerle beraber bir şeyler yapabilmek, sevdiği insanlar tarafından takdir alabilmek için bir şeylere başlama motivasyonu oldukça yüksektir. Tip 3 başarı odaklılar için baktığımızda ise onlar için aslında kendilerini göstermek, kendi başarılarının onaylanmasını ortaya koymak oldukça önemli. Dolayısıyla bir tip 3 kendisinin başarılı olacağını düşündüğü bir alan varsa ve kendisini gösterebileceği bir alan varsa o konuyla ilgili başlangıçlar yapma konusunda oldukça istekli olabilir. Tip 4'lere geçtiğimizde böyle özgünlük ve yaratıcılık arayışı içerisinde olan mizaçtaki kişiler kendi o özgün dokunuşlarını ve yakınlıklarını ortaya koyabiliyor olmuş olmaları gerekir gibi tanımlayabiliriz. Çok hızlı geçeceğim çünkü tabii herkesi böyle çok da fazla bu konuyla ilgili şey tabii yapmıyorum ki. Ama tip 5'deki kişiler ise bilmek ve bir konuyu derinlemesine öğrenmek ve tam olmak, yeterli olmak duygusu çok baştadır. O yüzden yeni şeyler öğrenme onlar için bir motivasyon kaynağı olabilir. Tip 6'lar için risk, kendini güvende hissetmek çok önemlidir. Riskleri bertaraf etmek için değişebilir. Tip 7'ler yenilik arayışı içerisindedirler. Yeni şeyler deneyimlemek için sürekli bir başlangıç içerisinde olurlar. Tip 8 dediğimiz mizaçtaki kişiler ise güçlerini ve otoritelerini ortaya koymak amacıyla değişim içerisine girebilirler. Tip 9 dediğimiz sakin ve genel mizaçtaki kişiler ise daha çok uyum ve sürekli sağlamak amacıyla değişim süreci içerisinde bulunabilirler. Dolayısıyla 9 temel mizaç 9 farklı ihtiyaç, değişim için ihtiyaç ortaya koyabilir.
1: Yeri gelmişken sorayım hocam. Kübra Hanım'dan bir mesaj gelmiş. Şöyle söylüyor: Enneagram tipleri değişir mi? Karakter sabit midir? Bu görüşe göre diyor. Yani tip 1 olan kişi zamanla tip 5 olabilir mi? Ya da tip 5 olan biri zamanla tip 2'ye dönüşebilir mi? Yani bu karakterler arasında geçiş

0: Belirgin bir şekilde var mı?
1: Ana mizacın, enneagram yaklaşım içerisinde ana mizacın çok değişmesini öngörmeyiz. Ama zaman içerisinde kanat mizacların daha etkin hale gelmesi mümkün olabilir. Kişisel davranışlar ve değişim bu yan mizaçlar, kanat mizaçların daha aktif olmasıyla alakalı bir durum olabilir. Genel beklenti ana mizacın çok değişmemesi yönündedir.
0: Anladım. Yani o zaman şöyle toparlayalım. Belki de insanın ilerlemek istediği için değil de bulunduğu yerde daha fazla kalamayacağını anladığı için ilk adımı atıyor diyebiliriz hocam.
1: Yani bu kişiden kişiye değişebilir. Evet. Bu da nedenlerden birisi olabilir elbette. Özellikle bir tip 6 için ya da tip 8 için kendi gücünü ortaya koyamayacaksa, tip 3 için eğer kendi performansını görünür kılamayacaksa olabilir.
0: O zaman şöyle, şimdi biraz da geçmişimize baktığımızda hepimizin bir geçmişi var. Hatalarımız, pişmanlıklarımız, işte kırgınlıklarımız ama bunlarla beraber bir taraftan kazandığımız tecrübeler de var. Peki insan yeni bir başlangıç yaparken geçmişiyle ne yapmalı? Hani geçmiş burada bir yük müdür yoksa aslında bizim için bir tecrübe ve sermaye midir? Biraz daha açacak olursam, yani geçmişi tamamen geride bırakmak gerekir mi? Yoksa geçmişten bir şey alıp yola devam etmek daha mı iyi?
1: Harika bir soru. Şöyle, deneyim ve tecrübeyi birbirinden ayıralım öncelikli olarak. Deneyim içinde yaşadığımız süreç ve edindiğimiz izlenimler ve var olduğumuz, yaşadığımız şey. Tecrübe ise bu deneyimlerin sonucunda yaptığımız çıkarımlar olarak karşımıza geliyor, çıkıyor. Dolayısıyla deneyim ve tecrübelerimiz bir bakış açısıyla baktığımızda, eğer geleceği öngörme aracı olarak kullanıyorsak, yani bundan önceki deneyimlerim de böyle oldu, bundan sonra da böyle olacak diye bir kehanet aracı olarak değerlendiriyorsak, bizi değişimin önünde bir engel olarak karşımıza çıkar. Ben bu yaklaşımın biraz sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Ben deneyim ve tecrübenin aslında bir bilgi olması gerektiğini, evet ben bugüne kadar bunların bilgisini edindim, bundan sonra bu deneyimlerle beraber artık ne yapabilirim, yeni potansiyelde neler üretebilirim bilgisini sunan bir araç olmalı. Yani özü şu, benim açımdan baktığınızda bilgi ve deneyim ve tecrübelerimiz bizim için bir kehanet aracı değil, bir bilgi aracı olmalı. Kehanet aracı olarak kullanmaya başladığımızda durmak lazım. Çünkü o bizim geçmişimizin bugünü kontrol altına, hüküm altına almasına neden olur. Bundan kaçınmakta fayda var. Onlar bizim ayaklarımızın altında ya da bir sandalye ya da tabure gibi basamak niteliğinde olmalılar. Bizi daha yukarıya taşıyan araçlar olmalılar.
0: Yani burada belki de mesele geçmişten kurtulmak değil, geçmişle kurduğumuz ilişkiyi değiştirmek olmalı.
1: Kesinlikle.
0: Yani faydacılık olarak bakacağız. Ama insan tabii zorlanıyor hocam. Yani eskiden yaşamış olduğu kötü deneyimler, hayal kırıklıkları insanı yeni bir adım atmaya ya da yeni şeyler yapmaya engel gibi görülebiliyor. Burada da sizin de dediğiniz gibi geçmişte olan o bağı toparladığımızda sermaye ya da bir adım olarak bunları görüyoruz. Ve bir sonraki hedefe ulaşmakta daha kolaylık yaşayabiliriz yani.
1: Katılıyorum.
0: Tabii geçmiş ve deneyim demişken insanların yeni bir başlangıç yapmasının düşündüğümüzde önündeki en büyük engellerden de biri şu olabiliyor. Artık çok geç. Ya da keşke daha önce yapsaydım. Bu yaştan sonra olmaz. Ben artık değişemem. Belki de bunları hayatımızın bir döneminde hepimiz söylemişizdir. Peki gerçekten başlamak için çok geç olabilir mi? Yani yaşımız, geçmişte yaptıklarımız, hatalarımız, kaçırdığımız fırsatlar bizi yeni bir başlangıçtan alıkoymadı mı?
1: Öncelikle geçmiş öğretmenimiz olmalı ve son sözü söyleyen bir yargıç gardiyan haline dönmemeli bu noktada. Bu yaştan sonra ya da artık çok geç, neye göre geç? Bu soruyu sormak lazım. Bu benim de özellikle koçluk görüşmelerinden çok karşılaştığım
0: şeylerden. Yine tabii olay kişinin kendisine dönüyor. Aynen. İlk soruya. Neden sorusu.
1: Ve bir de neye göre geç? Artık çok geç ama elbette hayatın biyolojik, ekonomik ve toplumsal bir değişimi var ve bir ritmi var. Ve her değişim kolaylıkla olmuyor, kabul. Ama bununla beraber çok geç dediğimiz şey belki bir sınırdan ya da zihinsel bir blokajdan ibaret olabilir. Bunun çok örneklerini görüyoruz. 40'lı 50'li yaşlarda, 60'lı yaşlarda üniversiteye başlayıp tıp okuyan ya da farklı bölümlerde okuyan insanları. O yüzden bu tür blokajla gelen insanlar için sorduğum soru şu: neye göre çok geç? İşte genelde aldığım cevaplardan birisi, işte bugün başlasam 5 yıl sürecek ve 5 yıl sonra yani artık bir sürü bir şey olacak. Benim de sorum şu: bugün başlamadın, 5 yıl sonra ne olacak? Yine aynı şey olacak. Dolayısıyla başlarsan evet, en azından bugün o 5 yıl sonra deneyimlemiş birisi olarak olacaksın. Eğer başlamazsan 5 yıl sonra yine keşke başlasaydım diyen kişi olacaksın. O yüzden o çok geç kalıbını birazcık gerçekçilikle, hedef ve kişinin kendi konumu üzerinden değerlendirmekte fayda var. Bunu çok kısıtlayıcı bir olarak değerlendirmemek olduğunu düşünüyorum.
0: Bu kariyer planlamalarında da siz biliyorsunuz 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz gibi sorular da sorulabiliyor. Tabii 5 yıl sonra insanın nerede gördüğünü hedeflemesi için sanırım bugün yaptıklarına bakması ya da bugün nelerle ilgilendiğini çok iyi analiz etmesi gerekiyor hocam. Yani sizin yorumlarınızdan ben bunu çıkartıyorum.
1: Evet. Dolayısıyla ben geleceğimi inşa etmek istiyorsam bugün yaptığım şeye dikkat ediyor olmam gerekli.
0: Çünkü yarınlar bugün yaptığımız şeylerin toplamı oluyor sonuçta.
1: Evet. Buna kabulüm. Sadece buradaki kaygım şu: şöyle anlaşılmasın dinleyicilerim tarafından. Bugün yaptıklarımı değiştirmek istiyorsam geç olmayabilir. Değiştirebilirim. Bunun için de zaman olabilir. Nefes alayım ve yeniden ne yapmak istediğime karar vereyim.
0: Belki de insanın yaşı ilerledikçe bazı şeyler zorlaşıyor ama başlamak için geç diye yaş gerçekten var mı? Bunu hepimizin düşünmesi gerekiyor. Burada kısa bir mola veriyoruz hocam. Bir eserle devam edeceğiz.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi diyelim ki başladık. İlk gün çok heyecanlıyız. Kendimize sözler veriyoruz. Bu defa olacak diyoruz. Ama birkaç gün sonra ya da birkaç hafta sonra hayat normale dönüyor. Yoruluyoruz, sıkılıyoruz, bazen motivasyonumuz düşüyor. İşte burada şu soru ortaya çıkıyor. Bir işe başlarken motivasyon mu daha önemli, yoksa devam edebilmek için disiplin mi? Ve insan motivasyonunu kaybettiğinde ne yapmalı?
1: Yine çok kıymetli bir soru, teşekkür ediyorum. Bu, Samuel Beckett'in Godot'u Beklerken isimli bir kitabı var. Orada iki kişi sürekli hayatta bir şeyler olmasını bekleyerek günlerini sürekli tekrar tekrar belli bir yolun ağzında beklerler. Deriz ki hayatta bir şeyler olacak, hayat değişecek. Ve bunları beklerken hayat geçip gidiyor ve hayatın bir gün kendiliğinden değişeceğini beklemek gibi bir yanılgı içerisine giriyoruz. Oysa durum şu, biz elimizdeki kalanla ne yapacağız kısmına, bir hayatta kalan kısmına ne yapacağız kısmına bir karar vermemiz lazım. Senin sorduğun noktaya geldiğimizde, biz genel itibariyle araştırmalara baktığımızda uzunca yıllar şunu düşündük. Öncelikli olarak motive olacağız, sonra harekete geçeceğiz. Bu dinamiğin çok vazgeçilmez ve istikrarlı bir ilişki içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Motive olacağız ve harekete geçeceğiz. Ama yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Bugün davranış bilimlerinin bize söylediği şey temelde bu ilişki birazcık daha karmaşık. Evet, motive olduğumuz harekete geçiyoruz. Doğrudur. Ama bazen süreç tam tersi de olabiliyor. Şöyle oluyor. Harekete geçiyoruz. Sonra motivasyonumuz kendiliğinden gelmeye ve devam etmeye başlıyor. O yüzden bizim bu tür durumlarda harekete geçmek için bir motivasyon ya da ilham kaynağına dönmektense disiplinle süreci devam ettirmek, hareket etmek oldukça kıymetli. Şöyle düşünün, her gün spor yapacağım diye söz veriyoruz kendimize. Bugün başlasam mı, yarın başlasam mı diye. Ve bugün yeterince moralim yok ya da yeterince enerjim yok deyip spor yapmaktan vazgeçebiliyoruz. Oysa ki ayakkabılarınızı giyip ilk 10 dakikayı geçtiğiniz andan itibaren aslında bir şeyleri başarabildiğinizi hissettiğiniz andan itibaren motivasyonunuz beraberinde gelmeye başlıyor. Değişim süreci içerisinde motivasyonun gelmesini beklemek gibi bir yanılgıya düşmemek gerektiğini sıklıkla söylüyorum. Bu bazen bir kitap yazmak olabilir, bazen makale yazmak olabilir ya da herhangi bir yeni alışkanlığı edinmekle ilgili süreç olabilir. Şiddetle önerdiğim şey, kitabın tamamını bir günde yazmak zorunda değilsiniz ama bir sayfayı yazın. Bir parçanın tamamını anında çalmak zorunda değilsiniz ama 2-3 notayı çalın. Zaten yapmaya başladığınızı gördüğünüz andan itibaren motivasyonunuz da gelişmeye ve artmaya başlıyor. Dolayısıyla motivasyon sonrası hareket olabilir, geçerli olduğu zamanlar var ama her zaman geçerli değil. Motivasyonunu arttırmak için sen de harekete geçebilirsin. Bence insan için en önemli fırsatlardan birisi de burada yatıyor diye söyleyebilirim.
0: Burada motivasyonu artırabilmek için hani, tamamını değil ama küçük parçaları çal demiştiniz. Yani bütünü parçalayarak devam etmek motivasyon artırıcı bir etken mi oluyor hocam burada?
1: Kesinlikle. İnsan yapabildiğini gördükçe öz yeterlik algısı gelişiyor ve öz yeterlik algısı geliştikçe de motivasyon artmaya başlıyor. Önünüzdeki bir yığın kitabı düşünün, böyle kendi boyunuzdan daha fazla bir kitabı okuyacağınızı düşündüğünüz hiçbir zaman motive olamazsınız kolay kolay.
0: Gözünüz de büyüyecek.
1: Evet ve bu ne zaman bitecek, bunun için yeterli zamanım yok diye beyniniz size sürekli bir sürü bahane bulacak. Ama bu noktada ilk sayfadan itibaren okumaya başladığınızda bir süre sonra daha fazlasını tamamlamış olma ihtimaliniz yüksek. Burada önemli olan nokta niyetle eylemi birbirinden ayırmak lazım. Niyet evet kıymetli bir şey ama eyleme geçmeyen niyet yeterli değil. Bunu sağlayacak önemli şeylerden birisi o değişim süreci sonrasında zihninizde kendinizle ilgili başarmak istediğiniz durumu hayal etmeniz, onu gözünüze canlandırmanız o açıdan oldukça kıymetli olabilir.
0: Ya buradan hareketle o zaman ben şunu anlıyorum birazcık. Yani ilk adımda mesela başlamaktı. Ama burada görüyoruz ki başlamaktan ziyade başladığımız şeyi sürdürebilmek süreçte esas olan.
1: Evet. Tam bu noktada zaten hatırlarsan 5 temel soru evet. demiştim. 5. soru kararlılıkla yolda nasıl kalırım? Beni bu yolda ne tutar sorusuydu. Soruna döneceğim tekrar. Hani motivasyon mu, disiplin mi diye baktığımızda ikisini birbirine alternatif olarak değerlendirmem. Ama şöyle soruyu şöyle anlayabilirim. Hangisine daha çok güveniyorsunuz derseniz disipline daha fazla güveniyorum. Çünkü motivasyon dalgalanabilir. Ama disiplin istikrarı sağlar.
0: Şöyle bir tanımlama yapsak doğru olur mu peki? Motivasyon ilk adımı atmak için gerekli. Disiplin de yolda kalıp başladığımız şeyi tamamlayabilmek için geçerli.
1: Genel olarak evet. Ama illaki motive olmayı beklemeyin. Harekete geçin. Bir süre sonra motivasyonunuz beraberinde geliyor olacaktır.
0: Anladım. Bu güzel bir nokta. Mesela yapmak istediğimiz şeyi yapmak istediğimizde illa hazır olmayı beklemeyeceğiz. Zorla da olsa o şeyin içine kendimizi sokacağız.
1: Çünkü bu bir döngü. Yapabildiğinizi gördüğünüz andan itibaren yani eylem motivasyonu arttırabilme potansiyeli var ve bununla ilgili çok fazla araştırma var. O yüzden yapsam mı dediğiniz anda Milton Erickson diye benim çok pek çok kişinin bildiği çok iyi bir psikoterapist vardır. Kızına nasihatlerinden birisi böyle baba şimdi değil dediğinde sorusu sürülmüş. Şimdi değilse ne zaman? Dolayısıyla ben de kendime bunu şey olarak koyuyorum. Şimdi değilse ne zaman? Mutlaka o harekete geçmek kıymetli diye düşünüyorum.
0: Eyvallah hocam. Şimdi biraz daha derinlere inmek istiyorum. Bugün bize sürekli kendini değiştir, hayatını değiştir, yeni bir sen oluştur deniliyor. Ama gerçekten bu mümkün mü? Yani insanın kendini ne kadar değiştirebilir? Karakterimiz, yetiştiğimiz aile, çevremiz, çocukluğumuz, yaşadığımız olaylar... Bütün bunlar bizi ne kadar belirliyor? Yani kısaca soracak olursam, insan kendisini gerçekten değiştirebilir mi? Yoksa insanın değişebileceği sınırlar var mı?
1: Bu soruna hem evet hem hayır diyeceğim. Çünkü bazı nöroplasite uzmanları söylediğime katılmayacak ve karşı argümanlar savunacaklardır elbette ama... Bir kere bir mizacımız var, bir kere biyolojik bir varlığız, bir kere ekonomik, sosyal bir çevre içerisinde varız ve dolayısıyla sınırlıklarımız mevcut. Bunları kabul ederek bunlar içerisinde değişebileceğimiz alanlar var. Dolayısıyla ne tam şekillenmiş ve dar bir alanda katı bir cismiz ne de her şeye anlık yapabilecek, işte ben kartal olmak istiyorum, şu an kanatlarımı çıkartıp da ortalıklara uçabilecek birisi değilim. Ama bu konuda istediğim şeyleri yapabilme alternatiflerini ortaya koyabilirim. Ben kartal olmayı neden istiyorum? Daha özgür hissetmek için. O zaman o özgürlüğe ilişkin, kendi alanımın içerisinde o özgürlükleri nasıl yaşayabilirim? Bu alanları geliştirebilirim. Dolayısıyla burada bakmak, alana buradan bakmanın daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. İnsanın kendini geliştirme, kendinden yeni bir kişi var edebilme potansiyelinde bu alanlıklarda olduğunu düşünüyorum. Aristoteles'in kuvve ve fiil diye bir ayrımı var. Kuvve dediği şey şu, bir çekirdeğin ya da bir tohumun ağaç olma potansiyeli vardır. Ama onun ağaç olması için toprağa ekilip o fiil haline, eyleme doğru dönüşüyor olması lazım. İnsan olarak hepimizin pek çok kuvveleri var. O kuvvelerin içerisinden kendi yapabileceklerimiz, değiştirebileceğimiz alanlar var. Hangi toprakla yetişiriz, nasıl yetişiriz, ne kadar suya ihtiyacımız var ya da ne kadar güneşe ihtiyacımız var soruları aslında bunlarla beraber değişimimizi tanımlayabiliriz, tamamlayabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle bu arada şuna inanmıyorum, tamamen mizacında kaygı yüklü olan birisini tamamen kaygısız hale getirmek gibi bir şey mümkün olmayabilir. Bizim değişim ve gelişim süreçlerinde ön plana çıkardığımız şey kişinin kaygıyı yönetebilmesi, daha iyi yönetebilmesi. Çok otoriter birisinin çok demokratik bir hale dönmesini sağlamak mümkün değil. Ama o otoritesini hangi alanlarda daha etkin kullanabileceğini göstermek aslında gelişimin ve değişimin süreci olabilir. İnsana ben buyum ve bu noktada buna göre biçimlendim demek çok yakışmıyormuş gibi geliyor bana. Bilmiyorum sen ne dersin?
0: Tabii ki. O zaman şöyle, belki de insan tamamen başka biri olmak zorunda değil. Belki de mesele kendimizin daha iyi bir haline doğru yürümek. Kendini daha iyi tanımak. Burada esas olan şey bu.
1: Evet. Bu nedenle işte antik Yunan'da Delfi Tapınağı'nda kendini bil diye yazıyor. Ve yine Stoacıların bir sözü var. Çok da duyuyoruz internette ve diğer alanlarda görüyoruz. Tanrım bana değiştiremeyeceğim şeyleri değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmek için sükun ve huzur ver. Değiştirebileceğim şeyleri değiştirme cesareti ver. Ve bu ikisinin arasındaki farkı anlayabilme bilgeliği ver diye. Olgunluk ve gelişim de buradan başlıyor aslında. Bu ne değişir ne değişmez. Neyi değiştirmek istiyorum ve ne kadar değiştirmek istiyorum farkındalığından yatıyor diye ifade edebilirim.
0: Yani kendini bil meselesi bizim tasavvufta da olan bir durum hocam aynı zamanda. Kendini bilen Rabbini de bilir meselesi vardır. Burada tabii insanın kendini tanıması aynı zamanda yaratıcısına olan yolu da anlamasına yardımcı olan bir seçenek. Hı hı.
1: Bu konuyla şimdi doğru düşünürle eşleştiriyorum diye ümit ederim. İbn Sina ya da Farabi yanlış olmasın daha sonra düzeltirim. Nesneleri tanımlarken ya da olayları tanımlarken üç nitelikte tanımladığını söylüyor. Mümkün olanlar ve muhtemel olanlar diye. Aslında biz muhtemeller varlıyız. Namümkün değiliz. Çok da her şeyle de mümkün değiliz. İhtimaller varlığı olarak var olduğumuzu söyleyebilirim. Kuvvet ihtimal İbn Sina'nın Aristoteles'ten güncelleyerek geliştirdiği bir yaklaşım olabilir.
0: Hocam sohbetimizin sonuna doğru geliyoruz. Bugün aslında birçok şeyi konuştuk. Neden yeniden başlıyoruz? Neye ihtiyaç duyuyoruz? Geçmiş bizi nasıl etkiliyor? Geç kaldığım düşüncesi gerçekten doğru mu? Motivasyon mu, disiplin mi? Ve insan gerçekten değişebilir mi? Şimdi bütün bunları biz günlük hayatımızda dile getirecek olursak, hayatımızda yeni bir başlangıç yapmak isteyen bir insan yarın sabah uyandığında ilk olarak ne yapmalı? Sizden dinleyicilerimize 3 tavsiye istesek bunlar neler olurdu acaba?
1: Güzel bir soru. Belki 3 biraz üzerine çıkabilirim bu arada. Öncelikli olarak dürüstçe nerede olduğunuza bir karar verin. Ben neredeyim? Ne fazla ve ne iyi gidiyor? Ardından
0: yani durum analizi gibi.
1: Evet. Tamam. Evet. Çünkü gerçeklikten bağımsız bir değişim sürecine girmenin insanı yoran ve yıpratan bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve aslında tekrar tekrar yaşandığında da hayal kırıklıklarına neden olan, o değişimin motivasyonunu engelleyen bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden öncelikle nerede olduğunuza bir karar verin. Burayı bir değerlendirin. Ardından neden değişmek istediğinizi tanımlayın. O sizin içinizde aradığınız şey neden sizin için önemli? Yine Nietzsche'ye atfedilen bir söz var. Hayatta herhangi bir nedeni olan kişi her türlü nasıla bir şekilde alışabilir. Dolayısıyla nedenini bulun. Neden derken amacı o sizi çeken şey neyse içinizde. Değeriniz olabilir, ulaşmak istediğiniz ulvi bir yer olabilir ya da hayatınızdaki çok büyük bir başarı olabilir. Neyse o nedene keşfedin ve sonra da onun için yılmadan devam etmek. Her sabah güneşin tekrar doğacağını bilerek elinizden geldiğinin en iyisini yapabilme çabası içerisinde bulmayı önerebilirim. Tabii burada birazcık daha arttırabilirim şeyleri. Sen 3 de dediğin için 3 de böyle.
0: Tamam 5 olsun hocam. 2 tane daha alalım. Ya burada tabii şunu da söyleyelim. Aslında her doğan yeni bir gün başlangıç yapmak için yeni bir fırsat.
1: Evet. Şöyle harika bir şey, bir şiir anımsattın bana. Sonra 2 tane şey söyleyeceğim ama. Cahit Sıtkı Tarancı'nın bir şiiri var. Ne doğan gün hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ah aklımdan ölümüm geçer. Sonra bu bahçe, bu kuş, bu nur. Ve gönül tanrısına der ki, pervam yok verdiğin mihnetten. Her mihnet kabulüm. Yeter ki gün eksilmesin penceremden. Şimdi gün eksilmediği müddetçe sürekli bir şeyler olabilir. Yeni her türlü nedene ve nasıla dayanabilirsiniz ama yeter ki gün üzerinize parlıyor olsun. Aslında söyleyeceklerim de diğer iki şey de bununla alakalı. Yılmayın. Olabilir. Başarısızlık, yani istediğiniz sonuca ulaşamayabilirsiniz. Bunu başarısızlık olarak değil de bir öğrenme olarak değerlendirin lütfen. Yaptım, böyle oldu. Şimdi neyi farklı yapabilirim cephesinden bakın. Bu çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. O sorduğun aslında deneyimler bizi nasıl yönlendirir kısmında, deneyimleri bir merdiven gibi kullanmak noktasında. Bir de bazen böyle çok yaşıyoruz. Ben böyleyim diye kendimizi kalıplaştırabiliyoruz. Gerçekten öyle misiniz? Onun dışında davrandığınız zamanlar yok mu? Biraz da kendinize objektif bir şekilde bakın. İnsan bence muhteşem bir varlık. Ve kendinden ne diyeyim, çok muhteşem potansiyellerle yenilikler oluşturabilecek, etrafına katkı sunabilecek bir varlık. Bu potansiyeli iyi kullanmakta fayda var. Yaradan bunu boştan yere vermemiştir diye düşünüyorum. Ne dersin?
0: Eyvallah hocam. Bu bölümde ben tabii sizi yakından tanıdığım için çok okuyan birisiniz. Hedef Radyo dinleyicilerine de bir ayrıcalık olması adına bir kitap ve bir film önerecek olsaydınız bu ne olurdu? Başlangıçla alakalı.
1: Aslında pek çok kitap var ama belki Viktor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı başlangıç kitaplarından birisi olabilir. Jerry Maguire diye bir şey var, film var, Tom Cruise'un eski bir filmi. O da yeni bir başlangıç. Hem değişim süreciyle ilgili olarak da ilginç gelebilir. Belki senin önerilerin varsa ben de senden duymak isterim.
0: Afrikalı Leo vardı sanki bununla alakalı benim aklımda olan başlangıçlar ve hayal kırıklıkları üzerine bir kitaptı. Muhtemelen siz de okumuşsunuz.
1: Amin Maluf benim en sevdiğim yazarlardan birisidir ve Afrikalı Leo bu noktada o yeni maceralar ve yeni başlangıçlar, yeni yollar noktasında çok kıymetli. Senin önerinden yola çıkarak yeni başlangıç yapmak isteyen arkadaşlara Afrikalı Leo'nun son sayfasını mutlaka okuma, son sayfalarını mutlaka okumalarını isterim. Bu o son sayfadaki yazı benim üniversite döneminde başucumda yazılır.
0: Sizi motive eden ve disiplin eden hususlardan biriydi diyebiliriz.
1: Aynen. Nereye gidersen git insanlar sana derinin rengini ve duaların dilini soracaklar. İnsanların etkilerini hoşnut etmekten uzak tut diye başlayan böyle muhteşem bir şeydir. Ve yeni yollar, yeni alanlar keşfetmek imkanı çıktığında düşünme yola çık diye oğluna tavsiyesi vardı Afrikalı Leo'nun. O yüzden belki o tavsiyeyi de ekleyebiliriz.
0: Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Belki bugün konuştuğumuz bütün başlangıçların ortak bir tarafı var. İnsan bazen yeniden başlamak için yeni bir hayat bekliyor. Oysa belki de yeni bir hayat küçük bir başlangıçla ortaya çıkıyor. Bir karar, bir adım, bir cümle, bir özür ya da bir cesaret. Belki de mesele hayatımızı baştan sona değiştirmek değil burada. Hayatın içinde kendimize yeniden bir yer açabilmek. Çünkü insan gerçekten de her gün yeniden başlayabilir konuştuğumuz gibi. Yeter ki dünde kalıp bugünü kaybetmesin. Hocam bugün Uğrak'ta başlangıçlar üzerine konuştuk. Ben Mesut Tiftikçi. Uğrak'ın ilk durağında bizimle olduğunuz için teşekkür ederim. Bir başka Uğrak'ta başka bir konu, başka bir soru. Belki de kendimize dair başka bir cevapla buluşmak üzere diyelim. Hoşça kalın ve unutmayın ki bazı yollar yüründüğü için değil, yeniden başlanabildiği için güzeldir.

0: Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
3: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
2: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açtı. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? 10-13 Eylül tarihlerinde Ankara Altındağ Millet Bahçesi fuar alanındaki fuarımızı kaçırmayın. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
6: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler, Ankara.
7: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyiliköncüleri.org.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
9: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
10: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
11: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
12: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
13: Zorunlu yayın.
14: Avrupa'da eğitim, eğitimde şanlı.
15: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
16: Diğer Avrupa ülkeleri

0: Zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken,

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Vahyin Damlaları başlıyor. Hazırlayan ve sunan Osman Ümmetoğlu.

0: Program yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Bismillah. Değerli Hedef Radyo dinleyicilere, hepinize Hedef Radyo'dan hayırlı akşamlar. Evet, gene çok önemli bir konuyu konuşacağız. Çok kıymetli bir hocamla birlikte olacağız. Allah razı olsun, hocamız bizi kırmadı. Radyo Hedef olarak davetimize icabet etti. Sizlerin huzurunda kendisine de teşekkür ediyorum. Hocamızı takip edenler bilirler. Sosyal medyada çok aktif olarak İslami konuları gündeme getiriyor. Ciddi anlamda güzel, Kur'an'ı bağlamda bizleri uyarıyor, ikaz ediyor. İslami olarak çalışmalarımızı teşvik ediyor. Bazen de bizleri eleştirerek hakikaten bizim silkinmemizi, ayağa kalkmamızı istiyor, arzu ediyor. Hocam Profesör Doktor Abdurrahman Ateş hocamız. Hocam selamünaleyküm, hoş geldiniz.
1: Aleykümselam ve rahmetullahi
0: ve berekatuhu. Hocam tekrar teşekkür ediyorum Radyo Hedef olarak.
1: Ben teşekkür ediyorum. Bütün dinleyicilerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam. Allah razı olsun hocam. Evet hocam, son dönemde özellikle son 3 yıllık sürede Gazze'de çok Müslümanlar olarak çok büyük acılar, çok büyük kayıplar, çok büyük ızdıraplar yaşadık. Hakikaten ümmet olarak da Gazze'ye üzerimize düşen sorumluluk noktasında gereken titizliği, gereken hassasiyeti gösteremedik diye düşünüyorum. Bu bağlamda Nisa suresi 75. ayet-i kerimede Rabbimiz çok ciddi bir ikazda bulunuyor. Mealen size ne oldu da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla diyen çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz ikazı var. Bu bağlamda hocam neler söylemek istersiniz? Yani Müslümanlar olarak neden bu kadar duyarsızız? Neden bu kadar, hatta son dönemde Gazze'ye olan şeyi de ciddi anlamda kanıksadık. Sanki normal gelmeye başladı. Hocam buyurunuz, ben bu anlamda neler söyleyeceksiniz?
1: Yani öncelikle 3 yılı doldurmak üzere olan bir süreçten bahsediyoruz ama hadis zatında 1948'de resmi bir terör şebekesinin kurulmasıyla başlayan bir süreç. Hatta biraz daha eskiye gittiğimiz zaman bugün İzzettin Kassam'ın isminin verildiği Tugayların, özellikle önce ismi İzzettin Kassam, 1935'lerde İngilizlere karşı özellikle Kudüs'ü, Beyt-i Makdis'i, Mescid-i Aksa'yı savunma adına kendi arkadaşlarıyla, hatta bir tasavvufi ekolü de vardır, bir tarikat ehlidir. Kulakları çınlasın bizim bu tarikat ehlinin de. Kendi arkadaşlarıyla, kendi sohbet halkasıyla birlikte İngilizlere karşı çok ciddi bir savaş vermiş ve o savaşta şehit olmuş. Yani aslında bu son 3 yıllık süreç sadece belki medyaya yoğun olarak yansımış olan bir süreçtir. Belki en fazla canlı yayında insanların ölümünü, kentlerin yıkılışını izlediğimiz bir süreçtir sadece. Yoksa 100 yılı aşkın bir zamandır zaten var olan bir dönemden bahsediyoruz. Burada özellikle durum tespitinden ziyade, yani olup biten nelerdir diye sorduğumuz zaman, zaten bunu aşağı yukarı Türkiye'de ya da dünyada en azından kulakları haberlerde olan, sosyal medyayı en azından kullanmasını beceren, ki herkes bunu yapıyor, herkes bunu zaten bir şekilde duymuş. Ben burada durum tespitinden ziyade biraz da değerlendirme yapmaya çalışacağım, eğer müsaade ederseniz.
0: Estağfurullah. Buyurunuz hocam lütfen.
1: Burada şimdi tabii öncelikle şunu belirtmemiz lazım.

0: bütün dünya Müslümanlarından daha farklı olarak Türkiye'deki Müslümanların vefa borcunun öncelikli olduğu bir meseleden bahsediyoruz. Yani bizim yaşadığımız bu coğrafyanın Müslümanları olarak, Türkiye'li Müslümanlar olarak vefa borcu konusunda diğer dünya Müslümanlarından daha öncelikli bir pozisyonumuz var. Mescid-i Aksa'ya karşı, Kudüs'e karşı, Filistin'e karşı. Neden? Çünkü bizim elimizdeyken, yani 1917'de bizim elimizdeyken, bizim yönetimimizdeyken, bizim en azından oraları sevk ve idare ettiğimiz dönemde bizden alınmış ya da bizim tarafımızdan, o dönemin yöneticileri tarafından böyle paketlenmiş, verilmiş bir coğrafyadan bahsediyoruz, bir halktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim vefa borcumuz daha öncelikli, şu anlamda öncelikli. Hani şöyle bir teşbihle bunu ifade edecek olursak, yani benim elimden gasp edilen bir malın elde edilmesi için öncelikli olarak herhalde malı gasp edilen ben daha öncelikli olarak bu çabayı göstermek zorundayım, değil mi? Evet. Yani benim elimden alındı ve dolayısıyla sizden, çevremden bana yardım edin dememden önce benim bir defa en azından ciddi bir çaba ortaya koymam lazım. Rol yapmamam lazım. Çünkü benim elimden gasp edilen bir malzeme var. Aynen bunun gibi bizim elimizdeyken kaybedilen bir coğrafyadan, bir halktan, bir davadan bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim vefa borcumuz elbette öncelikli, herkesten daha öncelikli. Bu durumu tespit ettikten sonra şunu söyleyeyim. Bu vefa borcumuzun gereği olarak sorumluluklarımız, bu dönemde belki en çok tartışılan konu bu. Müslümanlar ne yapmalı ya da ne yapmamalı? Bu sorunun cevapları elbette bu son neredeyse 3 yıllık süre içerisinde çok daha fazla soruldu. Birileri ortaya koydukları çabaları gösterirken bir başkası o çabaların işe yaramayacağını söylemekle yetinmemiş, bir de kenara çekilmiş oturmuş. Kimi de böyle bir yapı var maalesef. Burada özellikle herkesin bu dava konusunda herkesin kendine göre bir farklı sorumluluğunun olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kesinlikle herkesin, istisnasız bunun ifade edilmesi gerekiyor. Herkesin derken kastettiğim şu, yani zenginin zengin olarak, fakirin fakir olarak, devlet yöneticilerinin yönetici olarak, halkın halk olarak, sade vatandaşın sade vatandaş olarak, kalem sahiplerinin kalem sahibi olarak, kelam sahiplerinin kelam sahibi olarak, ilim ehlinin ilim ehli olarak. Velhasıl herkesin kendince bir sorumluluk alanı burada var, bu tartışmasız. Bu anlamda devletin yapması gereken ya da devlet yöneticilerinin yapması gerekenleri bizim yapmamız gereken pozisyonda değiliz. Zaten Allah Teala benim hesabımı ona, onların hesabını bana sormayacak. Allah Teala herkesin hesabını kendine soracak. Yönetici olarak hesabını halka sormadığı gibi halkın hesabını da yöneticiye en azından bu çerçevede sormayacak elbette. Bu yönüyle sorumluluk noktasında hiç kimse ortaya koyduğu çabayı azımsayamaz. Başkası da bunu küçümseyemez, küçümsememeli. Bu en azından İslami olarak da böyledir, insani olarak da böyledir. Hem İslami olarak hem insani olarak hiçbir çaba bu konuda küçümsenemez. Verilen bir lira ile verilen bir milyon lira neticede kişinin servetine oranla taksim edildiği zaman değişen bir şey olmayacak elbette bu yönüyle. Ya da diyelim ki bir yerde basın açıklamasının yapılması ya da bir yerde bir gösterinin yapılması, en azından gündeme getirilmesi, İsrail'e bir uyarı niteliğinde bir takım çağrıların yapılmış olması, şu veya bu şekilde bunların hepsi kendi çapında gerçekten son derece takdir edilmesi gereken eylemlerdir. Eğer bütün bu eylemlerden herhangi birisine yönelik, yani bunlarla da bir şey olmuyor diyorsa birisi, yani ben açık söyleyeyim, kusura bakmayın, bunun ciddi bir Müslüman, samimi bir Müslüman olmadığı kanaatindeyim. Bunu böyle bir tasavvurla düşünmek zorundayız. Yani onun yaptığı olmuyor, bunun yaptığından bir şey çıkmıyor, boykottan bir şey çıkmıyor, gösteriden bir şey çıkmıyor. Peki sen ne yapıyorsun? Yani zannedersin ki cihat kapısı açıldı, silahını aldı Filistin'de, Yahudilerle Siyonistlerle savaşa gitmiş gibi. Hayır, o da yerinde duruyor. Neticede herkesin kendince bir elbette çabası var. Bunun, bu çabaların her birisine ayrı ayrı, yani neler olması gerektiği konusunda ayrı ayrı söylemek yerine ben sadece şu kadarını ifade etmekle yetineyim isterseniz. Mesela Said bin Müseyyep örneğini vereceğim. Said bin Müseyyep tabiinin öncülerinden birisidir. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra, vefatından 5 yıl sonra doğmuş olan bir tabiun alimidir. Said bin Müseyyep öncülerdendir yani. 5 yıl sonra peygamberden, vefatından 5 yıl sonra dünyaya gelmiş. Said bin Müseyyep hem takvası, hem samimiyeti, hem cihadı, hem cengaverliği, hem gözü pekliği ile meşhur olan birisidir. Birçok sefere, birçok savaşa katılmış, fedakarlık yapmış. Gözlerini kaybetmiş bir tabiin alimidir Said bin Müseyyep. Günün birinde tekrar bir sefer söz konusu olur kendi döneminde. O sefer söz konusu olduğunda Said bin Müseyyep de bu sefere, bu yolculuğa katılmayı özellikle ister. Kendisine yani mazeretin var zaten, gözlerinde görmüyor. Üstelik bir de bu seferde yani hem bir katkın olmayacağı gibi belki ordudaki diğer Müslümanlar da senin yüzünden engellenebilir, sana hizmet etmek zorunda kalırlar düşüncesiyle vazgeçirmeye çalışırlar. O da Allah Teala'nın topyekun seferber olun emrine ittiba ettiğini Enfal suresindeki ayetle topyekun sefere çıkın emrine tabi olduğunu ve biliyorum der Said bin Müseyyep, şu tarihi sözü söyler. Bu sözün bu süreçte sorumluluk nedir, sorumluluğumuz nedir sorusunu, bu sorunun cevabını merak edenlere verilecek çok muazzam bir cevap vermiştir. Said bin Müseyyep kendisini savaşa katılmaktan vazgeçilmeye çalışanlara diyor ki, biliyorum diyor, ben mazeretim var, yani gözlerim görmediği için savaşla mükellef değilim. Ama diyor ben bu sefere katılmak suretiyle kafirlerin gözünde bir Müslüman daha fazla görünmeye yardımcı olurum, destek olurum der.
1: Müthiş bir şey hocam.
0: Evet, bu sorumluluk budur. Dolayısıyla burada sizin silah kullanmanız meselesi değildir. Burada duruşunuz önemlidir. Hatta zaman zaman bunu çok duyuyoruz maalesef, beni bağışlayın ama biraz bu anlamda doluyum da. Yani kimi böyle saftirik Müslümanların ya da samimiyetini ben ciddi anlamda sorgulayabileceğim diyeceğim Müslümanlardan bahsediyorum. Yani geliyor işte bir şey olmaz, işte mitingle bir şey olmaz. Ya bakın bu Filistin kara konvoyu Srebrenica'dan çıkıp da İstanbul'dan işte Mardin'e, Habur'a geçinceye kadarki süreci yakından takip ettik bir ay içerisinde. Başakşehir'de, İstanbul'da bir toplantı yapıldı. Her gittik her yerde yaptıkları toplantı gibi. Biliyorsunuz dinleyicilerimiz de bunu çok yakinen biliyorlardır eminim. İsrail istihbaratı kendi medyasında en riskli toplantı olarak, yani İsrail'in aleyhine en riskli toplantı olarak ilan etti. Duracağız ki İsrail de biraz tedirgin olmalı. Yani Allah Teala Müslümanlara Yahudilere karşı bir rol üstlenmelerini istiyor Müslümanların. Nasıl yani?
1: Hocam evet. Bir ara verelim, sonra detaylara dönelim, sizden müsaade rica edeceğim.
0: Estağfurullah, estağfurullah.
1: Teşekkür ederim. Evet, şimdi bir aramız olacak. Tekrar hocamızla devam edeceğiz.

0: Evet, değerli Hedef Radyo'dan dinleyicileri, Profesör Doktor Abdurrahman Ateş hocamızla birlikteyiz. Hocamızla özellikle Gazze konusunu konuşuyoruz. Gazze ile ilgili yapılan eylemler, Müslümanların sorumlulukları bağlamında. Hocam çok önemli konulara değiniyor. Programımızı canlı olarak gerçekleştirmekteyiz. Evet hocam, buyurunuz, lütfen devam ediniz.
1: Evet, yani Müslümanların sorumluluklarından söz ederken şunu da ifade edelim. Hiçbir eylem, hiçbir anlayış, hiçbir yaklaşım, bu konuyla alakalı hiçbir çaba, gayret küçümsenmemeli elbette. Yani sonuç alınamayacağı düşüncesiyle ya da ne bileyim basit olduğu düşüncesiyle yapılması gerekenlerden vazgeçilmemeli kesinlikle. Eğer bu anlamda sorumluluklardan vazgeçilirse, bu sefer Allah'ın yardımının da gelmesine yönelik bir engelleme söz konusu olacaktır. Şunu şöyle netleştireyim. Yani aslında sorumlulukların ihmali, yapılması gerekirken yapılmaması bazı şeylerin Allah tarafından yardımsız bırakılmanın da nedenidir. Bunu özellikle ifade edelim. Bunun belki tarihte, İslam tarihindeki en tipik örneği, Rabbimizin Ali İmran suresinde Uhud Savaşı'ndan, Tevbe suresinde de Huneyn savaşından söz ederken bize yaptığı uyarılardan öğreniyoruz. Uhud savaşında ya da Huneyn savaşında Müslümanların duaları mı eksikti? Ordunun komutasını elinde tutan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın takvasında mı bir problem vardı? Onun duasıyla mı alakalı bir tereddüt vardı? Kesinlikle hayır. Her ikisinde de yapılması gerekenler ihmal edildi, yapılmadı, önemsenmedi, ciddiye alınmadı ve ikisinde de bütün Müslümanların kıyamete kadar okuyacakları bir metin halinde, vahyin bir metni halinde Kur'an'a yerleştirildi. Uhud dendiği zaman Müslümanların zaferinden söz eden ayetlerden söz edilmiyor Ali İmran'da. Huneyn dendiği zaman da yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar geldi diye ifade edilen bir savaştır. Ve yeryüzü bütün genişliğine rağmen dar geldi denilen bir savaş. Her ikisinde de yapılması gereken sorumluluklar yerine getirilmemiştir. Uhud'da Allah Resulü'nün ayrılmayın diye şiddetle uyardığı Müslümanların, sahabenin görevlerini ihmal etmesinin bedelini ödediler. Allah'ın yardımı gelmedi bu noktada bir yere kadar. Huneyn'de de Müslümanlar, ya bugün çünkü Huneyn'e giden Müslümanlar, onu da belirteyim. Tarihte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte çıktıkları hiçbir savaşta Huneyn seferi gibi teçhizat ve donanım bakımından, sayı bakımından o kadar zengin değillerdi. Müslümanlar o savaşın, o seferin devamlı sefer sırasında şöyle dediler. Dediler ki bu kalabalığa, bu güce kimsenin gücü yetmez. Kimsenin bize bu gücü yetmez diye. Adeta Allah'ın oradaki gücünü, Bedir'deki o Allah Teala'nın katkısını, yardımını bir an böyle unutur gibi oldular. Ve o da çok büyük bedellere mal oldu maalesef. Şunu diyorum, yani sorumlulukların ihmali yardımsız bırakılmanın da nedenidir. Bu yönüyle de bunu da hatırlatmış olalım. Küçümsenmemelidir. Şöyle bir tasvirde bulunacağım. Yine vahyin bizim önümüze koyduğu bir tablo tabii ki bu. Mesela biz Musa Aleyhisselam ile birlikte yola çıkanlar olsaydık, hasbel kader, yani o dönemin Müslümanları olsaydık, Musa ile birlikte Mısır'dan çıkan, Musa ile el ele veren ve Firavun'a karşı duran bir Müslümanlar olsaydık, Mısır'dan çıkıyoruz, önümüzde Musa ve çıktığımız noktada önümüze bir Kızıldeniz çıkıyor. Geçme imkanı yok. Arkamızda Firavun yetişti, baş etme imkanı yok. Her iki tarafı da ölüm olan İki tane tehlikeyle karşı karşıya kalmışız. Böyle bir ortamda yapılması gereken neydi? Elde avuçta olan hiçbir şey yok. Sadece Musa'nın asası var. Dolayısıyla Musa'nın elindeki bu sopa o zaferi getirmiştir. Bunu özellikle vurgulamamız lazım. Allah Teala hikaye anlatmıyor bize kardeşlerim. Allah Teala bize hikaye anlatmıyor. Musa Aleyhisselam'a Allah Teala asanla bu sopayla denize vur dediği zaman herhalde biz olsa şöyle mi sorardık? Ya Rabbi, arkada Firavun, önde Kızıldeniz var diyorum, görüyorsun. Sen sopayı denize vur diyorsun. Ne alaka sopanın denizdeki etkisi ne olabilir ki? Firavun'dan kurtuluşunun ne kadar nedeni olabilir ki diye herhalde itiraz mı ederdik? Musa Aleyhisselam bu emri yerine getirdi ve Firavun saltanatının yerin dibine geçmesi, unutulur hale gelmesinin başlangıcını oluşturan nedir? Musa'nın elindeki sopadır. Bu sopanın ağırlığı nedir? Bu sopanın denizdeki etkisi ne olabilir? Bu sopanın Firavun'un saltanatını yok etmekteki etkisi rolü ne kadar olabilir ki? Problem nedir biliyor musunuz? Elinizdeki imkan bu. Elinizde sadece bir sopanız var. Başka bir şeyiniz yok. Allah da bu sopayla da olsa kimsenin hesaba katmadı. Musa'nın bile hesaba katmadı. Allah kendisine deyinceye kadar aklına gelmediği, getirmediği bir sopayla elbette Musa kazanan oldu. Denizi yarmak suretiyle ve Firavun da hanedanıyla, saltanatıyla birlikte boğulan oldu. Dolayısıyla sorumluluklar küçümsenmemeli. Küçük görülen sorumluluklar bile yerine getirildiği zaman bilelim ki çok, gerçekten çok büyük işleri başarabilir. Bunu da bilelim. Kur'an-ı Kerim'in bize açtığı pencerede biz bunu görmek zorundayız.
0: Hocam Allah razı olsun. Çok önemli şeyler söylediniz. Yani ben şunu anlıyorum. Bize düşen, üzerimize gereken sorumlulukları yapalım. Sonucu Rabbimiz takdir eder. Öyle değil mi?
1: Aynen
0: hocam?
1: Aynen öyledir.
0: Evet. Hocam bir de işin bir başka boyutu var. Gazze'de bu kadar büyük katliamlar varken özellikle Yahudilerin sahip olduğu bir takım teknolojik, ekonomik imkanlar var. İşte Yahudi mallarının boykotu noktasında zaman zaman bu noktada yani bir, ben ülkem adına söyleyeceğim. Çok başarılı olamadığımızı hep şunu duyuyorum. İşte İsrail'le bir savaş olsa kalkar gideriz diyen birçok insanı görüyorum. Ya diyorum ki kendi kendime hani boykotta ne yaptık ki kalkıp savaşa gideceğiz? Bu anlamda neler söylemek istersiniz? Buyurunuz lütfen hocam.
1: Vallahi son cümlesinden ben başlayayım isterseniz.
0: Buyurunuz.
1: Yani siyasi ve askeri analistlerin dikkat çektiği bir konudur. Türkiye-İsrail savaşı. Yani yakın gelecekte ihtimal olarak hep gündemde tutulan ki hali hazırda da bugün savaş ekonomisi uygulanmakta biliyorsunuz.
0: Evet.
1: İşin farkında olanlar bunu çok iyi biliyor.
0: Evet hocam, evet.
1: Şimdi Türkiye-İsrail savaşı söz konusu olduğunda Allah aşkına bana söyler misiniz? Bugün boykot etmediğimiz ve İsrail silahlı kuvvetlerine desteğini açıkça ilan eden bir takım üreticilerin ürünleri, firmaları, efendim kaynakları vesaire Türkiye'de ciddi anlamda katkı sunan bu insanların yapmış olduğu şeyin adı nedir? Sizin kendinize yönelik aslında düşmana destek vermek değil midir? Bunun Türkçesi budur. Bana bunun başka izahı yok bakınız. Yani şunu da söyleyeyim. Bakın yarın Türkiye İsrail'le bir savaşa girdiğinde hadi İsrail'in mallarını, onların üreticilerini boykot edelim dediğiniz zaman bunun samimi olmadığını, bunun Allah nezdinde zerre kadar bir değerinin olmadığını da burada altını çizerek söylüyorum. Sebebine gelince bir ümmet orada yok olurken kılı kıpırdamayan, boykotu önemsemeyen birilerinin kavmiyetçilikle, asabiyetle, ırkçılıkla hareket ederek bunu yapmaya çalışmasının hiçbir izahı yoktur. Bu sadece ve sadece ulusalcılık adına bir hamle olabilir. Allah için bir şeyde olmamış olur. Zamanı geçen bir şeydir. Neticede bugün hali hazırda evet yani benim tabirimi hoş görün tırnak içinde kullanacağım. Müslümanların desteklediği bu firmaların bakın batıda işlerini, iş hacimlerini küçültürken, personel indirimine giderken, şube sayılarını azaltırken, birçoğunu kapatırken Türkiye'de yani mesela şu anda bulunduğum Malatya'da bile, Ankara'da, İstanbul'da biliyorum yeni yeni şubelerin açılmış olması gerçekten bu Müslüman coğrafya için yüz karasıdır. Bunu özellikle belirteyim. Ha, bunun basit bir olay olmadığını da ifade edeyim. Yani bakın Yahudilerin ya da Hristiyanların ya da Budistlerin mallarını almakla alakalı bir konu değil. Özellikle dinleyicilerimizin bu noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Burada boykottan söz ettiğimiz zaman Yahudi, Hristiyan, Budist malı meselesi değildir bu. Bu zalimin malını alarak zalime destek olma olmama meselesidir. Bu yönüyle buna dikkat çekmemiz lazım. Mümtehine suresinde Allah Teala 9. ayet kerimede özellikle Allah Teala Müslümanların kimlere yanaşmayacağını, kimlerle yol yürümeyeceğini, kimlere yardım etmeyeceğini ve kimlerden yardım almayacağını, kelimenin tam anlamıyla söyleyeyim, kimlere yakın durmayacağını anlatırken der ki, sizinle din konusunda savaşan, Mümtehine 9. ayeti söylüyorum, sizinle din konusunda savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanıza yardım eden, üç kesim sayıyor Rabbimiz. Sizinle din konusunda savaşan, yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanıza yardım edenleri veli edinmenizi, onları dost olarak kabul etmenizi, onlara yardımcı olmanızı, onların yardımını almanızı Allah Teala yasaklar. Şimdi din konusunda savaşanları biliyoruz. Müslümanları yurtlarından çıkaranları da biliyoruz. Peki çıkarılma yardımcı olan kim? Vallahi kusura bakmayın. Petrolüyle, gıdasıyla, demir çeliğiyle, çimentosuyla ya da kahvesiyle, kolasıyla, her neyse artık, küçüğünden büyüğüne kadar, stratejik olanından az stratejik olanına kadar, her neyse, buna bir kuruş bile katkı sunan insanın bu zulümde bir katkısı vardır. Bu yönüyle de, bakın, bir fetva vermiyorum. Elbette fetva verecek bir pozisyonda değilim. Zaten benim fetvayı kimse kabul etmez. Kusura bakmayın ama bakın, içki içen bir insan bir ömür boyu zil zurna sarhoştur. Bir gün gelir tövbe eder. 70 yıl puta tapan bir insan 71. yılda tövbe eder. Zina yapan bir insan, fuhuş işler, fahişelik yapan, affınıza sığınırım, ömrü öyle geçer ama bir gün gelir tövbe eder, Allah'a döner. Allah bunların tamamını bağışlar. Yok hükmündedir bunlar samimi bir tövbeyle. Fakat zalime destek vererek bir Müslümanın öldürülmesine, şehit olmasına neden olduysanız bunun tevbesi yoktur. Bunun tevbesi yoktur kardeşim. Bunun tevbesi olmaz. Bunun tevbesi ancak onu tekrar hayata getirmek, diriltmektir ki bu imkansız zaten. Neyi tevbe edeceksiniz? Kabe'nin içerisine gitseniz deseniz, ya Rabbi, ben bir zalimin zulmüne destek oldum. Bir Müslüman öldürülmesine ben de bir mermi katkıda bulundum. Beni bağışla. Neyini bağışlayacaksın ki? Her günahın tevbesi kendi cinsindendir kardeşlerim. Dolayısıyla bu normal bir vebalden, basit bir günahtan bahsetmiyoruz. Özellikle burada tarihte özellikle zalim yöneticilere karşı sözünü esirgemeyen, hiçbir zaman sözlerinde sansüre yer vermeyen İzzeddin bin Abdüsselam, Allah rahmet eylesin kendisine, hem fakihtir, hem müftidir, hem mutasavvuftur, hem zahittir. Enteresan bir alimdir İzzeddin bin Abdüsselam. Haçlıların 1200'lü yıllarda İslam dünyasını, İslam coğrafyalarını istila ettiği,

0: Müslümanları neredeyse yok olma noktasına getirdikleri bir dönemde, ki eş zamanlı olarak Moğol istilası da aşağı yukarı benzer bir zaman diliminde oluyor. Haçlı seferleri neticesinde İslam dünyası artık tamamen Hristiyanların çizmeler altında ezilirken, İslam dünyasında, Kudüs'te, Orta Doğu'da, bugünkü kutsal beldeler dediğimiz bütün beldelerde Hristiyanlar var. Terzi'nin birisi İz bin Abdüsselam'a gelerek diyor ki, ya şeyh, Haçlı askerleri, Hristiyan askerleri bana elbise dikmem için sipariş veriyorlar. Onlara elbise dikmem acaba zulme destek olur mu? Zulme destek vermiş olur muyum? Diye sorar. Kafasını kurcalamış garibim bunu. Haçlı askerlerinin istediği elbiseyi dikersem zalime destek olur muyum der. İz bin Abdüsselam der ki o tarihi cevabı, sen zalime destek olmuyorsun. Bizzati zalim oluyorsun. Ama sana iğne ve ipliği temin eden işte o zulme destektir. Seninki zulmün ta kendisidir. Bugün bu zalimlerin, bu tür zalimlerin yaşadığımız coğrafyada cirit atması, Müslümanların gözün içine baka baka bunu yapmış olmalarının hiçbir izahı yoktur bakınız. Bunun cehaletle izah edilmesi imkanı yoktur. Bunun tek izahı vardır, umursamamaktır. İmanla alakalı bir konudur. Zulme rıza göstermek zulümdür. Zulme destek olmak da zulmün double'ıdır. Çift katlı bir zulümdür, bunu bilelim. Dolayısıyla yani boykot dediğimiz şey basit bir mal alıp satma, bundan vazgeçme meselesi elbette değil. Fakat şunu da ilave edeyim. Yani Müslümanların bu durumu bana İsrailoğullarının o soğan sarımsak hikayesini anlatıyor. Hikaye dediysem yani Kur'an'ın anlattığı bir kıssadan bahsediyorum. Bakara suresinin 61. ayetinde Musa aleyhisselamla birlikte Firavun'un zulmünü geride bırakmış, özgür bir ortamda yaşamaya devam eden bu Müslüman toplum, Musa aleyhisselamın kavmi, Allah Teala tarafından sıra dışı desteklerle destekleniyor. Çölde gölgeyle gölgeleniyor. 12 pınardan su fışkırıyor. Her bir kabilenin kendisine ayrı bir tahsis edilen pınarı var. Ve kudret helvası bıldırcın etinmen ve selva diye ifade edilir Kur'an-ı Kerim'de. Onunla karınlarını doyuruyorlar. Yemek tamam bedava, su da bedava, gölge de zaten hoş. Geriye fazla bir ihtiyaç da kalmıyor. Ama özgür bir ortamdalar. Bakara 61. ayete bahsediyorum. Geldiler dediler ki ya Musa, lan nasbir ala ta'amin vahidin. فَدْعُوا لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَغْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا dediler. Musa biz bir tek yiyeceğe, yani kudret helvası, bıldırcın eti, tek, her sürekli aynı şeyi yemeye tahammül edemiyoruz. Rabbinin yerden yetiştirdiği, yeryüzünde yetiştirdiği sebzesinden, kabağından, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından çıkarması için Rabbinden istekte bulunsana, dua etsene dediler. Musa aleyhisselam onlara dedi ki siz bedava ve bitmek tükenmek bilmeyen bu nimeti zahmetle meşakkat yetiştiren o nimete mi değiştiriyorsunuz? Üstelik o nimetin olduğu Mısır'da evet buna alıştınız ama soğana sarımsa alışmıştınız ama özgürlük yoktu. Burada özgürsünüz, değiştirmeyin bunu dedi. Israr ettiler. Allah Teala ayetin devamında diyor ki onlara zillet ve meskenet damgası vurdu. Bunu niçin anlattım? Bunu şunun için anlattım. İstisnaların dışında, bu konuda samimiyetle çaba gösteren kardeşlerimizin dışında kalan, bu vurdun duymaz sözüm ona, kendilerini Müslüman diye tanıtan, ama zalime destek veren değil, zalimin ta kendileri olan bu insanların durumu bundan ibarettir. Soğandan, sarımsaktan vazgeçemediklerinden zalime destek olabiliyorlar, zalim olabiliyorlar ve İslam'ın kutsallarının çiğnenmesine katkıda bulunabiliyorlar. Ama yarın muhtemel bir Türkiye-İsrail savaşında da bunları karşımızda göreceğiz. O zaman herhalde hesap biraz daha farklı olacaktır. Bunu söylemiş olayım.
1: Allah razı olsun hocam. Zaten bu noktada İsrail'le Türkiye savaşı noktasında savaş olacak mı olmayacak mı'nın ötesinde savaş kesin olacak da ne zaman olacak noktası evet. Konuşuluyor. Bir de hocam verdiğiniz örnekte sarımsak soğan örneğinde bugüne gelirsek işte zaman zaman duyuyorum işte

0: O deterjanlar çok çamaşırları beyazlatmıyor. Hemen hemen çok örtüşen bir örnek günümüze geldiğimizde değil mi
1: Aynen.
0: hocam?
1: Aynen. Tabii
0: Hocam
1: ki. Tabii ki.
0: bir de şunu biliyorum sizin alanınız, haddimi aşmak istemem ama Hazreti
1: Estağfurullah.
0: Peygamber'in Hayber kuşatmasında bakıyoruz Yahudilerin ekonomik şeylerini önce yok ediyor. Yolla ekonomik gelirlerini kesiyor. Yani hurmalıkları kestirdiğini biliyoruz. Yani rivayetlerde. Birazcık
1: Evet.
0: buraya değinir misiniz hocam? Yani ilk kuşatmada ne diyeceksiniz bu anlamda?
1: Aslında teşekkür ederim hatırlattınız. Aslında çok
0: Estağfurullah.
1: önemli bir konu bu. Zaman zaman bu vesileyle de gündeme getirdiğim bir konudur. Hayber kuşatmasından ziyade Nadiroğulları ile alakalı Haşr suresinde biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Bu vesileyle özellikle dinleyicilerimize de bunu hatırlatmış olayım. Haşr suresini yeniden indireceğimiz bir dönem yaşıyoruz. Açıkça söyleyeyim bunu. Yani bugün Haşr
0: Hayatımıza
1: suresini
0: indireceğimiz bir dönem değil mi hocam?
1: kesinlikle yeniden. Yeniden çünkü biz Haşr suresinin son üç ayetini Esma-ül Hüsna Huvallahu'l-Lezî özellikle sabah namazlarında okumaya alışmışız ama Haşr suresinin özellikle bu son üç ayetini işte 21 ayeti pek işimize yaramadı şimdiye kadar galiba. Yani bu Haşr suresinin bugün yeniden okunması gerekiyor. Çünkü tamamen bu konudan bahsediyor. Müslümanlarla Yahudilerin savaşından isteğim zaman mekan vermeden tabii ve aynı zamanda Müslüman olduğunu iddia edenlerin de Müslümanları yüzüstü bırakmasından söz ediyor. Tekrar ifade edeyim. Haşr suresinin ana teması nedir? Müslümanlarla Yahudilerin savaşından ve bu savaşta Müslüman olduğunu iddia edenlerin Müslümanları yüzüstü bırakıp Yahudilere destek olmasından söz eder. Kelimenin tam anlamıyla Haşr suresinin konusu bu. Nadiroğulları yani Yahudi kabilelerinden birisidir. Bunların yaptığı ihanet, Allah Resulüne karşı ihanet etmelerinden dolayı olay uzun detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Sadece bu boykotla alakalı bağlantıya gelmiş olacağım. Onlara bir süre tanıdı ve o süre zarfında tabii terk etmeleri gerekiyordu Medine'yi. Onlar da güçlerine güvendiler. Kale gibi evlerinin kendilerini koruyacağını zannettiler. İmkanlarının kendilerini koruyacağını zannettiler. Ama Allah Teala Haşr suresinin başında diyor ki Allah Teala onlara öyle bir geldi ki onların kalbine korku saldı ve kendi evlerini kendi elleriyle yıkarak Medine'yi terk ettiler. Bu süreçte şimdi tabii vahyin yani biraz sesli düşünerek bunu söylemek istiyorum. Anlaşılsın diye. Tereddüt ettiğimizden değil tabii ki. Biraz üzerinde sorgulayalım diye söylüyorum. Yani bu süreçten bahsederken ağaçların kesilmesi olayının bir ayet olarak bu konunun içerisine yerleştirilmesinin ne anlamı olabilirdi ki? Yani mesela Haşr suresinin bu 6. ayeti, 5. ayeti hiçbir eksik hissetmezsiniz olmadığı takdirde. Bu sadece ve sadece önemli bir ayrıntıya işarettir. Allah ne dedi? Sizin kestiğiniz her bir ağaçta ya da onu kökleri üzerinde sağlam bırakmanız da, kesmeden bırakmanız da, kesmeniz de Allah'ın izniyledir dedi. Yani Müslümanlar Allah Resulü'nün emriyle ağaçları kestiler. Yani Yahudilerin dediği gibi diyebilir birileri. Yani ağaçtan ne istiyorsunuz? Çünkü Yahudilerin can damarıdır. Yahudiler Tanrı kadar maddeye önem verirler, değer verirler. Tanrı kadar. Hatta Tanrı'dan daha fazla. Kur'an bunu da destekler. Dolayısıyla burada onların can damarının kesilmesi anlamında ağaçlarının kesildiğini Allah Teala haber veriyor ve Allah'ın izniyle olduğunu söylüyor. Yahudiler peygamberi eleştirdiler. Allah Teala sözcülüğünü aldı üzerine dedi ki bu benim iznimdedir dedi. Ağaçların kesilmesinin esprisi budur. Ağaçların kesilmesinin anlamı budur. Onların can damarını kesilmesi. Bugün Yahudilerin can damarı kesilmediği içindir onların gözü dönmüşlüğü, şımarıklığı, İslam coğrafyasının merkezinde istediği gibi tafra atmaları hep bundan kaynaklanır. Doğal gazını ve petrolünü, demir çeliğini İslam ya da sözüm ona İslam ülkelerinden temin eden bir İsrail. Eğer bu temin etme olmasaydı herhalde 8 milyonluk nüfusuyla 2 milyarlık İslam ümmetine gözdağı vermezdi. Onları zillet içerisine bırakacak böyle bir sürece de girmezdi elbette. Dolayısıyla bu Nadiroğulları Yahudilerinin sürgününde ağaçların kesilmesi bir nevi onların maddi kaynaklarının engellenmesi, ortadan kaldırılmasına yönelik bir teşebbüs olarak okunmak durumundadır. Bunu özellikle de ifade etmiş olayım.
0: Allah razı olsun. Hocam bir de yani işin açıkçası içimi yakan, yüreğimi sızlatan bu 3 yıllık süreçte bazı görüntüler oldu. Özellikle Batı ülkelerinde Filistin'e, Gazze'ye destek noktasında çok büyük kitleler, bu kitlelerden birçok insanın ciddi anlamda bedeller ödediğini gördük. Özellikle akademisyenlerin okullarından atıldığını, birçok insanın işinden olduğunu, hatta bir tanesinin şahsın kendini yaktığını gördük yani. Bu kadar büyük bedeller öderken, İslam ülkelerinde yapılan ya da Müslüman toplulukların yaşadığı ülkelerde yapılan eylemlerin çok zaman zaman cılız olduğunu gördük. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte Sumut filosu örneği var önümüzde. Süremizde 5 dakika kaldı hocam. Kısaca değerlendirmenizi rica edeceğim.
1: Ben bu süreçten, sürecin başlangıcından itibaren zihnime yerleştirdiğim temel bir ilkem, hatta bir parolam var. O da şu: İnsan olmak için Müslüman olmak gerekmiyor. Evet, insan olmak için Müslüman olmak gerekmiyor. Vicdanlı olmak için de Müslüman olmak gerekmiyor. İnsan olmak, vicdanlı olmak ayrı bir şeydir. Bugün yaşanan bu kadar trajediye rağmen eğer kılınız kıpırdamıyorsa, burada Müslümanlıktan değil, insanlıktan bile söz edilmeyeceği gibi bir sonuç ortaya çıkar. Bakın, Türkiye'de yani bunu ifade etmekte de hiçbir beisle bir sakınca da görmüyorum. Şahsıma ait olarak bir ifade olarak kullanıyorum. Kültür festivali değil de küfür festivali olarak düzenlenen, bütün illerde neredeyse binler, yüz binlerin katıldığı bu konserlere, festivallere gösterilen ilginin onda biri. Keşke bu mukayeseyi yapmasaydım ama yani bu ilginin onda biri neden Gazze'ye gösterilmez?
0: Maalesef.
1: Bu gerçekten bizim nasıl savrulduğumuzun da bir göstergesi değil mi acaba? Bu durum tespitinin dışında bir de nedeni nedir, peki sebebi nedir diye sorarsanız, aslında Bosna'nın bilge kralı, Allah rahmet eylesin, Aliye İzzetbegoviç'in Kur'an'ın da gerçekten aynısını değil ama aynı mesajı verdiğini özellikle belirteceğim bir sözü var. Aliye İzzetbegoviç'in söylediği söz şu: savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir.
0: Çok doğru bir söz hocam.
1: Düşmana benzeyen Müslümanlar olunca, bakın bu cümleyi biraz açarım ama zaman da yok. Ben sadece şu kadar.
0: 5 dakikamız var hocam.
1: Evet, yani o kısaca ifade edeyim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Fatiha suresiyle niye kitaba başlamıştır? Her gün Müslümanlar bütün Kur'an okusalar namaz olmaz ama Fatiha'sız olmaz. Bütün Kur'an okusalar Fatiha olmadan namaz olmaz. Fatiha niye sürekli her gün yeniler? Ve Fatiha'dan sonra gelen Bakara suresinin 3/2'lik bölümü neden Yahudilerin karakterinden, karakter bozukluğundan söz eder? Ali İmran, Araf, Maide, o da ayrıca. Bunun anlamı şu: Müslümanlar tarihte dini kabul ettiğini iddia ederek, peygambere ve kitaba iman ettiğini iddia ederek ama inanmamış gibi davranarak hayat yaşayan bu toplumların yaptıklarını, yaşadıklarını, başlarına gelenleri ibret olarak Allah Teala bize öğretiyor. Müslüman olacaksanız bunlar gibi olmayın, yaşanmış bu tecrübeler var, bunlar gibi yapmayın demek adına bizi Bakara ile Fatiha ile uzun süre yüzleştiriyor. Burada söylemek istediğim şu: Bakara suresini niye söyledim? Çünkü Bakara suresinde anlatılan Yahudilere ait karakter bozukluklarının, yozlaşmanın tamamı, bakın abartmıyorum, belki eksik bile söylüyorum, bu özelliklerin tamamı bugün yaşadığımız bu coğrafyanın ve de ümmet coğrafyasının genelinde maalesef hakimdir. Anlatabiliyor muyum?
0: Evet hocam.
1: Şimdi Allah Teala bize Maide suresinin 82. ayetinde ne diyor? Yahudiler, yani Müslümanlara, size diyor Allah Teala, size diyor, düşmanlıkta en şiddetli olanların Yahudiler olduğunu ve sonra müşrikler olduğunu görürsün diyor. Şimdi Yahudiler müşriklerden öncelikli düşmanlık ve şiddet konusunda. Hal böyleyken Müslümanların adeta, hani buna ne diyorlar, celladına aşık, Helsinki sendromu mu diyorlar, ne diyorlar buna? Celladına aşık bir topluma dönüştük Müslümanlar. Yani kendi düşmanına bu kadar benzer mi insan? Allah Teala sizin düşmanınız diyor. O dedikçe Müslümanlar da düşmanına benzemeye çalışıyor. Bütün problem bugün yaşadığımız bu coğrafyada vahyin özümsenmemesidir. Vahyin tanıttığı Yahudi kimliğinin bilinmemesidir. Bilinmeyince de elbette bu anlamda duyarsızlıklar da olacaktır. Rehavetler de olacaktır. Dolayısıyla ilgisiz de kalmaya devam edecektir. İnsanlar yani çok basit bir çıkarları uğruna sokaklara dökülürken, tepki gösterirken, Gazze'de olup bitenleri hiçbir şey olmamışçasına izlemek, nihayetle şunu söyleyeyim, Allah Teala'nın gayretine dokunacaktır. Yeryüzünde böyle bir tablonun sürdürülebilir olması mümkün değildir. Allah Teala bunun hesabını soracaktır. Buna sebep olanlar da, sebep olanların güçlenmesine neden olanlar da, doğrudan ya da dolaylı olarak yardımda bulunanların da elbette Allah Teala hesabını görecektir. Kıyamette demiyorum, elbette kıyamette mutlaka, ama özellikle dünyada da Nahl suresinin 112. ayetine binaen hatırlatayım. Belki bu son cümlem de olabilir. Allah Teala size bir memleket, bir belde, bir şehir örneğini verir der. Nahl suresinin 112. ayeti. Bu belde kânet âmineten mutmainneten der. Bu belde son derece güven içerisindeydi. Mutmaindi, huzuru yerindeydi. Ye'tiha rizquha ragaden min kulli mekan. Her yerden de rızığı bol bol geliyordu. Ekonomik göstergeler muazzamdı. Gayri sarfi milli hasıla alabildiğine yüksekti bu memleket. Bir örnek burası. Adını vermiyor Allah Teala. Bu başkasının memleketi ya da bizim memleket fark etmez. Duruma bakın şimdi. Böylesine tablo mükemmel olan bu memleket. Fekeferat bi'enhumillah. Allah'ın bu nimetlerine nankörlük yaptılar. Allah'ın nimeti neydi? Güven nimetine nankörlükle korkuya dönüştürdüler. Rızıkın bol nimetine nankörlük karşıladılar da ne oldu? فَاَذَاقَهَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ Karakter haline getirdikleri, hayat tarzı haline getirdikleri bu nankörlüklerinden dolayı Allah Teala onlara açlık ve korku belasını verdi. Evet. Var olan nimet rızkın bolluğuydu. Allah Teala bu rızkın bolluğunu giderdi. Açlıkla onları imtihan etti. Güven vardı, güven ortamı vardı. Herkesin korku yaşadığı bir ortam oluşturdu. Korkarım ki yarın bugün izlediğimiz toplumun yarın aynısını biz yaşamış olacağız. Fakat ba'de harabil basınadır Araplar. İş işten geçtikten sonra çok fazla bir anlamı da kalmıyor. Müslümanların birbirlerine bu anlamda ciddi uyarıda bulunması lazım. Özellikle halkın tamamı için evet, kulakları hocam. Olan, gözü olan, gören ve işiten herkes bu noktada sorumlu. Ama bu sorumluluğun kat be kat fazlası kimdedir derseniz, ilim ehlindedir, medrese alimlerindedir, akademisyenlerdedir, hocalardadır, milletin önüne düşüp söz söyleyenlerdedir, onları yönlendirme evet. pozisyonda kendisini görenlerdedir. Allah Teala bizleri affetsin, ıslah etsin.
0: Amin. Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok güzel konulara değindiniz. Radyo Hedef adına nezaket gösterdiniz, bizi kırmadınız. Şahsınıza çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun.
1: Ben teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Evet, Hedef Radyo'da Abdurrahman Ateş hocamızla birlikte olduk. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bir başka zaman diliminde görüşmek üzere. Selamünaleyküm.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açtı. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren

Markalarını keşfetmeye hazır mısınız? 10-13 Eylül tarihlerinde Ankara Altındağ Millet Bahçesi fuar alanındaki fuarımızı kaçırmayın. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada. Özlem bitiyor. Umre

0: Giydiğiniz eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
1: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği, iyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6.000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
11: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
13: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, aziz dostlar. Mekke'den, Medine'den, Siret'ten, Peygamber'den aleyhissalatu vesselam söz edilen her ortamda yoğun bir şekilde duyduğumuz

bir put kelimesi vardır. Müşrikler puta tapıyorlardı. Putlarını taştan, ağaçtan, topraktan ve helvadan yapıyorlardı diye duyarız. İnsan doğal olarak bir taşı yontup, bir ağacı keserle yontup, ona bir şekil verip, ondan sonra da onu önüne koyarak, onun önünde secde etmesini, ona saygı göstermesini, ondan beklentiler içerisinde olmasını, aklı olan bir insan nasıl yapabilir diye merak ederiz. Gerçekten insanın biraz aklı olduktan sonra hiç olmasa kendisi gibi bir insana tapmasının belki makul olacağını akıl açısından, güçlü, kuvvetli, zengin birisinin önünde secde etmenin belki bir anlamı olabilir. Ama biraz önce un olan, az sonra su ile yoğrulup, fırında pişirilip, helvadan yapılmış bir cisme insanın tapınması, ondan hayat, ölüm, bereket, uğur beklemesi, akılla ölçülebilir mi acaba diye sorulursa, elbette akılla ölçülemez. Ama önümüzde iki büyük gerçek var. Birincisi, yüzlerce sene, asırlarca insanlar bunu yaptılar. Peygamberlerin karşısına putlarımızı tahkir ediyorsun, saygıyla karşılamıyorsun diye savaşmak için çıktılar. Basit bir sevgi, basit bir tutku değil insandaki put duygusu. Bu bir. İkincisi, biraz sonra göreceğimiz gibi güldüğümüz Ebu Cehil, güldüğümüz Ebu Leheb, şu putperest insanlar kendileri öldü gitti. Mekke'nin fethinde putlarını Bilal Habeşi yere attı, kırdı. Ama putçuluk kalkmadı insanlıktan. Putçuluk hala devam ediyor. O zaman taştan yapılan şeyler şimdi tunçtan yapılıyor. Değişen çok şey olmadı. Bir bu. İkincisi, putçuluk sadece heykelcikler veya heykeller yapıp karşısında saygı göstermek değildir. Putçuluk, Allah-u Teala'nın dışında ulu görülen bir şeye saygı göstermek. Ulu tutulan, yüce tutulan ve iradesine teslimiyet gerektiğine inanılan her şey puttur aslında. Ve bu insanoğlunun bütün bu çağdaş reformlarına, modernizmine ve büyük teknolojik imkanlarına rağmen atamadığı, bilakis derinleşerek devam eden bir hastalıktır bu. Bunu göreceğiz biraz sonra inşallah. Kardeşler, önümüzde Ebu Cehil'in putperestliğinin iki mazereti var. Kendi açısından, Ebu Cehil açısından. Birincisi, Kur'an-ı Kerim onların defalarca babalarımız böyle tapınıyordu diye mazeret gösterdiklerini söylüyor. Yani Ebu Cehiller de önlerine bilimsel ikna yollarıyla çıkıldığında, ne yapıyorsunuz, bu taşları niye siz saygıyla karşılıyorsunuz dendiğinde, en büyük gerekçeleri babalarımız, büyüklerimiz böyle yapardı. Ecdadımızı böyle gördük biz. Vefa gereği, büyüklerine saygı gereği bir mantık oturtmuşlar. Bu mantık ne diyor? Anan, baban, ecdadın, dedelerin, onlardan iyi mi bileceksin diye bir eğer gerekçe peygamberlerin önüne çıkardılar. Başta sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere. Bu bir. Yani görmüşlük, örf, toplum baskısı gibi gerekçeler bu mantıksız işin mantıksızlığını kabul etmelerine rağmen atamadıkları bir huy haline geldi. Bu toplum baskısı. Çevremizi böyle gördük. Millet böyle yapıyor. Herkes böyle gerekçesini bu asırda insanlar atabildiler mi? Millet ne derse desin. Toplum ne yaparsa yapsın diyebiliyor mu insanlık? Bu bir. Bu soru bize

0: lazım.
1: Ebu Cehil'e gülmekle, akılsız herif, taşın karşısında saygıyla duruyor demekle bu iş olup bitmiyor. Ebu Cehil'in Kur'an'da beyan edilen özrü, ki kabahatinden daha çirkin bir özür bu, babam öyle yapardı. Babamdan iyi mi bileceğim? Kadınlar ne der sonra? Ebu Talip kelime-i tevhidi niye söylemek istemedi? Ölürüm de Mekkeli kadınlar şöyle böyle derler sonra arkamdan. Sen toprağın altında kadınların ne dediğini nereden duyacaksın? İşte toplum baskısı. Toplum baskısını ürkülmesi gereken düzeye yükseltme hastalığı. Bu atılmış mıdır? Bunu göreceğiz. İkinci olarak da müşrikler aslında putların yaratmadığını, putların öldürüp diriltmediğini, her şeyin Allah'tan olduğunu biliyorlardı. Hem de maalesef, maalesef diyorum, belki de bugün sıradan bir genel kültür olarak Müslümanlık içinde bulunan bazı insanlardan daha fazla Allah'ın yarattığını, rızık verdiğini, yaşattığını, öldürdüğünü, yeri göğü onun yarattığını, mevcut kainattaki düzeni Allah'ın kurduğunu ve Allah'ın bu düzeni devam ettirdiğini babalarının atları gibi biliyorlardı. Bu bilginin onlarda var olduğuna dair belgemiz de onların cehennemlik olduğunu söyleyen Kur'an ayetleri. Kur'an farklı surelerde onlarca ayetinde onlara cehennemdeki yerlerini hatırlatırken kaç ayetinde de Allah Teala Allah'a imanları olduğunu ama bu imanın bilgi düzeyinde, teslimiyet düzeyinde olmadığını, bilgi düzeyinde bir iman olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim üstüne vura vura ve altını çize çize onlara sizi kim yarattı? Gökler kimin? Bu düzeni kim idare ediyor? Kim öldürüyor? Kim diriltiyor gibi sorular sorsan muhakkak Allah diyeceklerdir diyor. Belki şimdi bu yağmurlar bu mevsimde niye böyle diye sorsan bir Müslümana, namazdan çıkan bir Müslümana, ihtimal sana işte Balkanlardan gelen filan rüzgarın filan mevsimde sürtüşmesinden şöyle böyle bir takım terminolojik laflarla camiden çıkan Müslüman yağmuru şu rüzgara, bu buluta dayandırabilir. Ağzından Allah böyle murad etmiş cümlesini duymayabilirsin. Ama taşın önünde eğilen, taştan bir putuna saygı gösteren Ebu Cehil'e kim Mekke'yi kurak bıraktı, kim Taif'e yağmur indirdi diye sorsan o işler Allah'ın işi der. Demek ki bir Allah bilgisi, en büyük olduğuna inandıkları bir Allah itimadı bu putperestlerde var. Bunun için Mekke'deki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle mücadele eden, onun nübüvvetine karşı hırçın bir tavır sergileyen kitlelere Kur'an-ı Kerim kafir demiyor da müşrik diyor. Müşrik. Niye kafir kelimesini kullanıyor? Kafir, kökten Allah'ı inkar eden demek. Yok böyle bir şey diyen demek. Bunun adı kafir. Ama onlara kafir demiyor. Müşrik diyor. Neden müşrik diyor? Çünkü içinde bir Allah inancı var. Ancak bu inanca putlarını ortak ediyor. Allah'a dolaylı yollarla inanıyor. Direkt inanmıyor. Bunun için ortaklık düzeyinde bir şirket mantıklı imanı olduğu için Allah onları kafir değil, müşrik, yani ortak inanç sahibi kimseler olarak tanıtıyor. Mekkeli Ebu Cehiller müşriktiler. Yani Allah'la beraber putlarını da terk etmiyorlardı. Bunu Kur'an-ı Kerim'de onların dilinden, onların lisanından Allah bize anlatıyor. Niye bu taştan, ağaçtan, undan yaptığınız, çamurdan yaptığınız şeylerin önünde saygı gösteriyorsunuz? Nasıl siz bunlardan uğur, bereket, destek beklersiniz? Savaşa gidiyor. Savaşa giderken çantasında, matarasında su var, ekmek var, bir de koca bir kaya parçası var. Yahu savaşta bunu ne yapacaksın? Düşmanın kafasına mı atacaksın bu taşı? Yok. Savaş meydanında o yanında olacak putu ona yardım edecek. Onun mağlup olmasını engelleyecek. Hiç gülmeye gerek yok. Niye kolye taşıyor gençler şimdi? Zavallılar o dönemde ince kolyeler yapabilseler onlar da onu taşıyacaklardı. Niye kolye taşıyorlar? Niye üstünde ismi veya filanca uğur cümlesi yazan bilezik taşıyor erkeği kadını insanlar? Kadın süs için bilezik taşır. Erkekler niye kolye bilezik taşıyorlar? Niye işe girerken, güreşe girerken, maça girerken kolyesini öpüyorlar? Ebu Cehil kafası. Putçuluk gitmedi ki. Putçuluk silinmedi. Biraz daha teknolojik şekilde küçüldü. O heybesine koyuyordu putunu. Savaşta ona yardım etsin diye. Mesela yolculuğa çıkarken putu ile gidiyordu. Hırsızla karşılaşmasın diye. Put onu koruyor. Şimdi niye kolyesini öpüp maça çıkıyor delikanlı? Aynı mantık. Şeytan sadece ambalajları değiştirdi. Putçuluk da aynı. Sahtekarlık da aynı. Hırsızlık da aynı. O zaman silah gösterip ver elindekini deyip gasp ediyorlardı. Şimdi bilgisayar şifresiyle hırsızlık yapıyor. Bir şey değişmedi. Hak tarafında da batıl tarafında da hiç değişen yoktur. Nasıl Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kıldığı namaz kıyamete kadar aynı namazdır. Ebu Cehil'in kafasındaki şirk uğru da aynı uğurdur. Teknolojiye uyum sağlamıştır. Çağdaş kılıflara bürünmüştür. O kadar. İşte Kur'an-ı Kerim Zümer suresinde neden bu adamların müşrik olduğunu, putçuluğu neden içlerine sindirerek kabul ettiklerini nasıl açıklıyor? Neden siz bu taşları ilah görüyorsunuz? Neden siz bunların önünde saygı gösteriyorsunuz? Bunu görmüyor musun? Taştı, yere düştü, koca ilahın yere düştü, ikiye bölündü. Kendine bile yararı yok. Yere düşünce kafası yarılıyor. Böyle ilah olur mu? Böyle tanrı olur mu? Dendiğinde ne cevap veriyorlar? مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُكَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى Asas derdimiz bizim. Allah'a direkt ulaşmak çok zor. Bu putlarla bir zemin oluşturuyoruz. Putlar basamağımız bizim Allah'a giderken. Mantık bu. Yani putçusun sen. Bu taş mı seni yarattı diyorsun? Estağfurullah diyor. Taş yaratamaz. Senin rızkını bu taş mı veriyor? Yok yok. Kim? Allah. Niye peki bundan bekliyorsun? Ya ben kim? Günahkar bir adam. Allah'ın önünde secde etmek kim? Ben ancak böyle taş düzeyinde secdeler yapabilirim. Çamurdan yonttuğum bir şey üzerinde secdeler yapabilirim. Ben buna sarılırım. Bu da beni Allah'a götürür. Torpil. Torpil malzemesi olarak kullanıyor putunu. O zamanki mantığı Kur'an tescil ediyor. Bu mantık da bir mantıksızlık aslında. Madem Allah en büyüktür, canı bile olmayan, ot bile olmayan basit bir taşı, bu büyük olan Allah'a nasıl sen aracı olarak kullanabilirsin? Denemiyor. Kardeşler şunu unutmuyoruz. Bu adamlar Kabe'yi inkar eder adamlar değildiler. Tavaf da ediyorlardı. Kendilerine göre İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir diye hac da yapıyorlardı. Ama mantıkları ne? Kabe'nin içini put doldurmuşlar, yüzlerce put koymuşlar. Kabe'nin etrafında dönerken o putları döndüklerini düşünüyorlar. Kur'an-ı Kerim onların bu akılsız ve sefih anlayışını bize ders olsun diye kıyamete kadar tescil etmiş haliyle ulaştırıyor. Kardeşler Mekke fethedildiğinde Mekke'nin içindeki putları, Kabe'nin içindeki putları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kırdırdı. Putçuluk kalkmadı. Mekke'deki Lat ve Uzza ve Menat kalktı. Taif'teki Menat gitti. Ama putçuluk bir hastalık çeşididir. Bu hastalık Adem Aleyhisselam'dan beri insanlığın bünyesinde vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geldi Mekke'nin fethiyle beraber büyük bir tedavi ile bu hastalığı kaldırdı. Yani verem tedavi edildi, kalktı. Ama hastalık kalktı, mikrobu kalkmadı. Ne zaman tevhid, Allah'a iman zayıflık gösterirse, Kur'an temel eğitim malzemesi olmaktan kaldırılıp cenaze malzemesi haline getirilirse, ölülere okunan kitap haline getirilirse, ahkamıyla tatbikat yapılmadığı halde sadece güzel sesli hafızlardan dinlenen bir kitap haline gelirse, bu mikrop yeniden ortaya çıkar, nükseder ve insanlık yeniden putperest olur. Elinde Kur'an'a rağmen putuna tapınabilir. Namaz kıldığı halde yüreği Kabe'den daha değerli değil ya, Kabe'ye de put doldurulduğu gibi onun yüreği de dolu putlarla yaşayabilir. Kalp put dolu olabilir. Kur'an'dan dayanarak söylüyorum. Putçuluk kalkmaz. Putçuluk İslam güçlenince, fetih üstüne fetih gelince, Allah'ın nasrı gelip yeryüzünde şirket darbe vurulunca, Ebu Cehil Bedir'de kafasını koparınca insanlık bir asır, iki asır puttan uzak durur. Ama yüreklerdeki putlar tamamen kalkmaz. Neden kalkmaz? Çünkü hakla batıl kıyamete kadar mücadele edecekler. Yani putçuluk insanların yüreğinden kalkması halinde hak rakipsiz kalır. O zaman yeryüzünde hakkın, batılın mücadelesi için bir zamana gerek yok. Kıyamet vakti geldi demektir. Hayır. Putçuluk devam edecek şu kadar ki kimse keserle yontulmuş veya balyozla kırılmış bir taşa tapınmaz herhalde son çağlarda. Ne yaparlar? Daha güzel mermerlerden yaparlar bunu. Güzel alçıdan yaparlar. Plastikten yaparlar. Silikondan muhteşem putlar olur şüphesiz. Canlı gibi de tuttun mu da böyle zevk verebilir. Silikon put olur. Putçuluğun insanlıktan kalkması şeytanın yok olması anlamına geliyor. Böyle bir şey yok. Bunun için Kur'an'ımız bize muhteşem bir şeyi hatırlatıyor. Birinci hatırlattığı şey Allah-u Teala'nın Bakara suresinin 165. ayetidir. Bu putçuluğun temelinde sevgi var. İnsan sevilmeye ve sevmeye muhtaç bir mahluktur. İlla sevecek, illa sevilecek. Eğer insanı %100 Allah sevgisi doldurmazsa, bu insan aradaki boşluğu yeni putlarla doldurur. Ebu Cehil bu boşluğu taştan putla doldurdu. Daha sonrakiler taştan putun uygun olmadığı çağlarda yaşayınca onu parayla doldurur. Çocuk sevgisiyle doldurur. Yeni yeni putlar icat ederek doldurur. Bu sebeple Allah'ı %100 kalbe doldurmak, beyni Allah sevgisiyle haşir neşir etmek, putçuluktan kurtulmanın birinci temel şartıdır. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا İnsanlardan bazıları Allah'ı bırakıp onun yerine kendilerine putlar edinirler. Ve يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ Allah'ı sever gibi severler onu. Putu icat eden insandır. Çünkü kalp sevgide boşluk kabul etmiyor. Beyin %100 Allah'la dolu olmalıdır. Bunun için sevgili peygamberimiz namazda zamm-ı sure okumayı öğrettiği gibi.
0: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Tuvalete girerken de dua ile girmemizi istiyor. Çıkışta dua ile çıkmamızı istiyor. Yatağa girerken Allah'a sığınmamızı istiyor. Kalkınca Allah'a hamd etmemizi istiyor. Yemek yerken Allah'ın adını anarak yememizi, doyduktan sonra ona hamd etmemizi istiyor. Yürürken tesbih etmemizi, merdiven çıkarken tekbir getirmemizi, merdivenden inerken Subhanallah dememizi istiyor ki 24 saatin bünyen fiziğin %100 Allah'la onun sevgisiyle dolu olur, puta yer kalmaz. Bir noktayı boş bıraktığın zaman şeytanın ve nefsin ihvasıyla o noktada mini bir putlar oluşur. Bünyeni mikroba açık tutuyorsun. O put zamanla senin Allah Teala ile olan bağlantını kopuk hale getirir. Allah'ı sever gibi çocuğunu seversin bu sefer. Allah seviyor gibi, Allah'a kulluk ediyor gibi paraya kulluk edersin. O zaman faize de kapı açılır. Harama da kapı açılır. Gaspa da kapı açılır. Batıl kazanç yollarına da kapı açılır. Eğer sen Allah'ın mülkünde fani bir misafir olduğunu, ebedi hayatın cennet olduğunu, %100 orada huzur bulacağını iyice kendine inandırmazsan, o zaman doğduğun memleketinin toprağı çorak da olsa tapınırsın. Hastanede kalmazsın. Beni çocuklar memleketime götürün, son nefesimi orada vereyim dersin. Yahu 3 gün daha kal burada, iyi bakıyor seni hastanede doktorlar. Yok, beni baba toprağına götürün dersin. Put. Baba bu toprağı put. Filan şehitliğe gömelim seni, olmaz. Baba toprağına götür. 1000 kilometre, 2000 kilometre. Baba toprağında peygamber mi yatıyor, komşu olacaksın? Put, put, yeni put bu. Madem babanın toprağı kıymetliydi, gençliğinde niye orada durmamıştın? Gençliğinde İstanbul'a yürüyerek geldin ama. Takatın kesilince baba toprağı. Hayır. Bu boş bırakılmış sevgi kalıbına, sevgi tasına, boş bırakılmış, Allah için doldurulmamış miktar kadar girmiş toprak putudur. Bu yeni bir put çeşididir. Ebu Cehil de bu puta düşkündü. Mekke'yi Muhammed'e nasıl bırakacağız diyordu aleyhissalatü vesselam. Ama iş asıl mesele Allahu Teala'yı %100 sevmek meselesidir. Bu sevgiyi %100 realiter hale getirmek, gerçekçi hale getirmektir. Slogan sevgisi değil, hayata yansımış sevgi ancak putçuluktan kurtarabilir. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ. Ama iman edenler için Allah sevgisinin üstünde bir şey yoktur. Her şey ona fedadır. Can, mal, evlat, ne varsa. Bir de kardeşler, Câsiye suresinin 23. ayeti, bu putun nasıl asırdan asıra şekil değiştirdiğini, nasıl modern çağda modern putların oluştuğunu, taş çağında da taştan putların oluştuğunu, bu mantığın, bu anlayışın insanın bünyesine nasıl girdiğini Câsiye suresinin 23. ayetinden öğreniyoruz. Allah Teala insanın ayağının kayma şeklini de gösteriyor. Eferaite menittehaze ilahehu heva. Cümleye dikkat ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor Allah Teala. Zevkini ilahlaştıranı görüyor musun? Zevkini ilahlaştıran. Zevki ilahlaştırmak ne demek kardeşler? İnsanın hobisini ilahlaştırması ne demek? İlah ne demek? İlah Allah demek değil. İlah önünde teslim olunan güç demektir. En üst ulu makam demektir. Mümine göre en ulu makamın Allah olması gerektiğinden müminin ilahı Allah'tır. Ama mümin olmasına rağmen bu en ulu makama yandan tutunan, aslında değeri olmayan mini ilahlar da icat edebiliyor demek ki. Diş fırçasından ilah olur mu? Olur tabii. Diş fırçasından ilah olur. Nasıl olur? Diş fırçasını abdestten değerli tutarsın. 40 tane misvakla temizlense bile, dişlerin temiz olsa bile, diş fırçası olmadan yatmaz kalkmazsın, mini bir ilahtır bu. Basit bir ilah çeşidi. Aa, onu Ebu Cehil bulsa Kabe'nin duvarına asardı onu zaten. Nereden bulacaktı öyle fırça o? Diş fırçasını kınamıyorum. Çocuktan ilah olur mu? Bal gibi ilah olur. Hem öyle ilah olur ki çocuktan. Harika ilahlar olur. Hele ilk çocuğunsa. Hele doktor sana bundan sonra senin çocuğun olmaz dediyse muhteşem ilah. Tapındır. Çiş yapacağı bezini bile ütülersin o zaman. İlahın bezi ütüsüz olur mu? Onu bile ütülersin. Sümüğü harikadır onun, şifadır. İdrarı kokmaz. İlah çünkü. Nereden kaynaklanıyor bu? Sen önünde secdeye kapanman, rükûya kapanman, bütün nimetleri kendisinden bilmen gereken Allahu Teala'nın layıkı vecihiyle senin huzurunda durman gereken bir ilahın olduğunu takdir edemez. O şekilde onun kulluğunu yapamazsan diş fırçası kulun olur. Çocuk ilahın olur. Veya ticaretin ilahın olur. Paran ilahın olur. Eferaeyte men ittehaze ilahehu hevahu. Zevkini ilah edineni gördün mü? Demek ki ayet bize çok açık ve seçik bir şekilde insanların ilahlarını kendilerinin icat edebileceğini gösteriyor. Bu yeri gelir toplumsal bir baskıdan kaynaklanır. Yeri gelir bireysel tatmin kaynaklarından kaynaklanır. Zira insanın illa birisi tarafından sevilmeye, birisi tarafından pohpohlanmaya ihtiyacı var. Aynı şekilde sevgisini bir yerde boşaltmaya da ihtiyacı var. Hep sevmek, sevilmekten ibaret değil hayat ama özellikle en kaba insanın, en hırçın insanın bile sevgisini boşaltmaya ihtiyacı var. O da ne yapıyor mesela? Çocuğunu sevemiyor, torununu sevemiyor, yeğenlerini sevemiyor, köpek besliyor, köpek de boşalıyor. Köpeği kucağına alıyor, kediyi kucağına alıyor. İlla insan sevgisini bir yere boşaltması lazım. Bu boşaltma yeri gelir, uygundur, İslamidir, ibadettir. Torununu kucağına alırsın, çocuğunu kucağına alırsın, peygambere ittiba ettiğin için sünnet olur. Çocuğunu öpmek sünnet olur, torununu öpmek sünnet olur. Hatta ve hatta kölen olur. O kölenin simsiyah zenci çocuğunu kucağına alırsın. Bu da sünnet olur. Bu da Allah'ın razı olacağı bir iş olur. Ama bir noktada duruyor olması lazım. Abarttığın zaman namazdan değerli, cihattan değerli, Kur'an'dan değerli, infaktan değerli hale getirdiğin zaman onun adı put. Putlar İlla kötü nesnelerden oluşması gerekmiyor. Kardeşler, en lüzumsuz, en yersiz putlardan biri İsa Aleyhisselam'dır. İsa Aleyhisselam, güya kendisine iman edenler tarafından put haline getirilmiştir. Nedir put halinde? Bir insan, bir ananın çocuğu, yemeye, içmeye, gezmeye, uyumaya muhtaç birisi ilahlaştırılmak istenmiştir. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabını uyarmış. İsa'yı putlaştırdıkları gibi beni putlaştırmayın buyurmuş. Bunun için biz iman ederken ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bile bir noktada tutuyoruz. Nedir o? Kul. Şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kuludur ve peygamberidir. Önce kulluğunu dillendiriyoruz. Kuldur. Bu kulluk kelimesini kaldırdın mı, ilahlık mevkiine yükseltmiş olursun. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tapınılacak birisi değil. Bir noktada duruyor. Eceli vardı, öldü, insandı, yedi, içti. Asla ilah olmaz. Kim ilah olur? Ezeli ve ebedi olan, yemeyen, içmeyen, Samet olan, lem yelit ve lem yulet kimse o ilah olmalıdır ki o Allah Celle Celaluhu'dur. İnsan işte çocuğunu, duygularını aşamıyor ve hiçbir şekilde onun üzerinden sevgisinin dışında bir şeye razı olamıyorsa, onu yeri geldiğinde Allah için feda edemiyorsa, çocuğunu putlaştırmış oluyor. Çocuk put haline geliyor. E zor geliyor ondan ayrılmak. Elbette zor gelecek. Adı imtihan ya bunun. Ebu Cehil'e de babasının, ecdadının putlarını bırakmak zor geldi. Muhammed yalan söylüyor, haşa demediler. Doğru, o adam doğru söylüyor ama ecdadımızın izinden gitmek zorundayız dediler. Bu kardeşler bizi bir noktada tefekküre zorluyor. Demek ki putçuluk insandan kalkmaz. Her asrın kendine mahsus putları var. Bu asrın putu da internettir. Bu asrın putu televizyondur. Bu asrın putu haber izlemektir. Uygun da gelse, hasta da olsan, hastanede, yoğun bakımda hasta da olsan, illa getirin televizyonları, haberleri izleyeyim diyorsa, bu putçuluktur. Puttur. Nasıl Ebu Cehil taşın önünde rahat buluyordu, helvadan yaptığı puta tapınıyor, secde ediyor, sonra da acıkınca onu yiyordu. E sen de ameliyata gireceksin. Belki de ameliyattan çıkmayacaksın. Haberleri izlesen ne olur? Trafik kazalarını bilsen ne olur, bilmesen ne olur? Put işte. Sonunda vazgeçemediğin tek şey Allah olmalı. Eşeddü hubba. En büyük sevgin Allah'a yüklü olmalı. Ölümün, dirin, hayatın, namazın, yemeğin, her şeyin Allah ve Allah için olmalı. Eğer bunun dışında ölüm pahasına da olsa, ameliyata girerken bile illa haberleri izleyeceğim diyorsan, vazgeçemediğin her şey bir puttur. Belki bu put, yani senin vazgeçemediğin bu şirk noktasında seni cehenneme sürükleyen, Ebu Cehil yapan düzeyde belki değil ama o sürece sürükleyen bir puttur bu. Tekrar vurguluyoruz. Müşrikler Allah'ı inkar eden kimseler değillerdi. Belki o dönemin Hristiyanlarından daha fazla Allah'a iman ediyorlardı. Daha Yahudilerden daha güçlü Allah'a inanıyorlardı ama müşriktiler. Siz ve tapındıklarınız cehennem kütüğüsünüz Allah buyuruyor. Hiçbir şekilde onların Allah'a imanı bir işe yaramadı. Neden? Çünkü Allah'la beraber aşamadıkları, sevdikleri şeyler vardı. O putları bırakamadılar. Mesela müşriklerin en büyük putlarından biri kadın düşkünlükleriydi. Kadına düşkündüler. Ama bu düşkünlük insan olarak değil, hayvan gibi kullanmak istedikleri, yok saydıkları, para gibi, meta gibi, sandalye gibi alıp satmak istedikleri bir kadından hoşlanıyorlardı. Hayat arkadaşı, evlendikleri, nikahlandıkları bir eş değildi aradıkları. Köle gibi kullanmak istedikleri kadına tapınıyorlardı. Bunun için kadına tapınanları da var. Kadından put edinenleri de vardı. Hala yeryüzünde, hala bütün bu güya medenileşmeye, modernleşmeye rağmen kadına tapınanlar var. Putçuluk yeryüzünden kalkmaz. Neden? Şeytan işsiz kalmış olur o zaman. Şeytan sadece alkolü, sadece cinayeti teşvik etmiyor. Sinsi sinsi tevhide karşı şeytanın yatırımı var. Biz bu nedenle kardeşler putçuluğu geçmişte Ebu Cehil'in düştüğü bir sapıklık olarak göremeyiz. Ebu Cehil'in de kendi çağındaki imkanlarıyla içinde bulunduğu bir sapıklık olarak görürüz. Ebu Cehil'den önce de Nuh Aleyhisselam zamanının putperestleri vardı. İbrahim Aleyhisselam da putçu bir kavimle uğraştı. Şu şekilde düşünmeyi yanlış bulduğum için bu vurgulamaları yapıyorum. İbrahim Aleyhisselam, babası Azer dahil bir putperest toplumdaydı. Baltayla putları kesti, kırdı, yıktı. İşte Nemrut'la beraber putçulukta gitti. Nuh Aleyhisselam'ın işte bir sürü putperest kavmi vardı. Filan peygamber Salih Aleyhisselam putlarla uğraştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem putlarla uğraştı. Peygamberler dönemine ait tarihi vesikaları konuşuyor gibi zannediyoruz. Hayır. O dönemin putları aptalca heykellerden, taşlardan yapılmış şeylerdi. Putçuluk kalkmadı. Zira tevhid o zaman nasıl putçuluğa karşı Allah'a imanı saf ve berrak bir şekilde ayakta tutmanın adıydı. Kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Şimdi kardeşler bir örnek dizisi vermek istiyorum. Putların listesini vermiyorum. Yeni putların listesini vermiyorum. Örnekler veriyorum. Çünkü yeni putlar neredeyse her mahalleye göre, her aileye göre türüyecek şekilde çok bir putumuz var. Bir sürü mobilya çeşidi var. Ben onları sırayla sayamam şimdi. Ama özellikle modern putlarımızdan, yeni ihdas ettiğimiz putlarımızdan örnek vermek istiyorum. Mesela bir numaralı put akıldır. Akıl. İnsanlar Allah'ı akıl filtresinden geçirmek istiyorlar. Kur'an okuyor, hadis okuyor, Allah böyle dedi deniyor, aklıyla bir tartıyor bunu. Bu aklıma uymadı diyor. Allah ile kul arasında akıl durursa bu akıl puttur. Allah'a bu ne demek diye sorulur mu? Sen benim aklıma uymuyor, bana göre böyle değil dediğin zaman Ebu Cehil de ne dedi? Taif'te bir sürü zengin çocuğu var. Mekke'de bir sürü zengin çocuğu var. Bu yetimi nereden buldu Allah dedi. Onun da aklına uymadı yetim bir çocuktan peygamber olması. Yetim çocuk, yani Taif'e gittiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dediler ona? Senden başkasını bulmadı mı Allah dediler. Akıllarına uymadı. Hem peygambersin hem koruman yok. Ne biçim peygamberlik bu diye düşündüler. Akıl iyi bir put çeşididir. Birbirimize karşı aklımızı kullanalım. Ticarette aklını kullan. Aldatmasınlar seni. Evlenirken cicili bicili laflara inanma, aklını kullan. Lakin Kur'an'ın önünde akıl yok. Teslimiyet var. Müslüman ne demek? %100 kayıtsız şartsız Allah'a teslim olmuş insan demek. Hem teslim oluyorsun hem sonra da aklın pazarlık yapıyor. Kurban kessen ne olacak, kesmesen ne olacak? Piyasada et bol diyorsun. Sanki kurban etsizleri doyurmak için yapılan bir ibadet mi? Onun yerine 10 katını sadaka vereyim diyemezsin. Bu aklı kullanmaktır. Sana Ebu Hanife rahmetullahi aleyh mi kurban kes dedi? Ebu Hanife kadar bizim de aklımız var demek hakkın olurdu o zaman. Sen Ebu Hanife'nin mezhebinden olabilirsin. Ama din Ebu Hanife'nin dini değil ki. Kurbanı Allah emretti. Peygamberi emretti. Akıl bitti. Akıl rafa kalktı. Akıl kime karşı? Arkadaşıma karşı. Aileme karşı. Kendime karşı insan olarak aklımı kullanmak zorundayım. Allah'ın kitabıyla, şeriatıyla benim aramda akıl süzgeçlik, filtre vazifesi yaptığı zaman, aklı sigorta gibi kullandığım zaman akıl puttur. Mantık yürütemezsin. İlk mantığı şeytan yürüttü zaten. Secde et buna dendiğinde ne cevap verdi? Aklını kullandı. Benim gibi güçlü bir mahluk bu çamurun önünde secde eder mi dedi. Mantıksız bir iş bu dedi. Şeytan aklını kullandı, helak oldu. Akıl Allah'ın en büyük nimetidir. Sağlıktan, hayattan sonra en büyük nimetidir. Ama put değildir. Put olamaz. İkinci put çeşidi yemek. Yemek, yemesen bir insan yemeyerek açlık boykotu yapsa, ölse intihar etmiş olur. Ebedi cehennemde kalır neuzübillah. Yemek de bir ibadet çeşidi ama put olmamalıdır. Yemek nasıl put oluyor? Düşünebiliyor musunuz kardeşler? Yemek pişiyor. Mesela bir put yemek örneklerinden veriyorum. Yemek pişiyor. Üstüne yemek ne kadar da pişiyor? Bir saatte pişiyor. Bir pasta bir saatte yapılıyor. İki saatte onun süslenmesi için vakit harcanıyor. Hatta üzerine odun, kağıt, plastik çöpler diziliyor güzel görünsün diye. Bir pasta geliyor. Bismillah deyip çatalı batırıp yiyemiyorsun. Üstündeki demir parçalarını, plastikleri, boncukları falan atman lazım. Ya bunlar pastanın nesi bu? Süsü. Yemek put haline gelmiş. Doymak, gıdalanmak, güçlü rükû yapmak için, secdeden dimdik kalkmak için pasta yemiyor. Pasta geleneğini yaşatmak için yiyor. Halbuki yemek ve yedirmek ibadettir. Allah'ın rızasının kazanılacağı bir iştir. Şimdi yemeği biz ömrümüzü çürüttüğümüz bir nesne haline getirdik. Bir dilim ekmekle doyacakken ekmeği cicileyip bücüleyip gelinlik kız haline getirip sofraya getiriyorsun. Hatta ve hatta ekmeği bıçakla kesmeyip şöyle doğrasan çocuklar tutmuyor ona. Yenmez bir şey görünüyor. Paspas bezi gibi görüyorlar onu. Bıçakla kesilecek. Şekil verilecek, lokmalarına ayrılacak. İşte put budur. Put budur. Niye? Çünkü bir yemek hazırlanmasıyla, yenmesiyle, bulaşıklarıyla bir saatte bitecekken bir kadının sabahtan akşama kadarını alıyorsa, ibadete vakit bırakmıyorsa, kitap okumaya vakit bırakmıyorsa, zikre tesbihe vakit bırakmıyorsa, akraba sıla-i rahimine vakit bırakmıyorsa, yemekten mutfaktan çıkamıyorsa kadın, bunun adı puttur. O putun bulunduğu mutfak da puthanedir. Adı Lat, Menat, Uzza olması gerekmiyor. Adı börek olsun, adı pasta olsun, adı çorba olsun. Lat ve Menat ve Uzza'nın yaptığı işi yapmıyor mu? Bu çocuklara bu tesbihatı niye öğretmedin? Bu Kur'an'dan niye bir sayfa okumadın diye mutfaktan çıkamadım diyor. Bu mutfakta İslam ordularını mı doyuruyorsun sen? Kaç bin kişilik yemek yaptın burada? Sanki 70 tane çocuğu var. İki çocuk, karı koca 4 kişi. Bu 4 kişi için 4 saat yemek her vakitte 3 öğünde 12 saat. 12 saat yemeğe ayrılır mı? Demek ki put bu. Bütün hayat ona feda edilmiş. Namazın bile sünnetlerini kılamıyor. Put hazretleri pişiyor fırında çünkü. Put hazretleri pişiyor. Ama cahiliye toplumu helvadan put yapardı deyince kahkahayla gülüyoruz. Biz helvayı kaldırdık. Kek dönemi geldi tabii. Şimdi kim? Helva cenazede yeniyor sadece. İşte mantıksızlık burada. Bu bir put çeşidi. Bir başka put kardeşler, araba putudur. O da bu asırda çıktı. Arabayı niye satın aldın diyorsun. E binip bir yere gitmek için diyor. Niye bir yere gitmiyorsun, dolmuşla gidiyorsun, araba eskir diyor. E niye aldın bunu? Bir insan elinde bez, akşama kadar yağmur yağıyor. O yağmur raporunu akşam öğrendiği halde gene arabasını yıkamaya veriyor. E gidiyorsun, çamur olacak. E put hazretleri kirli durmaz. Taharetini yaptıracak putun. Araba seni biniyorsa o puttur. Sen arabayı bin. Put çeşidi. Mesela çocuk oynadı, koltuğu yırttı. Araba kaç para, çocuk kaç para? E çocuğun fiyatı olur mu? Bu çocuğu niye dövdün, bu koltuğu çizdi diye? Kendi doğurduğun herhangi bir çocuğun, kız olsun, erkek olsun, bir mobille çizgisi, arabanın bilmem nesini çizdi yüzünden, senden dayak yiyorsa, çocuktan kıymetli ne vardı bu dünyada? Bu araba zaten eskiydi. 2 sene sonra bunu hurdaya atacaktın. Eğer bir insan kaza yaptığı zaman araba pet oldu diyorsa, sonra da mesela kolum kırıldı çıktım oradan diyorsa, o araba onun putu. Dikkat et, ilk heyecanınca araba pet oldu diyor. Ben elhamdülillah sağlam çıktım, arabayı orada bıraktım, sonra diyor. Çünkü put önde duruyor hep. Çocuktan kıymetli, kendinden kıymetli hatta. Kendinden kıymetli araba. Put hazretleri olmasa sen nasıl yaşayacaksın zaten? İşte her çağda şeytan kendine göre bir put icat ediyor. Onu önüne koyuyor insanın. Nasıl Ebu Bekir lanet olsun bu putlara dedi, Resulullah'ın peşinden gitti aleyhissalatü vesselam. Ebu Cehil de ah putum vah putum etti, eyvah putlar gitti dedi. Şimdi de kimisi Allah'ın nimetidir bunlar, bunları nimet kadar kullanırım ama tapınmam deyip arabası kapısında olduğu halde camiye gidiyor. Kimi de o arabayı çalarlar sabah namazı vakti diye camiye gitmeyip evde arabasını bekliyor. Put hazretleri. Kimin de 3 puanlıktır bu, kimin de 90 puanlıktır. Ama şeytanın put malzemelerinden birinden söz ediyoruz. Bir başka put, yeni put çeşidi mesela tıptır kardeşler. Çocuk doğar, 3 yaşından itibaren doktor olacağım der. Büyüyüp doktor olacak. Doktor olamazsam mühendis olurum. İnsanlar ev alırken hastaneye yakın ev alırlar. Hastaneye yakın olsun. Yahu sen illa hasta olmaya mı yeminlisin? Belki hasta olmazsın. Zaten emekli olunca 3 günde bir hastaneye muhakkak gidecek. Hasta olması şart değil. Allah yaratıyor. Öldürüyor. Hastalığı da Allah yaratıyor. Şifa doktordan ama. Put. Doktor put. Tıp put. Bu Müslümanın tıbbı inkar etmesini, doktoru müşrik görmesini gerektirmiyor. Öyle değil. Tıp Allah'ın nimetidir. Kur'an ve şeriat ilimlerinden sonra

0: en mübarek, en bereketli ilimdir. Doktor saygındır, muhteremdir ama put değildir. Doktor Allah'ın vesilesidir. Nasıl naneye bir şifa koyduysa, ıhlamur çiçeğine Allah bir şifa yazdıysa, doktorun elinde de şifa yazmış. Bu kadar. Abartıldığı zaman bunun adı put olur. İnsan da putperest hale gelir. Civanım doktorum, canım doktorum değil. Doktor bey bu kadar. Zaten doktoru put yapanlar sonra bir gün muayeneye geliyorlar. Doktor bey yok. Niye yok? Hastanede yatıyor. Senin şifan elinde mukadder olan birisi madem buydu. Niye kendisi hastalandı doktor? Bunu düşünmeye insan vakit bulamıyor. Neden? Çünkü kabımız, kalbimiz, beynimiz %100 Allah sevgisiyle dolmadığı zaman onu doktor doldurur. Ölüm korkusundan, Allah'tan çok korkar gibi ölmekten korkarsan bu bir boşluk türüdür. O boşluğu doktor doldurur. Hemşire doldurur veya hastane duvarları doldurur. Bir başka put çeşidi kardeşler ev ve evdeki mobilyalarımızdır. Bir insan fani bildiği dünyada ev gibi bir değeri kerpiçten yapılmış, tuğladan, çimontudan yapılmış, ağaçtan yapılmış bir kerpiçten neyse yapılmış bir değeri ebedi kabul edemez. Ederse bunun adı puttur. Bu örneğe girmek istemiyorum. Hepimizin bunda belli bir miktar yarası var zaten. Kirada oturanın kiradan türü yarası var. Evi olanın da evinden dolayı yarası var. Hepimiz yaralıyız. Bir başka puttan söz etmek istiyorum. Demokrasi putudur bu da. Bu da bu çağın icadıdır. Demokrasi putu. Aslında demokrasi put olarak ciddi bir put olduğuna inanmıyorum. Çünkü kim çalmak istiyorsa demokrasinin arkasına geçiyor. Kim yolsuzluklarını kapatmak istiyorsa demokrasi. Sen haşa demokrasiye mi karşısın? Yok canım değilim. Herkes bir demokrasi putu bulmuş, saygıyla tazimle önünde eğiliyor. Kimsenin demokrat olduğuna da inanmıyorum ben. Yani demokratlar samimi bir şekilde demokrat olsalar helal olsun lan putunuz da güzel, siz de güzelsiniz diyesi geliyor insanın. Yani demokrasi diyor bir ülkeyi işgal edip milyonlarca insan öldürüyor orada. Niye öldürdün bunları? Yüce demokrasi adına diyor. E demek ki demokrasin senin senden olmayan insanları öldürmek. Sen niye bu zulmü yapıyorsun? Yıllardır bu insanları Kur'an'dan niye uzak tutuyorsun sen? Demokrasimiz böyle gerekiyor. Kim bu demokrasi? Halk Efendi Hazretleri. Halk böyle istemiyor. Halk ne bilir ne isteyeceğini diyor. Hani demokrasi halk demekti? Yok kardeşim yok. İbrahim Aleyhisselam ne dedi bu putperestlere? Sizin aslında bu putlara inandığınız yok. Aranızda oyun kuralı olarak bu putları icat ediyorsunuz dedi. Oyun böyle bir put gerektiriyor. Sen koşarken yüce demokrasi diye koşuyorsun. Düştün mü o alıyor yüce demokrasi diye koşuyor. Madem halktır, bırakın halklar istediği gibi yaşasın. Ya kör zihin halk ne bilir nasıl yaşayacağını. Halkı çocuk kabul et. Hatta sürü kabul et. Ondan sonra da demokrasi diye arkasına sığın. İşte put budur. Ebu Cehil niye putundan vazgeçmiyordu? E zira ben bu puttan vazgeçersem gelir Muhammed hakkı haykırır. Bilal gelir ezan okunur o zaman diye düşünüyordu aleyhissalatü vesselam. Onun putunun adı taştı, Lat, Uzza'ydı. Uzza gitti, onun yerine demokrasiyi getirdi. Öbürü kapitalizmi getirdi, öbürü liberalizm diye bu put getirdi. Put çok. Yeter ki tapınan enayi bulunsun. Ha bu arada tabii hastalık yayıldı mı kardeşler? Çok müthiş yayılıyor. Şimdi mesela Müslümanlar arasında bile neredeyse demokrasi elhamdülillah Allah'ın nimetlerinden birisi diyecek hale gelindi. Sübhanallah. Bir defa bu Allah'ın şeriatının yerine konmuş bir sistem. Bunun içinde 3 tane 5 tane iyi huy olabilir. 20 tane huyundan 9 tanesi iyi olsa 19'u iyi olsa ne olur? Allah'ı reddetmek var mı bunun başında? Bitti. Müşrikler de nihayetinde mesela Ebu Cehil gibi bir melun, habis adam yalan konuşmayan bir adammış. Yalan konuşanı ölümcül bir suç işlemiş görüyorlarmış. Kendilerine göre onların da bir alakası var. Mesela ebeveyn hürmetleri, annelerin babalarına saygıları Ebu Cehillerin, o müşriklerin belki şimdi pek çok Müslümanın ulaşamayacağı kadar büyük bir saygı.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı

0: altın yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
1: Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açtı. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? 10-13 Eylül tarihlerinde Ankara Altındağ Millet Bahçesi fuar alanındaki fuarımızı kaçırmayın. Agrotek Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
0: Hayata atılan her imza silinir, sadece gönüllerde bıraktığı izi kalır. Bir insanın ömrü sadece aldığı nefeslerden mi ibarettir, yoksa ardında bıraktığı iyiliklerden mi? Gürültülü bir dünyada ruhun sessiz ama en güçlü sesini aramaya hazır mısınız? Bu programda sadece başarıları değil, ahlakı konuşuyoruz. Modern dünyanın unutturduğu o kadim aile yapısını, iş hayatında kaybolan iyi insan olma sanatını ve her şeyin temeli olan İslami değerlerimizi yeniden keşfediyoruz. Her hafta yaptıklarıyla topluma yön veren, mesleğini ahlakla taçlandıran çok özel konuklar, samimi, derin ve iz bırakacak bir sohbetle evlerinize, araçlarınıza konuk oluyoruz. Söz uçar, yazı gider, ameller eskir ama izi kalanlar unutulmaz. Pınar Bilecen ile ruhunuza bir durak, gönlünüze bir ayna. İzi kalanlar her cuma 21.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
7: İzi kalanlar başlıyor. Hazırlayan ve sunan Pınar Bilecen. Program yönetmeni Halil Bekki.

Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Hoş geldiniz. Ben Pınar Bilecen, çocuk gelişim bilim uzmanı, aile ve evlilik terapistiyim. 91.8 Hedef Radyo'da izik alanlardayız ve bu akşam sizinle bir saat yakın boyutca beraber olacağız. Bugün size biraz insan olmaktan bahsetmek istiyorum. Yani bu çağda nasıl insan kalabiliriz? Çünkü teknoloji çok ilerledi, iletişim arttı. Dünyanın öbür ucundaki insanlara saniye içinde ulaşabiliyoruz artık. Ama birbirimize gerçekten ulaşabiliyor muyuz? Bir mesajı saniyesinde gönderebilirken gönül almayı unutabiliyoruz. Bir insanın hayatını sosyal medyadan takip edebiliyoruz ama onun kalbindeki kırgınlığı fark edebiliyor muyuz? Çok şey biliyoruz ama bazen nasıl iyi insan olacağını yeniden hatırlamamız gerekiyor. İşte tam burada Peygamber Efendimizin hayatına bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onun bize bıraktığı miras yalnızca ibadetlerden ibaret değildi. Ahlaktı, merhametti, adaletti, vefaydı, güzel sözdü, emanete sahip çıkmaktı, insanın onurunu korumaktı.

gücün yettiğinde de incitmemeyi seçmekti. Ve belki de bugün en çok ihtiyacımız olan şeylerden biri de buydu. İnsan kalabilmekti. Bu akşam bir saate yakın sizlerle birlikte bu soruyu konuşacağız. Bu çağda nasıl insan kalabiliriz? Kur'an'dan ayetlerden bahsedeceğim size. Peygamber Efendimiz'in hayatından kıssaslar dinleyeceksiniz. Günümüzden aile ve çocuk örnekleriyle paylaşacağım. Ve bu akşamın sonunda hep birlikte bir dua ile kalbimizin nefesini tazeleyeceğiz. Şimdi bu yolculuğa sizlerle beraber bir ayeti kerime ile başlamak istiyorum. Kalem suresinin 4. ayetinde Yüce Allah peygamberimiz için şöyle buyuruyor. Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin. Dikkat edin, peygamberimizin örneklediği, anlattığı aslında yalnızca bir bilgisi değil, ahlakı öne çıkarılıyor. Çünkü insanın bilgisi çok olabilir ama bilgi ahlakla birleşmediğinde insanı iyi bir yere de götürmeyebilir. Buna bir ayet daha ekleyebiliriz. Ahzab suresinde yine Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor bizlere. Andolsun Allah'ın Resulü de sizin için Allah'a ve ahiret gününe de kavuşmayı uman, Allah'ı çokça zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır diyor bizlere. Aslında bugün biraz da ahlaktan bahsetmek istiyorum. Bu ayet bize gösteriyor ki Efendimizin hayatı sadece geçmişte kalan bir tarih değil bizlere. Bugün bizim için hala takip edilecek, örnek alınacak en canlı bir rehber. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi görevini aslında şöyle tarif ediyor bizlere. Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Bakın bunu bir düşünelim. Bir peygamberin kendi görevini tarif ederken seçtiği kelime ahlak üzerine. Bu bize bu akşam konuşacağımız konunun ne kadar da aslında hayatımızın merkezi olduğunu gösteriyor. Size bu gece boyunca eşlik edecek bir soru da bırakmak istiyorum. Bir gün herkes bizi hatırlayacak. Ama peki nasıl olacak bu? Şimdi bu soruyla birlikte bir devam edelim isterseniz. Şöyle bakalım, insan öldüğünde geride sadece fotoğrafları kalmaz. İnsanların kalbinde bıraktığı o duygu da kalır. Bazen bir insanı yıllar sonra hatırlarız, sesini hatırlarız, bir cümlesini hatırlarız, bize nasıl baktığını hatırlarız. Zor zamanımızda yanımızda olup olmadığını hatırlarız, bizi küçültüp küçültmediğini hatırlarız, yanında kendimizi değerli hissedip hissetmediğimizi hatırlarız. Bu nedenle belki de insanın gerçek mizası insanlarda bıraktığı izdir. Şimdi bir anne düşünün, çocuğu yıllar sonra annesini hatırladığında ne söyleyecek size? Annem çok güzel yemek yapardı. Evet, bu da güzel. Annem evimizi çok temiz tutardı. Evet, bu da güzel. Ama belki daha önemlisi olan annem hata yaptığında bana hala değerli olduğumu hissettirirdi. Bir çocuk için bundan daha büyük bir miras var mıdır? Bir baba için de düşünün. Çocuğu onu hatırladığında babam bana her zaman çok para kazandırdı yerine babam benimle konuşurdu diyebiliyorsa, babam beni dinlerdi, dinleyebiliyorsa, babam başarısız olduğumda yanımda olurdu diyebiliyorsa işte orada başka bir mirastan bahsediyor olacağız sizlerle. Bu düşünceyi de aslında şöyle bir ayetle taşlandırmak isterim ben. Rahman suresinde Cenab-ı Hak der ki iyiliğin karşılığı yalnızca iyilik değil midir buyuruyor. Yani bir çocuğun kalbine bıraktığımız iyilik bize er ya da geç bir şekilde geri dönüyor. Bazen bir hatıra olabilir, bazen bir vefa olabilir, bazen de bir dua olarak. Şimdi günümüzde örneklerine, aile örneklerine bakarsak bir terapist olarak size şöyle söyleyebilirim. Şimdi gerçek bir hayattan örnek paylaşmak isterim size. 35 yaşında bir mühendis babasını kaybettikten sonra onun cüzdanını karıştırırken böyle küçük katlanmış bir kağıt buluyor. Kağıtta babasının kendi el yazısı şöyle bir yazı var. Oğlum sınav kazandığında ben de kazanmış gibi hissettim. Ama kaybetseydi de onu aynı sevgiyle kucaklardım. O adam diyor ki babam bana hiç bu cümleyi kurmamıştı, söylememişti. Ama hep cebinde taşımış. Belki söylemeye utanmıştı ama unutmamıştı da. Şöyle düşünün, o kağıdı bulduğunda anlıyor ki her zaman onun gözünde yeterliydim aslında. İşte bir baba oğlunu anlatmadığı ama içinde taşıdığı bir sevgiydi bile bir iz bırakabilir. Ama keşke o cümleyi, değil mi, oğlu babası hayattayken duysaydı daha güzel olmaz mıydı? Yine şöyle düşünürsek, bazen hayatımızda annemiz babamız hatırladığımızda ilk bize ne hatırlatır? Bazen bir cümlesi, bir bakışı, bir davranışı. Seanslarda en çok bunu görürüz. Yani çocukluğuna indiğimiz zaman, hani deriz ya, çok da klişedir. Biz terapistler sorarız çocukluğumuzda. Aslında bütün yaşadığımız izlerin hepsi çocukluğumuzdan kalandır. Annemizin, babamızın bize ne aldıkları değil, eşyalar, nesneler, hediyelerden ziyade bize söyledikleri sözler, nasihatler, davranışlar ve eylemler. Kızgınlıkları, öfkeleri hayatımızın bütün her yerinde iz olarak taşırız. Şöyle düşünelim, insanlar bizi başarılarımızla değil, onlara hissettirdiklerimizle hatırlayacak. Bugün birine hissettirdiğiniz şey, yarın onun sizinle ilgili de tek hatırası olabilir. Burada da buna dikkat etmek gerekiyor aslında. Hayatımızın içerisinde ne kadar varız ya da ne kadar var olursak, iz bıraktığımız insanlar bizi de bir şekilde aynalayacak. Peki bu iz bırakma meselesinde bize en güzel örnek kim? Şimdi şu sorunun cevabını böyle uzun uzun düşüneceksiniz ama Peygamber Efendimizin hayatında arayacağız biz. Peygamber Efendimiz bize güzel ahlakı önerirken Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz en çok güçlü bir ifadesi var. Kalem suresinde şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin buyuruyor. Yani dikkat edin. Peygamber

Peygamberimizin örnekliği anlatılırken yalnızca bilgisi değil, ahlakı öne çıkarılıyor. Yani çünkü insanın bilgisi çok olabilir ama bilgiyi ahlakla birleştirmediğinde insanı da bir yere götürmüyor demiştik az önce. Bugün bunu yine çok iyi net görüyoruz. Çünkü eğitimli insanlar birbirini kırabiliyor. Çok başarılı insanlar adaletsiz davranabiliyor. Çok konuşan insanlar karşısındakini dinleyemeyebiliyor. Çok takipçisi olan insanlar da yalnız kalabiliyor. Demek ki mesele yalnızca bilmek değil, bildiklerimizi nasıl yaşadığımız. Burada Peygamber Efendimiz'in hayatında çocuklara yaklaşımında, komşuluğa, aile ilişkilerinde, yetimlere, yaşlılardan yoksullara kadar çok güçlü bir merhamet dilini görüyoruz aslında. O insanı yalnızca statüsle değerlendirmeyen bir anlayış ortaya koydu. Bugün bizim de yeniden sormamız gerekiyor. Ben insanlara makamlarına göre mi davranıyorum? Parası olana farklı, olmayana farklı mı? Bana fayda sağlayana başka, sağlamayana başka mı? Sosyal statüsü yüksek olana başka, sıradan gördüğüme başka mı? Eğer cevabımız evetse bir yerde durup düşünmemiz gerekiyor. Çünkü güzel ahlakın en zor tarafı işimize gelmediğinde de güzel kalabilmektedir. Bu noktada da Nisa suresinde bir ayeti hatırlatmak isterim size. Cenab-ı Hak şöyle buyurur bize: Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altındakilere de iyilik edin. Bu ayet bize gösterir ki iyilik listesi aslında çok geniş. Yakınımızdan uzağımıza, tanıdığımızdan tanıdığımıza kadar herkesi kapsıyor ayrım yapmadan. Şimdi bu güzel ahlak yaklaşımını şöyle somut örneklerle yaparsak aslında hayatımız içerisinde nelere dikkat ediyoruz? Neler var? Ya da hikayeler içerisine gidersek size bir örnek anlatayım. Enes bin Malik anlatıyor bizlere. 11 yıl boyunca Peygamberimizin hizmetinde bulunmuş bir çocuktu. Kendisi diyor ki, 10 yıl hizmetinde bulundum. Bana bir kere bile öf demedi. Yaptığın bir şey için niçin yaptın demedi. Yapmadığın bir şey için de niçin yapmadı demedi. Düşünün, 10 yıl bir çocuğu 10 yıl boyunca bir kere bile azarlamadan davranmak. Bugün bizler hepimiz anne babayız. Bir günde çocuğumuza kaç kere sabırsızlanıyoruz? Bu örnek bize aslında biraz sabrın, nezaketin, statü gözetmeden davranmanın ne demek olduğunu da gösteriyor da. Çünkü Enes bir hizmetçiydi ama Efendimiz ona bir insan olarak tam bir saygıyla davrandı. Yine meşhur bir rivayete göre Mekke'de yaşlı bir kadın her gün Efendimizin evinin önünden geçtiği yola çöp veya diken bırakırmış. Ona sırf eziyet etmek için. Efendimiz hiçbir zaman kızmamış, sabırla yolunu temizleyip geçmiş. Bir gün kadını o yolda göremeyince hasta olduğunu öğrenip ziyaretine gitmiş. Kadın kendisine eziyet eden adamın ziyaretine geldiğinde görünce çok şaşırmış ve bu güzel ahlaktan derinden etkilenmiş. Aslında bu hikaye bize ne gösterir biliyor musunuz? Kötülüğe iyilikle karşılık vermek işimize gelmediğinde bile güzel kalabilmenin de ta kendisi. Hazreti Ayşe validemize de sorulmuş, peygamber evde ne yapardı? Hemen cevap vermiş, ailesine hizmet ederdi, namaz vakti gelince de namaz kılardı. Şimdi veda hutbesinde şöyle buyurmuş aslında. Ben bunu çok dikkate almıştım. Ey insanlar, köleleriniz ve hizmetçileriniz hakkında Allah'tan korkun. Onlara yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin. Bu o dönem için devrim niteliğinde bir insan hakları anlayışı diyebiliriz aslında buna. Çünkü Efendimiz sahip olduğu en küçük gücü bile zulüm için değil, adalet için kullanmayı öğretmiş. Bu kıssalar bize aslında şunu da öğretiyor. Yani gerçek adalet yakınımızda ya da uzağımızda, güçlüye de güçsüze de aynı ölçüde uygulanandır. Aslında şu da önemli. Şöyle bakın hayatımız içinde. Güçlü olduğunuz anda nazik olmak da önemli. Neyi taşıyabiliyorsunuz? Ne kadar önemli anlatabiliyorsunuz? Mesela hayatımız içerisindeki örneklerde insanlar, çevremizde çalışan insanlara ne kadar nezaketle davranabiliyorsunuz? Güçlü olduğunuzda nazik olmak önemli değil miydi? Bilgi bize hiçbir zaman tek başına yetmiyor bakın. Asıl mesele bildiklerimizi özellikle işimize gelmediği anlarda da yaşayabilmek. Yani güzel ahlakın sınavı burada ortaya çıkıyor. Bize hiçbir faydası olmayan bir insana karşı nasıl davrandığımızla veriliyor. Bugün bir insanı hayatımızdan çıkarmak artık çok kolay biliyorsunuz. Yani sosyal medyada artık bir tuşla engelleyebiliyorsunuz, takipten çıkartabiliyorsunuz, konuşmalar bitebiliyor. Ama bazen insanları hayatımızdan çıkarırken onların bir zamanlar bize kattığı güzellikleri de aslında fark etmeden siliyoruz. Hani bugün ahlak çöktü, aile kavramları bitti derken birbirimize karşı olan empati saygını da bitti. Çevre aslında bunu çizmiş olabiliriz. Oysa geçen hafta size bahsetmiştim vefadan. Bir insan artık hayatımızda olmasa bile onun size yaptığı iyiliği de inkar etmemek değil miydi vefa? Bir ilişkiniz bitmiş olabilir, bir arkadaşlığınız sona ermiş olabilir, bir insan sizin yolunuzdan da ayrılmış olabilir. Ama yaşanmış iyiliği kötülemeye mecbur değilsiniz. Çünkü vefa insan yanımızın da hafızası olarak kalır bize. Bir insan
bize iyi davranırken iyi davranmak kolaydır. Asıl mesele artık bize hiçbir faydası olmaz.

olmayan bir insana karşı nasıl davrandığımız değil mi? Aslında biraz da vefa burada ortaya çıkmıyor mu? Bize makam kazandırmayan, bize para kazandırmayan, bize sosyal statü sağlamayan, bizi görünür kılmayan ama hayatımızın bir döneminde de yanımızda olmuş insanları hatırlayabiliyor muyuz? Bir öğretmeniniz olur, bir dostunuz, bir komşuyu ya da bir aile büyüğünüzü bize zor zamanımızda el uzatmış bir insan değil miydi? İşte değer dediğimiz şeyler biraz da kimse görmezken o gösterdiğimiz asıl şey ne biliyor musunuz? Sadakattir. Yüce Allah bize burada İsra suresinde şöyle buyuruyor. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektir. Vefa da aslında bir çeşit sözdür. Bu söz nedir biliyor musunuz? Söylenmemiş ama kalbe verilmiş bir söz. Seni unutmayacağım demektir. Bazen hayatın içerisinde bunları vefasızlık. Bana geçen yayınla ilgili çok mesajlar, dönüşler olmuştu. Hocam vefaya çok değindiniz. Aslında vefaya değinirken de hayatımız içinde çok örnekler yaşadık diye çok dönüşler aldım. Bu hafta da biraz samimiyet ve ahlak üzerinden gitmek istiyorum. Bugün herkes görünür olmak istiyor biliyorsunuz. Mutluluğumuzu gösteriyoruz, başarılarımızı gösteriyoruz, gittiğimiz yerleri gösteriyoruz. Ama kimse yorulduğunu göstermek istemiyor. Kimse kırıldığını söylemek istemiyor. Kimse ben de bazen bilmiyorum demek istemiyor. Çünkü çağımız artık insana sürekli güçlü görünmesini istiyor. Güçlü kadın biliyorsunuz. Güçlü olmak zorundasın. Her şey motivasyonlar buna dayalı, müzikler buna dayalı. Herkes her sabah güçlü uyanmak zorunda gibi bir hissiyatla. Aslında zayıf olmak da bizi güçlüğe hazırlar. Oysa samimiyet kusursuz görünmek değildir ki. Samimiyet olduğun insanla gösterdiğin insanın birbirine yaklaşmasıdır. Şöyle düşünelim. Çocuğumuza dürüst olmasını söylüyorsak bizim de biraz dürüst olmamız gerekmiyor mu? Saygı istiyorsak saygı göstermemiz gerekir. Merhamet öğretiyorsak güçsüz olana karşı merhametli davranmamız gerekmez mi? Çünkü çocuklar bizim söylediklerimiz değil, çoğu zaman yaşadıklarımız önerir. Ben hep ailelere de bunu söylerim seanslarımda. Sizin söyledikleriniz hep askıda kalır ama yaptığınız şeyler, örneklediğiniz her şey bir çocuğa namaz kıl deyip kendiniz namaz kılmıyorsanız bu çocuğun onu alıp hayatına geçirmesi çok zordur. Sizinle beraber namaz kılıyorsa, beraber abdest alıyorsa, onu gözlemliyorsa, bununla beraber onu açıklıyorsanız, o huzuru paylaşıyorsanız çocuk sizinle beraber sizden önce daha hevesli kılıyor. Hatta siz bile şaşırıyorsunuz. Şimdi çocuklarımızın karakter eğitimlerinde bu samimiyet de çok önemli. Çocuklarımızın sınavlarda başarılı olmasını istiyoruz. İyi okullara gitmelerini istiyoruz, iyi meslekler edinmelerini istiyoruz. Hep talepkarız ama onlara şu soruları sormamız gerekmiyor mu? İyi bir insan mısın? Bir arkadaşın düştüğünde elinden tutuyor musun? Sana güvenen bir insanın güvenini koruyor musun? Haksız olduğunda özür dileyebiliyor musun? Kimse görmediğinde doğru olanı yapabiliyor musun? Bu çok önemli. Ben bunu seanslarda çok soruyorum. Annelerin çocuklarının okuldan geldiği zaman ilk sorduğu şey derslerini yaptın mı, yemeğini yedin mi, okulda sorun çıktı mı? Aslında bunlar benim istediğim sorular değil. Bir şehirde mesela mutlu hissettin mi kendini? Bugün arkadaşlarını gözlemlerken birisine ihtiyaç duyduğu zaman yardım edebildin mi? Ya da sorunlarını görebildin mi? Ona destek olabildin mi? Anne babalar bu sorulardan daha ziyade daha eğitime dayalı ya da kişisel sorularını soruyorlar. Çünkü benim için eğitim aslında yalnızca bilgi vermek değil. Gerçek eğitim insan yetiştirmektir. Bir çocuğa bırakabileceğiniz en büyük miras yalnızca diploma değildir. Ona bıraktığınız bir karakterdir. Yani iyi insan yetiştirebilmeniz gerekiyor. Burada Peygamber Efendimiz bize buyurur ki müminlerin iman bakımından en olgunu, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin için en hayırlınız da ailesine karşı en hayırlı olandır. Bu bence her evde asılı olan bir yazı olarak geçmeli. Düşüncesiyle, duygusuyla konuşulmalı. Çünkü bu hadis imanı ahlakla ölçüyor bize. Yani namazımız, orucumuz ne kadar çok olursa olsun, eğer evimizde çocuğumuza karşı güzel ahlaklı değilsek eksik bir yerimiz var demektir. Şimdi burada bir sahabi efendimiz torunları Hasan ve Hüseyin'i öptüğünü görünce şaşırmış. Burada bir hikayeden, kıssastan bahsedeyim size. Ben 10 çocuğum var, hiçbir öpmedim demiş. Efendimiz ona şöyle buyurmuş, merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Şimdi bir başka rivayette de Efendimiz namaz kılarken torunu sırtına biniyormuş sürekli. Efendimiz secdesini uzatmış, çocuk kendisi inene kadar kalkmamış. Düşünün, ibadetin en ciddi alanında yani bulunduğu anda bile kalbini kırmamayı çocuğun tercih etmiş. İşte samimi bir sevgi de budur. Yani gösteriş için değil, çocuğun ihtiyacı olduğu için. Bugün camilerde de görürsünüz. Namaz kılarken çocuklar o farkındalıkta değildir. Herkesin önüne gelir, koşarlar, gürültü yapar, ses yapar ama kimse bundan rahatsız değildir. Yani bulunduğu ortamdan dolayı bile uyurma. Yani uyarmaz da.
Uyarmak gerekir mi? Evet, aslında şöyle bir şey. Cami adabının, namaz kılarken işte saygılı olunması, bunlar anlatılması gerekiyor. Ama tabii ki o çocuk o arada mutlu olması, kendini huzurlu hissetmek istiyorsa bunu da anlayışla karşılamak gerekiyor. Burada kızmak, bağırmak ya da ahlaki olarak onun kişiliğini rahatsız edecek sözler söylememek gerekiyor. Yine bir örnekle yaparsak hayatımız içinde günümüzden. Babam bir gün bana haksız bir yere bağırdı, sonra kendine geldi diye odasında anlatıyordu bir gencimiz vardı seansta bana. Dedi ki az önce sana haksızlık ettim ve özür dilerim diye babası ona dönüş sağladı. Ben ona ne kadar babamın hiç özür dilediğini görmemiştim dedi çocuk bana. Aslında o gün çocuklar şunu bekliyor. Yani evlerde yaşadığınız her tartışmaya çok şahit kalıyorlar. Tartışmaların içerisinde hakaretlere, sözlere, aşağılamalara maruz kalıyorlar. Bazen anneler eşlerinden aldığı o duyguları çocuğuna da geçirmiş oluyor. Aslında buradaki samimiyet çocuğu da korumak gerekiyor. Yani çocuğunuzun mükemmel bir ebeveyni olduğunuzu göstermek değil bizim istediğimiz. Ama yaptığınız hataların, davranışların hatalarını kabul edebilen, dürüst bir insan olduğunuzu da göstermeniz gerekiyor. Anne babalara çok görevler düşüyor. Bugün ahlakın çöktüğü dediğimiz, işte diyoruz ya, sosyal medya ahlakı çökertti, ailenin iç yapısını boşalttı. Evet, burada çocuklar suçlu değil. Burada anne babalar suçlu. Bugün sosyal medyayı en çok yetişkinler kullanıyor ve artık kullanma noktasından daha ziyade daha çürümeye giden bir yol izlemeye başladı. Çocuklar bizim söylediklerimiz değil. Bakın yine ineliyorum. Yaşadıklarımızı öğrenir, örnekler. Onlara bırakacağımız en büyük mesleğimiz bizim karakterleri. Onları nasıl yetiştirebiliyoruz? Bir öğretmenin en iyi yönleri, onları kendi karakteri içinde nasıl yaşamaya izin veriyoruz? Ahlakı nasıl öğretebiliyoruz? Şimdi diyeceksiniz hocam sosyal medyada da ahlak var mı? Şöyle bakarsak ahlak sadece insanların yüzüne karşı nasıl davrandığımız değil bizim. Telefonun arkasında da ahlak vardır. Bir insan hakkında doğruluğundan emin olmadığımız bir bilgiyi paylaşmamak, birinin özel hayatını teşhir etmemek, bir insanın fotoğrafını izinsiz kullanmamak, birini kalabalığın içinde küçük düşürmemek, yine bir çocuğun mahremiyetini korumak, sanal ortamda da yazdığımız sözlerin de aslında bir insanın da kalbine dokunduğunu unutmamak gerekiyor. Bunların hepsi çağımızın ahlak sorularıdır. Eskiden insanın diliyle yaptığı şeyleri bugün bazen klavyeyle yapıyoruz ama tabii araçlar değilse de sorumluluklar değişmiyor. Şimdi sizlerle kısa bir ara vereceğim. Ondan sonra tekrar kısaslarla devam edeceğim.

Sevgili dinleyenler, 91.8 Hedef Radyo'da izi kalanlar ile devam ediyoruz. Ben Pınar Bilecen. Şimdi bir birinci bölümde aslında değindiğimiz konulardan sonra asıl istediğim ve gelmek istediğim noktada Peygamber Efendimizin ahlakından bugüne ne taşıyabiliriz? Yani Peygamberimizin güzel ahlakını bu çağda nasıl

yaşarız? Çocuklarımızın kalbine nasıl iz bırakırız? Bir gün çocuklarımız bizi nasıl hatırlayacak? Az önce söylediğimiz konuların hepsine değinirken. Şimdi biraz durup geniş bir çerçeveden bakmak istiyorum sizlerle beraber. Peygamber Efendimizin hayatına baktığımızda insan ilişkilerinde çok güçlü bir hassasiyet görürüz. İnsanı küçümsememek, kimseyi incitmemeye çalışmak, yetimi, yoksulu, yaşlıyı gözetmek, adaletli olmak, emanete sahip çıkmak, merhameti yalnızca sevdiğimiz insanlarla değil de bütün insanlara taşıyabilmek. Bunlar yalnızca geçmişten kalan değerler değildi bizim için. Bunlar bugün de insanın ihtiyacı olan değerlerdi. Hatta belki de bugün her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Şimdi bazen düşünürüz hayatımızın içerisinde merhamet duygusunu, adaletli olmayı, emanete sahip çıkmayı ama bunu artık başaramıyoruz. Nefsimize yenilebiliyoruz, duygularımıza yenilebiliyoruz, psikolojik olarak sağlam olamıyoruz, destek alamıyoruz. Burada bize Furkan suresinde Rahman'ın has kulları için şöyle bir tarif edilir. Rahman'ın has kulları yeryüzünde tevazuyla yürüyen kimselerdir. Cahiller kendilerine laf attığında selam der geçerler. Yani bu ayet bizim günümüz insanına da çok şey söylüyor aslında. Biri bize kaba davrandığında aynı kabalıkla cevap vermek yerine nazikçe geçip gitmeyi öğretiyor. Efendimiz yoksullara ve yetimlere bakışında çok hassastı. Efendimiz bizzat yetim büyümüştü ve babasını doğmadan önce annesini 6 yaşında kaybetmişti. Bu yüzden yetimlere karşı hassasiyeti de çok yüksekti. Bir hadiste bize şöyle buyurmuştu hatırladığım kadar. Ben ve yetimi himaye eden kişi cennette şöyle yan yana olacağız buyurmuş. Yani işaret parmağıyla orta parmağını göstermiş. Yoksullara karşı da aynı hassasiyeti gösterdi. Yani bir gün fakir, bir gün sahabi, zengin bir sahabinin yanına oturmaktan çekinince Efendimiz onun yanına oturmuş ve demiş ki bu meclisler kalp zenginliğiyle ölçülür. Cep zenginliğiyle değil. Bazen günümüz hayatı için de örneklerimiz var. Ne kadar merhameti üzerimize taşısak da aslında merhametli olmak da bir gösterişe dönüştü biliyorsunuz. Yardımlar, bağışlar, bunu suistimal edilmeler. İnsanlarımız artık iyilik etmeye de bir nebze geri çekilmiş durumda. Gönüllülük esasında çalışmalar da gençlerimizle çocuklarımızla yapılıyor ama aslında içimizdeki o kıpırtıyı, enerjiyi de bir nevi söndürdüler. Doğrulukla, yoldan ayrımlarla. Peki biz ne yapacağız? Bu kadar yanlışın içerisinde peygamberimizin güzel ahlakını bu çağda nasıl yaşayacağız? Şimdi aslında programımızın kalbine biraz daha burada yakından dokunmak istiyorum sizlere. Bir gün çocuklarımız bizi nasıl hatırlayacak? Önemli olan kıssas bu. Şimdi ben bir çocuk gelişim bilim uzmanı olarak bu çocuklarımızın yanında konuşuyoruz. Olanları, olayları nasihat ediyoruz. Ders çalıştırıyoruz. Telefonu bıraktırıyoruz. Doğru söyle diyoruz. Saygılı ol diyoruz. İnsanları kırma diyoruz. Ama çocuklarımızın hafızasında yalnızca söylediklerimiz kalmıyor. Sesimizin tonu kalıyor bakın. Bize bir şey anlatırken yüzüne bakıp bakmadığımız kalıyor. Hata yaptığında onu dinleyip dinlemediğimiz kalıyor. Başarısız olduğunda sevgimizin değişip değişmediği kalıyor. Biz özür diledik mi onu hatırlıyor. Biz başkasına nasıl davrandıysak onu o şekilde hatırlıyor. Yani çocuklarımızın aslında karakter eğitimleri çoğu zaman onların önünde verdiğimiz derslerden değil, onların gözünün önünde yaşadığımız hayattan geçiyor. Yani örnekledikleri şeylerle geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de de Peygamber Efendimiz şüphesiz sen yüce bir ahlak üzerine buyuruyorsun demiştik sizlerle. Yine bir Ahzab suresi 21. ayette de Allah Resulü'nün bizim için en güzel bir örnek olduğu bildiriliyor. Öyleyse çocuklarımıza ne yapmalıyız biz? Peygamberimizin güzel ahlakını, öğretmenin en güçlü yollarından biri o ahlakı günlük hayatımızda görünür hale getirmek. Burada aileye iş düşüyor. Merhamet dediğimizde yanlışla konuşmayacağız, merhamet edeceğiz. Adalet dediğimizde yalnızca anlatmayacağız çocuklarımıza. Evimiz içinde de adaletli olacağız. Vefa dediğimizde yalnızca eski insanları anmayacağız. Bize iyilik yapanları hatırlatacağız. Dürüstlük dediğimizde yalnızca çocuklarımızdan dürüstlük istemeyeceğiz. Kimsenin görmediği yerde de biz doğru olmayı göreceğiz. Belki de en önemlisi şöyle baktığımızda çocuklarımızın hatalarını düzeltirken onların değerini de yok etmeyeceğiz. Şimdi çocuklarımız genellikle biliyorsunuz eğitim hayatları boyunca sınavla imtihan ediliyorlar. Burada da bir lise öğrencisi düşünelim. Okuldan eve geliyor, çantasını bırakıyor, annesinin yanına gitmek istemiyor. Çünkü elinde bir sınav kağıdı var, notu beklediğinden düşük. Çocuk biliyor ki evde başarı çok konuşuluyor. İyi bir okul kazanmalı, daha çok çalışmalı, bu not sana yakışmadı gibi cümleler daha çok çocuk için duyuluyor. Çocuk sonunda ne yapıyor? Sınav kağıdını çıkarıyor ve annesi bakıyor. Sonra kağıttan önce aslında çocuğunun yüzüne bakıyor. Önce sen iyi misin diyor annesi. Çocuk şaşırıyor. Anne notun çok kötü diyor. O da diyor ki biliyorum. Bana kızmayacak mısın? Bazen bilinçli farkındalıkla aile içerisinde olursa bu duyguyla
Annesi yanına oturuyor çocuğunun. Notunu konuşacağız diyor. Nerede zorlandığını bulacağız. Ama önce senin canın yanmış mı onu bilmek istiyorum. Çocuk ağlıyor aslında. Belki de o gün bir şey öğreniyor. Çocuk için bir not olmadığını. Çocuklarımız o kadar zorbalıyoruz ki bu sınavlar sisteminde. Biliyorsunuz LGS'ler, KPSS girişleri olsun, diğer sınavlar da dahil olsun. Çocuklar bir at yarışı gibi. Eğitim sisteminin dayatılmış olduğu şeyler de var. Çocuğunun belki 8-9 saati masa başında geçen, telefon başında, tablet üzerinde geçiyor. Ama çocuklar aslında çalışmaktan ziyade çalıştığının görülmesini istiyor. Ne kadar saat çalıştın değil de çalıştın, öğrendin, yoruldun mu? Orada aslında yeterlik, çocuğun da yeterlik düzeyi gerçekten buna sahip mi? Şimdi biz ailelerle çocuklara çalıştığımız için bir eğitimci olarak da bunu söyleyebilirim. Çocuklar aslında sınavda ne yapılırsa yapsınlar, oradaki psikolojiyi idare edemediğince, o psikolojik sağlamlık oluşmayınca hatalar daha fazla oluyor. Bilmediğinden değil. Biliyor ama oradaki stres, eğer ben yapmazsam, kazanamazsam, başaramazsam, ailem tarafından nasıl karşılanacağım duygusu çocuğu çok yıpratıyor. Şimdi çocuğun davranışıyla aslında çocuğun değeri aynı şey değil. Bunu yanlış yaptın başka bir cümledir. Sen zaten başarısızsın başka bir cümledir. İlki eğitimdir. İlk söylediğiniz şey eğitimdir. Yani bunu yanlış yaptın diyorsanız çocuğun eğitimiyle ilgili bir şey söylersin. Ama sen zaten başarısızsın, yapamazsın, kazanamazsın diyorsanız bu çocuğunuzu yaralarsınız burada. Bir anne baba çocuğuna sınır koyabilir. Hatasını gösterebilir. Sorumluluk verebilir. Ama bunu yaparken çocuğuna şu mesajı aslında vermeyebilir. Biz uzmanlar söylüyoruz. Sen olduğun haline değerlisin. Çocuğumuzun kalbinde bırakacağımız en büyük güvenlerden biri şu oluyor. Bir hata yaptığında annem beni düzeltir. Ama sevgisini benden çekmez. Bizse çoğu aile çocuğunu sevgisizlikle cezalandırıyor. Tavır alıyor, küsülüyor. Aslında annenin babanın çocuğa küsmesi hiç sağlıklı bir işlev değil aslında, ama bizim toplumumuzda kıyaslamalar, mukayese etmelerinden dolayı çocuklar çok daha yıpranıyor. Babam yanlışımı söyler ama beni küçük düşürmez. Bakın çocuk burada aslında kendi hatalarıyla değil, kendi değerini de korumuş olur. Yani çocuklukta kurulan çok güçlü bir güven duygusu. Peygamber Efendimiz nasıl çocuklara bakış tarzında yaklaşabilsek aslında. Çünkü çocuklarla ilişkisine baktığımızda çok dikkat çekici bir nezaket görüyoruz. Yani Enes bin Malik'in rivayetinde şöyle bir şey vardı. Hatırladığım kadar söyleyeyim size. Uzun yıllar peygamberimizin hizmetinde bulunmuştu ve sert bir şekilde çıkışmadığını anlatmıştık hatta size. Buradaki bize verilen mesaj da bugünkü hayatımıza geçirdiğimizde çocuklar sürekli korkutularak güzel ahlaklı hale gelmez. Bizde korkutma kültürümüz var. Yani bir çocuk yalnızca cezadan kaçmak için doğru davranıyorsa o davranışın içselleşmesi başka bir mesele alıyor. Biz çocuklarımızın vicdan geliştirmesini istiyoruz. Yani beni görürler mi diye değil, bu doğru mu diye düşünmesini istiyoruz. Bunun için çocukla konuşmak gerekiyor. Sizce çocuklarla konuşuluyor mu? Bu çağda çocuklarla konuşulduğunu düşünmüyorum. Çünkü ergenlerle çalışıyorum çok fazla. Saatlerce, geceler boyu telefonlarla kalan çocuklar, tabletlerle yaşayan çocuklar, yatağından çıkmayan, belki 8-9 saatini telefonla yatağın içinde geçiren çocuklar var. Artık antisosyal bir şekilde, yaşamdan keyif almayan, sürekli yorgun, bitkin ifadelerle. Bazen çocuklara saatlerce konuşuyorsunuz, o size donuk ifadelerle bakıyor. Aslında çocuklarımızı kaybediyoruz. Şöyle düşünün, bazen çocuk hata yaptığında ilk önce kendi öfkemizi sakinleştirmemiz gerekiyor. Asıl bilinç bu. Şu an sana kızgın olabilirim diyeceksiniz. Biraz sakinleşelim, sonra konuşalım diyebilmek gerekiyor anne baba arasında, ama tabii ki evdeki otoriter düzende bazen babayla tehdit edilebiliyor. Annenin yasaklamaları, sınırlamalarla teklif ediliyor. Bu sözler sanki anne babaya zayıflık gibi hissettiriyor. Aslında tam tersi, çocuğun öz düzenlemesini öğreten şeylerdir. Biz ailelere bunu çok ifade ederiz. Çocuklarımızın duygularını yok saymak yerine onları tanımalarına yardım etmeliyiz. Kızgınsın, bunu görüyorum diyebilmeliyiz. Üzüldün, bunu anlıyorum. İşte ama kızgın olman başkasına zarar vermeni doğru yapmaz. İşte sınır ile merhameti aynı cümlede de buluşturmak aslında burada önemli. Peygamberimizin güzel ahlakını bugüne taşımak çocuğun her istediğini yapmak da değil. Bizde böyle bir durum var. Yani çocuğumuzun her istediğini alırsak, yaparsak, ihtiyaçlarını giderirsek daha ahlaklı, daha iyi bir insan yetiştiririz. Ya da her şeyi yaptığı için anne baba kendini de iyi hissediyor. Merhamet sınırsızlık değil. Ben bunu çok ifade ediyorum ailelere. Merhamet insanın onurunu koruyarak doğruyu gösterebilmektir. Yani sınırlarını koruyarak. Şimdi babanın özür dilediği günler düşünün. Eğer bir baba işten yorgun geliyorsa, evde çocuklar hareketliyse, gürültü yapıyorsa, bir çocuk yanlışlıkla bir bardak suyu yere döktüğünü düşünelim. Burada baba öfkeleniyor. Yeter artık der, bir şey sürekli düzgün yap der, çocuğu susturur, odasına gönderir.
Bazen burada iki seçenek var. Ya bir baba olarak kendini orada rahatlatacak, o durumu kabullenecek, çocuğuyla görüşecek. Ya da gerçekten kızacak, bağıracak, o çocuk küs kalacak. Şöyle düşünün, ergenlerimizin çoğu kalpleri, gönülleri çok kızgın, kırgın. Kendilerini ifade edemeyecek haldediler. Yani bazen düşünüyorum, şu an bağımlılıklar da çok arttı. Çok erken başlayabilme, sigara olsun, alkol olsun. Çocuklarımızın aslında inançsal boşlukları o kadar fazla ki konuşacakları hiç kimse yok. Bugün takip aldıkları insanları örnekliyorlar. Hayatımız içerisinde oradaki ahlakı nereden öğrenebilirler ki? Annenin babanın kendi hayatları içerisinde kuramadıkları evlilik ilişkisindeki alamadığı verimi ya da faydayı, hiç tanımadıkları sosyal takip üzerinden sırf takipçi sayıları ya da popülerliği olan aileler ya da kişiler üzerinden mi sağlamalı? Bugün cinsiyet değişimini de biraz deneyim burada açmışken sosyal medyada. Bugün gençlerimiz cinsiyet değişimiyle ilgili bazı şeyler de normalleştiği için kendi içerisindeki karakterini inşa edemediyse, doğru yolu bulamazsa, inançla olan kısmını tamamlayamadığı zaman da yine hatalar yapmaya başlıyor. Peki biz ne yapacağız bu kadar her şeyle karşılaşırken? Evde peygamberimizin ahlakını nasıl yaşatacağız? Şimdi bir anne baba olarak yarına itibaren siz neler yapabilirsiniz? Çocuğumuzu dinlerken aslında en yapmamız gereken şu telefonlarımızı bırakmamız gerekiyor. İkinci olarak çocuğumuz konuşurken sözünü hemen kesmek yerine cümlesini tamamlamasına izin vermeliyiz. Hata yaptığında özür dileyebiliriz. Kardeşler arasında adaleti korumalısınız. Çünkü kıyaslamalar, mukayeseler, sen büyüksün, sen küçüksün yine burada. Çocuğunuzu başkalarıyla, çocuklarınızla kıyaslarsanız çocuklarınız onuru incinebiliyor. Yine başarısını takdir ederken çocuğunuzun sınav sonucunu değil, emeğini görmelisiniz. Sen bunu neden yaptın diye öfkelenmek yerine burada ne oldu, neyi anlatmak istiyorsun diyebilirsiniz. Yine çocuğunuzun yanında insanları küçümsememeniz gerekiyor. Aslında bunlar günlük yaşam içinde o kadar normalleştirilerek yapıyor ki çocuk azarlandığının farkında, kızgındığının farkında. Bir süre sonra çocuk aslında hiç bir şekilde böyle duygusuz olarak bakıyor. Yani annesinin öfkesinde kızgınlığını artık kabul etmiyor. Oradan duyguyu almıyor. Öfkelenmiyor, ağlamıyor. Yine yapmak istediği şeyi hayatına devam ediyor ya da ailesine küsüyor, kendini kapatıyor. Yine sosyal medyada oyunlar olsun. Yine bağımlılıklarla devam ediyor. Aslında çocuğun kalbinde güven bırakmak gerekiyor. Bir çocuk bize her şeyini anlatmak zorunda değil. Ama başına zor bir şey geldiğinde de kimin kapısını çalacağını da bilmeli. Şunu düşünmemeli. Annem bana kızar mı? Babam bana kızar mı? Babam, ailem, abim beni suçlar mı? Beni dinlemez mi? Bu korkulardan ötesine aslında şunu taşımalı. Annem, babam beni her ne koşulu olursa olsun beni dinler. Beni anlar. Hata da yapsam, yanlış da yapsam benim yanımda durur. İyi bir şekilde olsam ya da olmasam da, başarsam ya da başarmasam da ben o ailenin parçası içerisinde vazgeçilmez biriyim duygusunu alabilmesi gerekiyor. Çocuğumuza ne söylemeliyiz? Sana inanıyorum. Ama olanı birlikte anlamaya çalışmalıyız da diyebilmek gerekiyor burada. Yanlış yaptıysan birlikte düzelteceğiz. Yani burada her zaman şöyle düşünün. Öfkelerimize sahip olamayabiliriz, kızgınlıklarımızı kontrol edemeyebiliriz ama çocuğunun duygusunda, yaşında, ona karşı davrandığı her davranış hayatının bütün alanında ona büyük bir iz bırakmış olacak. Çocuk korktuğu yetişkin şeyleri saklayabilir. Güvende kurduğu ilişkisinde daha kolay ailesiyle paylaşabilir. Ebeveynlik aslında şöyle düşünün. Sadece hayatına itaat ettiği biri değil. Çocuk yetiştirmek, iyi bir çocuk yetiştirmekte de sorumluluk sahibi olmalı. Vicdanlı, dürüst, merhametli, gerektiğinde hakkını savunabilen de bir insan yetiştirmemiz gerekiyor. Belki de kendimize şu soruyu sormalıyız. Benim yanımda insanlar kendilerini güvende hissediyor mu? Hep biz güven arıyoruz ya duygularımızda. Çocuğum da acaba benim yanımda hata yapmaktan korkuyor mu? Eşim benim yanımda kendisi olabiliyor mu? Arkadaşım derdini bana anlatabiliyor mu? Bir öğrenci başarısız olduğunda benim gözümde değeri azalıyor mu? Çünkü merhamet sadece acımak değildir ki. Merhamet karşındaki insanın da böyle bir kalbi olduğunu unutmamaktır bizim için. Hayatımız içerisinde hep bakarız. Aslında doğru olmak neydi? Benim için, kendimden keza örnek verirsem, benim için kimsenin görmediği yerde doğru olabilmek. Şimdi aslında programımızın en güzel anlarından biri bu. Size Peygamber Efendimiz ahlakıyla yaşamak mümkün mü dersek bu çağda? Ben mümkün derim. Çünkü bugün bunu büyük şeylerle başlatmak zorunda değiliz biz. Bir insanı kırmadan konuşarak başlayabiliriz. Haksız olduğumuzda özür dileyerek başlayabiliriz. Bize emanet edilen sırrı koruyarak başlayabiliriz. Yine bir çocuğun kalbini küçümsemeyerek de başlayabiliriz.
yaşlı insanların sözünü sabırla dinleyerek başlayabiliriz. Aslında hayatımızın o kadar örnekleyerek yaşamın içinde canlı yaşıyoruz ki bunlar bizim görmezden geldiğimiz şeyler. Yani bize kötülük yapan herkesin aynısına dönüşmek zorunda değilsiniz. Belki de en önemlisi insanların bize nasıl davrandığına göre değil, bizim nasıl bir insan olmak istediğimize göre de davranarak başlayabiliriz. Sizlere bununla ilgili bir ayet söyleyeyim. Bu sözün üzerine aslında Müfettin Suresi'nde Cenab-ı Hak şöyle buyurur bizlere. Hiç şüphesiz üzerinizde gözetleyiciler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yaptıklarımızı da çok iyi bilirler. Bunu düşündüğümüz zaman aslında kimse görmese bile bir gözetleyici hep var. İşte kimsenin görmediği yerde doğruyu seçmenin gerçek bu gücü de aslında buradan geliyor. İnsanlar için değil, Allah için doğru olmak. Şimdi bir kıssas var. Efendimiz peygamberlikten önce bile Muhammed-ül Emin, yani güvenilir Muhammed olarak tanınırdı. Mekke'den hicret ederken de kendisine düşmanlık eden insanların bile emanetlerini yanında tutuyordu. Ve hicret gecesi hayatı tehlikeye eden bile Hazreti Ali'yi görevlendirerek bu emanetlerin sahiplerine geri verilmesini sağladı. Şöyle düşünün. Kendisini öldürmeye gelen insanların emanetini bile korudu. Yani kimse onu zorlamıyordu, kimse kontrol etmiyordu. Herkes kendi vicdanıyla baş başaydı aslında. Ama insanların bize nasıl davrandığına göre değil, bizim nasıl bir insan olmak istediğimize göre davranmak buydu. Hayatımız içinde de olur. Mesela komşuluk ilişkilerimizde de bu şekildedir. Bazen hayatımız içinde konuştuğumuz ahlakın günlük hayattaki karşılığını alabilmekle, nezaket göstermekle, saygılı davranmakla, merhametli olmakla, empati kurmakla ile ilgilidir. Şimdi bölümlerde bahsedirken iyi insan olmak aslında büyük kararlarla değil de küçük seçimlerle başlıyor. Ve bu seçim her gün, her an kimse görmese bile yeniden yapmak diyoruz. Ben yaşamın içinde hep şunu şöyle düşünüyorum. İyi insan olmak, iyi insan olmak, hepimiz iyi insanız. Ama bunca kötülük nereden geliyor değil mi? Bunca kötülük, bunca kötü düşünce. Peki hepimiz iyiysek, peki bir gün herkes bizi nasıl hatırlayacak? Peki nasıl ifade edecekler bizi? Neler bırakacağız? Peygamberimiz Efendimiz'in hayatında örnekler verirken bazen cebimize taşıdığımız küçük küçük notlar da olmalı. Bazen hatırlamak istediğimiz hayatın içinden örnekler de yaşamalıyız. Bugün teknoloji çağındayız ama insanlık hala aynı soruyla karşı karşıya, biliyor musunuz? Nasıl iyi bir insan olacağız? Hayatın içerisinde neler düşünüyor? Belki de çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras onlara ne kazandığımız değil, onlara nasıl yaşadığımız, nasıl bir hayat bırakacağımızla ilgili. Bazen şöyle düşünürüm ben. Uzun uzun baktığımız zaman hayatın içerisinde duygularımıza, düşüncelerimize, merhametin olduğu yerlerde ne kadar merhametli davranabiliyoruz kendi içimizde. Vefayı ne kadar gösterebiliyoruz? Konuşmalıyız, ahlakı konuşmalıyız. Ailemizin içerisinde vefayı konuşmalıyız. Çocukları konuşmalıyız, samimiyeti konuşmalıyız. Toplumda, sosyal hayatımızda, Peygamber Efendimiz ahlakını, bugün dünyasında nasıl yaşatabileceğimizi konuşmalıyız. Bugün günlük hayatımızda takip ettiğimiz insanların yaşamlarını değil, bugün ben bir eğitimci olarak, bir sunucu olarak görevim yalnızca bilgi aktarmak da değil size. İnsanın insana iyi gelmesini hatırlatmamız gerekiyor. Belki de bugün hepimizin kendine sorması gereken şudur. Ben bu çağda ne kadar insan kalabiliyorum? Yani bu cevabı başkalarına karşı değil de önce kendi hayatımızda aramalıyız. Şimdi Yüce Rabbimizin Rahat Suresi de şöyle buyurur bizlere. Köpüğe gelince o atılıp gider, insanlara fayda veren ise yeryüzünde kalır. Düşünmemiz gerekiyor. Bu akşam konuştuğumuz her şey aslında tek bir ayette de özetleyebiliriz. Geçici olan gider, kalıcı olan şeylerse insanın faydasına dokunandır. Şimdi şöyle düşünelim. Bugün sizlerle aslında bir duygu dua ile kapatmak istedim. Bir dua eşlik etmek istedim. Bunu da çok düşündüm. Yüceler aslında hep şey deriz. Allah'ım bana hayatımızın içerisinde nefes alacak kadar nefesimi tazele. Nefesimi tazele duygusu şöyle baktığımız zaman hayatımızda. Hocam nefesimi tazele derken aslında ne demek istiyoruz? Yaşamın içerisinde yorulan kalbime yeniden nefes ver. Dünyanın gürültüsünde kaybolan ruhumu yeniden sana döndür. Nefesimi tazele. Yine ben duamın içerisinde hep şöyle derim. Yalnızca ciğerlerime dolan havayı değil, kalbimdeki imanı, dilimdeki zikri, gönlümdeki merhameti de tazele. Beni insanların gözünde değil, senin katında güzel bir kul olma derdinde yaşat. Bana dünyadan kopmayı değil, dünyanın içinde olup kalbimi dünyaya tesir etmemeyi de nasip et. Bir çocuğun gözündeki masumiyeti de koruyayım. Kimsenin görmediği yerde doğruyu seçerek de başlayabilirim. Bize kötülük yapan herkesin aynısına dönüşmeyerek de başlayabiliriz. Belki de en önemlisi
İnsanların bize nasıl davrandığına göre değil de bizim nasıl bir insan olma istediğimize göre de davranarak başlayabiliriz. Şimdi bir kitabım var. Uzun zamandır üzerinde çalışıyorum 2 yıldır. Tezimi yazıyordum bu yıl. Bu yıl çok yoğun geçtiği için. Aslında kitabımın ismi En İyi Kariyer Planı İyi İnsan Olmak. Bir bilim uzmanı olarak hayatım içerisinde 25 yıldır çalışıyorum uzman olarak. Yani hem çocuk gelişimi hem psikoloji alanında olsun. Akademik eğitimde de insanlarla 25 yıl çalışmak çok uzun bir zaman. Öğrendiğim şey şu oldu. Hayatınızda neye sahip olursanız olun, mevki olsun, statü olursun, günün sonunda iyi bir insan değilseniz, iyi bir insan olarak anılmıyorsanız, hayatınızda yaptığınız her şey sadece iz olarak kalmıyor. Sizi iyi insan olarak da tazir etmiyor. Mevkileriniz olabilir, bunu kötüye kullanabilirsiniz. İyi bir anne baba olabilirsiniz ama iyi bir eş olmayabilirsiniz. Size bırakılan izler ne olursa olsun, hayatınızda insanlar sizin hayatınızdan gittiğinde, kaybettiğinde ya da bu dünyadan göçüp gittiğinde sizi iyi anmaları gerekiyor. Yani mezarındaki o helalleşme dediğimiz noktada nasıl bilirdiniz sorusuna cevap veriyor olabilmemiz gerekiyor. Burada sizlerle şimdi kısa bir ara vereceğim. Tekrar sonra kapatacağız programımızı.

Bu akşam konuştuğumuz aslında her şeyi şöyle tek bir cümlede toparlamak istiyorum. Dinlediğiniz yayın boyunca bu çağda insan kalmak büyük sözlerle değil, küçük ve samimi seçimlerle mümkün. Bir gülümseme olsun, bir özür, bir vefa, bir merhamet, kimsenin görmediği bir anda seçilen bir doğru. Unutmayın ki bugün söylediğimiz bir söz yarın birinin hayatında bir iz olarak kalabiliyor. Bugün benim söylediğim sözler de sizin hayatınızda etki olarak kalacak. Bugün seans aldığınız eğitimlerde, derslerde, konuştuğunuz her insandan size bir iz olacak. Hayatınızda izinde bıraktığınız insanları düşünürken, hayatımızda var ettiğimiz şeylere inanarak, o duyguyla, samimiyetle seçmek mümkün. Onları söyle, bir gülümseme olsun, bir özürle, bir vefayla da hatırlanmak gerekiyor. Bu akşam sizlerle vedalaşırken 91.8 Hedef Radyo'da İzi Kalanlar programı sona eriyor artık. Ben Pınar Bilecen. Bir sonraki haftaya kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Pınar Bilece'nin hazırlayıp sunduğu İzi Kalanlar programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Agrotek Tarım Fuarı kapılarını açtı. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? 10-13 Eylül tarihlerinde Ankara Altındağ Millet Bahçesi fuar alanındaki fuarımızı kaçırmayın. Agrotek Tarım Fuarı, tarımın geleceği burada.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
9: Radyo Hedef.
10: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
7: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

frekansınız. Radyo Hedef. İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Merhaba dostlar. Yine güzel Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan mübarek bir gecede sizlerle beraberiz. Kavuşturan Rabbime hamdü senalar olsun inşallah. Bugünkü konumuz ne mi? Bugünkü konu kabir hayatı. İnşallah sizlerle bu konuyu işlemeye çalışacağız. Bu arada tesbihlerimizi elimize aldık. Her cuma yaptığımız gibi aleyhissalatü vesselam efendimize kalbimizden sessiz seksiz salavat-ı şerifeler gönderelim ve konuya adapte olmaya çalışalım dostlar. Haydi bakalım.

Teala Ademoğlunu yarattı. Hangisinin daha güzel amel işlediğini denemek için onları dünyaya yerleştirdi. Sonra onları kabir alemine nakletti. Onları burada kıyamet gününe kadar tutacaktır. Onlar kabir aleminde olmakla beraber amellerinin iyi veya kötü olmadığına göre veya karşılıklarını muhakkak göreceklerdir. Amelleri iyi olanlar kabirlerinde muhteşem bir karşılamayla karşılaşacaklar. Fakat kötü olanlar ise hor ve hakir olacaklardır. Kabir hayatı muhakkak vardır dostlar. Buna inanmak lazımdır. Çünkü kabir bir konaktır, bir bekleme salonu. Hadis-i şerifte kainatın efendisi buyuruyor ki, kabir ahiret konaklarının birincisidir. Ondan kurtulana sonraki konaklardan geçmek kolay olur. Kabirden kurtulamayana ondan sonraki konaklar daha zor olup azapları da daha şiddetlidir diye buyurdu. Yine kainatın efendisi sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdular ki, kabir cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur. Kabirde iman edenlere ve ibadetlerinde kusuru olmayanlara mükafat, iyilik ve nimetler verileceği gibi kafirlere ve günah işleyen Müslümanlara da azaplar yapılacağı bildirilmiştir. Kabir azabı haktır. Ruh ile bedene olacaktır. Müslümanlara yapılacak kabir azabının çoğu helada üzerine idrar sıçratanlarla birbirlerini çekiştirip gıybet edenlere bulunacaktır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kabir azabı rüyada alemi misaldeki görüntüleri görmek gibi değildir. Kabir azabı rüya gibi de değildir. Bunu tahayyül etmek çok zordur dostlar. Kabir azabı azabın görüntüsü de değildir. Azabın ta kendisidir. Bundan başka rüyada görülen acı, azap, azabın

0: kendisi denilse bile dünyadaki acılar azaplar gibidir. Ama gerçek kabir azabının ne olduğunu bilmek, anlamak çok zor dostlar. Biz Allah dostlarının ve hadislerle rivayetler doğrultusunda kabir azabının ne olduğunu anlamaya çalışacağız inşallah. Çünkü dünya azapları ahiret azapları yanında hiç kalır.
1: Hasan-ı Basri rahmetullahu aleyh diyor ki, bir gün kabirleri göstererek, bunlar sizin ile ahiret arasında bulunan kabirlerinizdir, bekleme yerleridir diye buyuruldu. Ata Horasani Hazretleri de der ki, kabir dünya ve ahiret arasında vakit geçirilen yerdir. Allahu Ekber. Kabir diyoruz dostlar. 5 harflik bir kelime. Kabir. Bunun derinliğini anlayabilmek ne kadar zor değil mi? Bazen sizler bizler mezarlara gideriz. Şöyle içeriye girer, şöyle bir bakarız. Gözlerimize takılan şeyler, başlarındaki mezar taşları, bazılarında süslü cümleler, bazılarında anlam ifade eden ayet-i kerimeler, toprak üzerinde otlar. Kalp gözü kapalı olduğu için dostlar bunu anlamamız çok zor. Ama bazı Allah dostları diyor ki, baktıkları zaman mana alemini gören insanlar, kabirdekinin sıkıntıda olduğunu veya mutluluk içerisinde olduğunu anlayabiliyorlar. Hani Resulullah Efendimiz diyor ya, sizlerin bildiklerini hayvanlar bilseydi bir lokma yiyecek et bulamazdınız buyuruyorlar. İşte kabir diyoruz sadece. İçine girmeden anlamak çok zor ama ayetler ve hadisler doğrultusunda anlamaya çalışır isek dostlar, işte o karanlık bekleme odasına kendimizi daha rahat hazırlarız, öyle değil mi? Her şey İslamiyet'in güzelliğiyle oluştu. Tevhid akidesiyle birleşti. Ve tam bir teslimiyetle insanoğlu kendini yaratanına doğru ağır ağır ilerliyor. Bir gönül dostu şöyle karalamış birkaç mısrayı. Tevhid ile olur her derde derman, Hakk'a tevhid ile ermiş erenler. Tevhid ile olur her müşkil asan, Hakk'a tevhid ile ermiş erenler. Gönülden pasını silmek dilersen, bilmediklerini bilmek dilersen, eğer Hakk'ı sen de bulmak istersen, Hakk'a tevhid ile ermiş erenler. Aleme ibret gözüyle bakanlar, çırağın nuru Mevla'dan yakanlar, yerden gökten geçip arşa çıkanlar, Hakk'a tevhid ile ermiş erenler. Aldanma ki sakın bu kainata, geç ak ve karadan bak nur zata, erişmek dilersen baki hayata, Hakk'a tevhid ile ermiş erenler. Bulmak ister isen eğer hüdayı, ehli tevhide hizmet et hüdayı, yola çeken odur ba'u gedayı, Hakk'a tevhid ile ermiş erenler.

0: Evet dostlar, her şey tevhid ile. Allah dostları bizlere emsalsiz misaller veriyorlar. Kabirde olanların zannediyor musunuz ki sessiz, sedasız, hiçbir şeyden anlamayan, çürüyen bir ceset. Evet, çürüyen şeyler var ama Yunus'un dediği gibi ölen insan olur, ruhlar ölesi değil. Hiç ölümü tefekkür ettiniz mi dostlar? Kendinizi hiç ölüme hazırladınız mı? Öyle Allah dostları var ki, hani Rabiatül Adeviye gibi, belirli zamanlar kefenini karşısına koyar, günün belirli vakitlerinde kendisi için kazdırdığı mezarın içerisine girer, tefekkürü mevt ederdi. Siz hiç ölümü düşündünüz mü? Bir gün hiç ummadığınız anda sizi yakalayacak olan ölümü hayal ettiniz mi? Nefis böyle bir şey istemez değil mi dostlar? Her zaman onun arkasına saklanır. Aman konuyu değiştir, çünkü hoşumu gitmiyor diye. Ama kaçış yok. Nasıl mı ölümü tefekkür edebilirsin? Düşün, gözlerini kapat. Gecelin yattığında yatağına, karanlık, gözlerini kapa ve tefekkür etmeye çalış. Gecelin ruhunu teslim etmişsin. Sabahleyin ailen yanında bir bakıyor ki donmuş bir ceset. Yüz sararmış, morarmaya başlamış, vücut şişmeye başlamış, beden kas katı. Ve hemen çığlıklar başlıyor. Ailenden, çoluğundan, çocuğundan bağıranlar, babamız gitti veya anamız gitti veya evladımız, çocuğumuz, sevdiğimiz gitti diye çığlıklar yükseliyor. Düşün. Ve bu arada etrafa haberler veriliyor. Seni görmeye gelenler seni alıyorlar, sert bedenini yere yatırıyorlar. Üstünden elbiselerini yavaş yavaş çıkartıyorlar. Bir çarşafın içerisinde seni sarmaya başlıyorlar. Üstüne de bir metal parçası, şişmeyesin diye. Ve etrafa telefonlar, dostların haykıra haykıra ağlaya ağlaya geliyor. Yakınların, sevdiklerin, düşün, tefekkür et. Ve bir süre sonra tabutunu getiriyorlar odanın içerisine. Ve seni çarşafından tutup o tabutun içerisine koyuyorlar. Kapağını kapattılar, ağlayanlar gene, gözlerini tutamayanlar, en yakınların, dostların, çoluğun, çocuğun, ailen, bıraktın bizi gittin diyenler. Ve sen bütün her şeyini, işini, gücünü, eşini, çoluğunu, çocuğunu bıraktın. Artık yeni bir akışın içerisine girdin. Odaların içerisinden senin tabutun çıkıyor. Merdivenlerden aşağı süzüldü. Komşuların kapının önüne geçti. Sana bakanlar, çevreden senin için rahmetli diyenler. Seni cenaze arabasının arkasına hırıl hırıl itelediler. Tak bir ses, tabut sona kadar dayandı. Sonra doğru yıkanmaya ve gasilhaneye geldin. Perde açıldı ve soğuk taşın üzerine yatırıldın. Tabutunla beraber kondun. Perdeyi kapadılar. Bu arada senin levazımatını getirdi yakınların ve içeriye giren birkaç dostun ve bir de gasil. Onun elindesin. Hiçbir hareket etmeye tahayyül ve gücün yok. Suyu koydular. Diyebiliyor musun ki su sıcaktır veya soğuktur? Demeye hakkın yok ki. Onların elindesin artık. Evirdiler, çevirdiler, yıkadılar, köpürttüler ve hıtır hıtır bir ses, kefenin kesilmeye başlandı. Güzelce yıkandın, kefenine seni birkaç hamlede sardılar ve üzerine habbetüs sevda serptiler, çörek otu. Ve birkaç parça daha kesildi, ellerinden ve ayaklarından, ayaklarından ve başının üzerinden iyicene bağlandın. Ve ondan sonra sert bir vaziyette, kas katı kesilmiş bir vücut, seni tabuduna tekrar koydular. Kapağın kapandı, ve yavaş yavaş arabana gittin ve bu sefer de musalla taşında bekle. Orada namazın kılınacak. Bir süre bekledikten sonra cemaat, sevdiklerin, dostların belki de, onları belki de göreceksin. Orada cenaze için dizildi. Eğer çocuğuna davanı öğretemediysen, o seni arkalardan sadece seyredecek. Namazını bile kılmak nasip olmayacak. Ve sevdiklerin, dostların bazıları gelip senin namazını kılacaklar. Bazıları da uzaktan ellerini kollarını bağlayacak, öyle bakacaklar. Namazın kılındı ve ondan sonra da arabalara tekrar yüklendin. Nereye mi gidiyorsun? İşte kıyamete kadar bekleyeceğin yere. Dostum, toprak olaraktan üzerine basıp hiç düşünmediğin bir gün altına gireceğini sevgili dostuna gidiyorsun. Ve seni ağır ağır arabalar yola çıktı. Diğerler de peşine takıldılar. Sevdiklerin, dostların hepsi. Ve yavaş yavaş mezarlığın yolunu tuttun. Araba sallana sallana kabristana girdi ve yerini buldu. Sonra seni indirdiler. Omuzlarının üzerinde defnolacağın toprağa doğru götürmeye başladılar. Ve bir süre sonra dostlarının tekrar yanında tabutun yere kondu, kapağı açıldı, kalın betonlardan dökülmüş taşları kenara çektiler, altına hafif bir kum atılmış, birkaç kişiyle beraber seni yavaşça istirahathanen bekleme odasına indirdiler. Sırtına da biraz toprak attılar, biraz üstüne ayaklarındaki ve başındaki bağları çözdüler. Gürül gürül bir ses kalın taşı üzerine çektiler. Belki oradan ufacık bir ışık sızıyor. Birkaç dakika sonra kürek sesleri, üzerine topraklar örtülmeye başlandı. Ve ondan sonra onların sesini duyabilirsin sen. Senin mezarına gelmiş, seni ziyaret eden, seni gömmeye gelenler, ağlayanlar. Bazen bunu ileri boyuta götürenler ve bazen de dostların, işte benim dostlarım dediğin kişilerin senin mezarında hala dünyalık sohbeti bırakamayan kişileri de duyacaksın. Ve bir süre sonra hoca talkını verdi. Ondan sonra hadi selamu aleyküm. Herkes yavaş yavaş mezarlıktan çıkmaya başladı. Sen o anda, sen yeni hayatın başlangıcında olan sen, münker ve nekir melekleri gürül gürül inmeye başladılar. İşte ondan sonra daha bir sürü şeyler var dostlar. Şuraya kadar tefekkür yapabildiniz mi? Şu anda hayal ettik ve istediğin gibi yaptığın için o kadar belki atmosferin içine giremedin ve giremedik de. Ama bir gerçek var ki o atmosferin içerisine seni çok ciddi bir şekilde sokacaklar. Beni de sokacaklar, herkesi. O zaman seni beni ne kurtaracak bilir misin? İşte şu dünyada sırtındaki küfene ne taşıyabilirsen o kurtaracak inşallah. Ama ameline güvenme. Ameline güvenme. Sadece farzları sen yerine getir. Haramlardan kaçın. Amellerini yerine getir, gerisini Mevlam'ın rahmetine bırak. Eğer manevi sermayeni bu dünyada toplayamaz isen, işte o zaman kabirin ne olduğunu, o zaman insanoğlu görür. Ya Rabbi Settar. Ensardan bir adamın cenazesine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle beraber çıktık diyor. Bir sahabi, henüz onu kabre koymamışlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oturdu. Biz de etrafında oturduk. Sanki üstümüzde kuş vardı. Resulullah'ın elinde bir değnek vardı. Onunla yeri kazıyordu Allah'ın Resulü. Başını kaldırdı. İki veya üç sefer kabrin azabından Allah'a sığınırım dedi. Kainatın efendisi, kabrin azabından Allah'a sığınırım. Sonra kainatın efendisi şöyle buyurdu: mümin kul, dünyadan ilişkisi kesilip ahirete yöneleceği zaman gökten beyaz elbiseli melekler üstüne inerler. Yüzleri sanki güneş gibidir. Cennetten kefen getirirler. Ona göz uzaklığı kadar yaklaşınca dururlar. Sonra ölüm meleği gelir. Ta baş ucuna oturur. Ona der ki: ey nefsi mutmaine, Allah'ın mağfireti ve rızasına çık. Buyurdu ki: siz başka şekilde gördeseniz de su testiden akar gibi onun ruhu cesedinden akar dedi. Melekül mevt ruhunu alır onun. O müminin alırken o melekler ruhu ona hemen teslim etmezler. O kefen koyularak kefene sarılır ve öyle teslim ederler. Daha manevi alemde oluyor bunlar. Yeryüzündeki en güzel koku gibi bir koku ondan çıkar diyor o müminden. O melekler onu yükseltirler. Diğer meleklerin toplulukları yanlarından geçerken onlar bu hoş güzel ruh kimindir derler. Diğerleri filan oğlu filandır der. Dünyadaki en güzel isimleriyle onu yad ederler. Sonra dünya göğüne varırlar. Açmak isterler. Onlara açılır. Her göğün mukarreb melekleri bir üsttekine teslim edinceye kadar onları teşyi ederler. Böyle giderler. Ta yedinci göğe varırlar. Orada alemin Rabbi Allahu Teala ona şöyle buyurur: bu kulumun kitabını, isim defterini alayı iliyinde yazın ve onu dünyaya iade edin. Çünkü ben onları yerden yarattım ve onları yere iade ediyorum. Ve bir daha onları oradan çıkartacağım. Ayet meali. Sonra ruhu cesedine dönünce iki melek gelip onu oturturlar ve derler ki: Rabbin kimdir? O, Rabbim Allah'tır der. Onlar, dinin nedir der. O, dinim İslam'dır der. Onlar, size gönderilen bu adam kimdir der. O, Allah'ın Resulüdür der. Onlar, nereden biliyorsun der. O, Allah'ın kitabını okudum, ona iman ettim der. Bunun üzerine gökten bir ses gelir ki: kulun doğru söyledi. Ona cennetten bir yer döşeyin ve cennet elbiselerinden giydirin ve ona cennete bir kapı açın. Ona bir kapı açılır. Cennetin kokusu, Allahu Ekber. İşte hoş rahiyalar ona gelir. Mis kokular, cennetin kokuları. Kabri gözü göreceği kadar genişletilir ona. Upuzun. Sonra ona güzel yüzlü, hoş kokulu, güzel elbiseli bir adam gelir. Ona der: sana müjde, sana vaat edilen gün işte bugündür. Ölen kişi o adama der ki: sen kimsin? Hayırlı bir yüzün var der ona. Adam der ki: ben senin salih amellerinim der. Allahu Ekber.
1: Ölü sevincinden der ki, ya Rabbi, kıyameti kopar, kıyameti kopar da mal ve ehlime kavuşayım ya Rabbi der. Cennette bana vaat ettiğin güzelliğe kavuşayım der. O gördüğü güzelliğin ve şaşanın karşısında. Allahu Ekber, mümin işte böyle. Ya kafir? Ya Rabbi Settar. Ya Allahu Teala'ya iman etmeyen, ya onu yalanlayan, onun davasının peşinde gitmeyen, ayetleri sırtının arkasına koyan, Allahu Teala'nın emirlerini kabul etmeyen, hafife alanın durumu ne? Ya kafirlerin durumu? Onun için de buyuruldu ki, kafir kul dünyadan ilişiğini keseceği, ahirete yöneleceği zaman gökten siyah yüzlü melekler üstüne inerler. Gök gürültüsü gibi. Beraberlerinde sert kıllardan yapılmış plaslar vardır. Göz kadar büyük ve yanına otururlar. Sonra ölüm meleği gelir. Baş ucuna oturur ve ey habis nefis, Allah'ın kahır ve gazabına çık der. Ruhu cesedinde dağılır da öyle ki parçalanır sanki. Dağılmış yüzden bir yan dişleri çekilir gibi ruhunu cesedinden çıkartırlar. Ölüm meleği ruhunu aldığı zaman azap melekleri hemen onu teslim etmezler. Onu o kıl plaslara sararlar, o sert kıllara. Ondan yeryüzünün en pis kokusu gibi pis bir koku çıkar. Sonra o melekler onu göğe çıkartırlar. Her melek topluluğuna varınca ne bu pis bir ruh derler. Azap melekleri der ki falan oğlu filan diye dünyada en çirkin ismiyle onu yad ederler. Ve onu götürdüklerinde dünya göğüne varınca açmak isterler. Onlara açılmaz. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle devam etti. Onlara gök kapıları açılmaz. Araf suresi 40. ayetin mealini okudu. Ve dedi ki, Allah buyuruyor ki, bunun ismini yerin dip çamurlarında yazınız diye söyledi. Ve şu ayeti okudu. Allah'a şirk koşan kişi sanki gökten düşmüş, kartal onu kapmış veya hava onu uzak bir yere atmış gibidir. Ya Rabbi Settar. Bu mealdeki ayeti okudu ve kainatın efendisi şöyle devam etti. Sonra ruhu cesedine döner. Ona iki melek gelir. Onu oturturlar. Ona Rabbin kimdir derler. O, ha bilmiyorum der. Dinin nedir derler. O yine bilmiyorum der. Bu size gönderilen adam kimdi derler. Ve yine bilmiyorum der. Bunun üzerine gökten bir ses gelir onun üzerine doğru. Bu kulum yalan söyledi. Ona cehennemden bir yer döşeyin. Ateşten onu giydirin. Cehennemden ona bir kapı açın ki sıcaklığı ve dumanı o kapıdan ona gelsin denir. Kabri daralır, kaburgaları iç içe girer. Sonra çirkin yüzlü, çirkin elbiseli, pis kokulu bir adam yanına gelir. Ona sana hoş gelmeyen şeyler ile müjdelendin. Sana vaat edildiği gün işte bugündür der. Ona sen kimsin der. Adam der ki, ben senin pis amelinim deyince, ya Rabbi kıyameti koparma, kıyameti koparma diye o zat bağırıp çağırmaya başlar. Ya Rabbi Settar, ne kadar korkunç değil mi dostlar? Sadece bunları dinliyoruz, hayal alemimizde onu hayal edebiliyoruz. Oysa ki gerçekler olsa, ya Rabbi Settar, ona can dayanmaz. Buyuruluyor ya dostlar, bir insan nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle haşrolunur.

Bu sefer de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah dostları için olan karşılaşmasında, ruhunun teslimiyetinde onlarla ilgili hadisi şerifi nakledelim dostlar rivayetlerle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Allah ölüm meleğini emrediyor ki, veli kuluma git, onu bana getir. Çünkü ben onu darda da, sevinçte de tecrübe ettim. Onu istediğim gibi buldum. Git, onu bana getir de, onu dünya merak ve gamlarından kurtarayım buyuruyor. Ölüm meleği beraberindeki 500 melekle çıkar. Beraberlerinde cennetten kefen ve reyhan demetlerini getirirler. Her demet bir tane asıl başlıklıdır. Başında 20 renk, her rengin yanında da rengin kokusundan ayrı ayrı kokular olan çiçekler vardır. Ve beraberlerinde en güzel mis kokulu beyaz ipekler getirirler. Ölüm meleği baş ucuna oturur. Melekler etrafını sararlar. Her birisi elini bir azasına koyar. O beyaz ipek ve güzel koku yanağının altına konur. Ve ona cennetten bir kapı açılır. Allahu Ekber. Çocuk ağlarken avutulduğu gibi nefsi cennet nimetleriyle, bazen hurileriyle, bazen elbiseleriyle, bazen de meyveleriyle avutulur o anda Allah'ın dostu, sevdiği veli kulu. Cennetteki hurileri onu sevinçle karşılar, sahibimiz der, efendimiz der. Ruhu o nimetlere kavuşmak için ölüm meleği ona der ki, ey güzel ruh, eğilmiş ağaçlara, düzgün salkımlara, uzun gölgelere, akan sulara çık der. Ölüm meleği o veliye ananın evladına olan şefkatinden daha fazla şefkatlidir. Bilir ki o ruh Allah'ın sevdiği birisidir. Allah'a karşı kerimdir. O melek, o ruha iyi davranmakla Allah'ın rızasını elde etmek ister. Düşünebiliyor musunuz dostlar? O melek, o ruha iyi davranmakla Allah'ın rızasını kazanmak ister. Sonra kıl hamurdan çekilir gibi ruhu o cesetten çıkar. O ruh çıkınca melekler etrafını alır ve ona selam, size yaptıklarınızla cennete giriniz derler. İşte bu şu ayet-i kerimenin mealidir. Onlar ki melekler güzelce ruhlarını alırlar. Selam size, yaptığınızla cennete giriniz derler. Nahl suresi 32. ayet-i kerime. Sonra kainatın efendisi şu ayeti kerimeyi okudu. Eğer o mukarrebin Allah'a yakın olanlardan ise onun için rav ve reyhan ve nimet cennetleri vardır. Ayeti kerime Vaka suresi 89. ayeti kerime. Buyurdu ki rav ölüm meşakkatlerinden kurtulmaktır. Reyhan ise ruhu çıkarken karşılaştığı şeydir. Cenneti ise onun önündedir buyuruluyor. Ölüm meleği ruhu aldığında ruh cesede der. Allah karşılığını versin. Beni hızla Allah'ın taatine götürüyordun. Onun masiyetinden çekiyordun. Tebrik ederim seni. Beni de kurtardın. Kendin de kurtuldun. Cesette ruhun aynısını der ve birbirlerine tebrikleşirler. Allahu Ekber, ne kadar güzel değil mi dostlar? Ruh bedene, beden de ruha teşekkür ediyor. Ya Rabbi ne büyüksün.
Sonra kainatın efendisi buyurdular ki, üzerinde Allah'a itaat ettiği sahalar ve amelinin göğe çıktığı ve onda rızkı indiği her kapı 40 gün onun öldüğünü ağlarlar. Ruhu alındığı zaman o 500 melek önünde dururlar. İnsanlar etrafını çevirmeden melekler çevirirler. Onlar onu tekfin etmeden melekler getirdikleri kefenleri sererler. Ona hoş kokular sürerler. İlaçlarlar, güzel kokular sürerler. Melekler evinden kabrine kadar ikişer sıra olarak dizilirler. İstiğfar ile onu karşılarlar diyor. Allahu Ekber, bu ne güzellik ya Rabbi. O zaman iblis kemikleri kıracak bir sesle bağırır ve askerlerine der ki, yazık size, bu kul sizden nasıl kurtuldu? Allahu Ekber. Onlar derler ki, bu masum ve dokunulmaz idi derler. Ölüm meleği onun ruhunu göğe çıkarttığı zaman Cebrail ve 70 bin melek onu karşılarlar. Rabbinden ona müjde getirirler. Ölüm meleği o ruhla arşa varınca ruh Rabbi için secdeye kapanır. Allah ölüm meleğine der ki, kulumun ruhunu götür. Eğilmiş ağaçlar, düzgün salkımlar, uzun gölgeler, akan suların yanına, cennete bırak der. Kabre konulduğu zaman namaz sağına gelir, oruç solundan gider. Kur'an ve zikir baş ucunda dururlar. Namaza yürümesi ayak ucunda durur. Sabır kabrinin kenarında durur. Allah bir yığın azap gönderir. Azap ona yaklaşır. Namaz ona der ki, uzaklaş. Vallahi o ömrü boyunca beni bırakmadı. İşte şimdi kabre konulduğu zaman istirahat etti der. Azap solundan girmeye kalkışır. Bu sefer de oruç aynı şeyi söyler. Baş ucuna gelir, yine ona aynı şeyi söylenir. Hiçbir taraftan azap ona yaklaşamaz. Azap bir kapı bulmak için uğraşır. Fakat ibadetin Allah'ın velisini her tarafından koruduğunu görünce kalkar gider. Sabır diğer amellere der ki, onunla direkt karşılaşıp onu geri çevirebilirdim. Fakat bekledim. Eğer siz aciz kalsaydınız ben hakkından gelirdim. Lakin siz madem bu işi yerine getirdiniz, işte ben sıratta ve mizanda onun zahiresiyim der. Ya Rabbi, sen ne büyüksün. Bir Allah dostunun aldığı lütuflara bakın dostlar. İşte şu anda bulunduğumuz ortamda, çevremizde öyle Allahu Teala'nın sayılı adetleri azalmış, belki bir elin parmaklarından daha az kalmış öyle zatlar var ki, işte onlara böyle karşılama var. Onların sevdiklerine de ne karşılamalar var. Bir gün sohbetin bir tanesinde anlatıldı. Bir Allah dostu, Allah dostunun sevdiği yine bir Allah dostu inşallah, son sekerat anı yaklaştığında yatıyor yatağında. Mübarek bir zat, Allahu Teala ondan razı olsun. O haldeyken birden diyor kendi haliyle yavaş yavaş ayaklarını kasıklarına doğru dizini toparlamaya başladı. Etraftakiler şaşırdılar. Bu haliyle bu son dakikalarında ne yapıyor diye. Oradaki bir sultan dedi ki, vallahi şu anda Allah'ın Resulü geldi, onun için ayaklarını topluyor dedi. Allahu Ekber! İşte Allah'ın dostları ve sevdiklerini böyle karşılıyorlar son nefes anında bile. Ondan sonra sen gel şu 3 kuruşluk dünyaya kendini sat. Değer mi? Kime gidiyorsun? Allahu Ekber. Gönül dostların akıl sır elmez dostlar. Onlar öyle sultanlardır ki, Allah onları başımızdan eksik etmesin. Yine bir sohbet. Kabir aleminin güzelliği ve dostların tefekkür hakkında. Bir gün bir gönül sultanı, Allah ondan razı olsun, öyle bir sultan. Bir güneş, bir misal. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri

kıyafetlerinin markasına gidip sultanı ziyarete gidiyor. Bir Allah dostu. Ve ondan sonra markatın yanında sultan oturuyor, dizlerini çöküyor, başını kalbinin üzerine eğiyor, gözlerini kapatıyor. Onunla talebeleri etrafta şöyle dolanıyorlar. Sultan gözlerini kapadı, deryaya daldı gitti. Kabrin kenarında, Mevlana Hazretlerinin markatının kenarında oturuyor yere. Orada talebeler geziyorlar, sağa bakıyorlar, sola bakıyorlar. Kavuklara bakıyorlar, kaftanlara bakıyorlar, neylere bakıyorlar, etraftaki gördükleri şeylere bakıyorlar. Vakit oldukça ilerliyor. Kardeşlerden bir tanesi geliyor, o sultana diyor ki, efendim geç oldu, kalkalım mı? Sultan diyor ki, biraz daha gezin, dolaşın biraz daha, bırakın. Ve sultan yine aynı şekilde gözler kapalı. Aradan biraz daha zaman geçiyor. Sabırsız bir kardeş yine geliyor o gönül sultanına. Diyor ki, efendim vakit geç oldu, gidelim mi? Bırakmadım be evladım diyor. Şurada Mevlana Hazretleri ile biraz sohbet edelim. Çıkın gidin dışarıda bekleyin diyor. Allahu Ekber dostlar. Bu ne büyüklük. İşte Allah adamlarına akıl sır erilmez. Onlar gittikleri yerde sohbete otururlar. Mana alemine dalarlar. Avam ise havada, suda, çevrede, ağaçta gözleri olur. İşte kabirde sohbet böyle olur dostlar. Allah sevdiklerinden ayırmasın. Konuya ağır ağır devam edelim inşallah. Hey. Şabiye radıyallahu anh diyor ki, filanca kimse vefat etti denilince o şöyle dedi: o ne dünyada ne de ahirettedir. O kabir alemindedir dedi. Yine Şabi radıyallahu anh diyor ki, birisinin falanca vefat etti, ahiret ehlinden oldu deyini duyunca diyor, o ahiret o ehlinden oldu deme, kabir ehlinden oldu de diyor. Çünkü daha şu anda bekleme salonunda, kabirde diyor. Enes bin Malik radıyallahu anh buyurdu ki, kabir insanoğluna şöyle seslenir: ey Ademoğlu, benim üzerimde koşuyorsun. Fakat bir gün benim içime gireceksin. Üzerimde Allahu Teala'ya isyan etmektesin fakat içimde azap göreceksin. Üzerimde gülüyorsun ama içimde ağlayacaksın. Üzerimde haram helal demeden bulduğunu yemektesin. Fakat içimde kurtlar böcekler senin bedenini yiyecekler. Üzerimde neşe ve sevinçlisin. Fakat içimde çok üzüleceksin. Üzerimde haramları topluyorsun fakat içimde eriyip gideceksin. Üzerimde kibir, gurur içinde büyüklenip durursun. Fakat içimde çok zelil, aşağı ve hakir olacaksın. Üzerimde aydınlıkta geziyorsun ama içimde karanlıklarda kalacaksın. Üzerimde sevdiklerinle berabersin. Lakin içime girince yalnız başına kalacaksın diyor. Onun için şu fani dünyaya aldanıp da ahiretini heder etme buyruluyor. Ne güzel bir mesaj değil mi dostlar? Şu fani dünya bu zamana kadar hep anlatıldı. Ahiretin sıkıntısı, güzelliklerinin yanında korkulması, çekinilmesi gereken şeyler. Cehennemlerden bahsedildi, azaplardan bahsedildi. Ama nefis koca olan çavuş sadece dinliyor. Belki bir saat, belki iki saat onun muhabbetinde ufak bir sıkıntı, korku. İki saat sonra bitti. Yine cennetle müjdelendi. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi aynı muhabbetle yine dünyaya sarıldı. Sarıl çalış ama yaradanını unutma ve yaradanının senin

niçin yarattığını da unutma. Çünkü sen bu dünyaya insanı kamil olmak için geldin. Şu dünyaya malzeme olmak için gelmedin. Şu dünyanın temel taşı olmaya gelmedin. Bunu bilenlere ne mutlu. Allahu Teala inşallah dostlar bilmek nasip etsin.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Agrotech Tarım Fuarı kapılarını açtı. Tarım sektörünün en yeni teknolojilerini, yenilikçi çözümlerini ve geleceğe yön veren markalarını keşfetmeye hazır mısınız? 10-13 Eylül tarihlerinde Ankara Altındağ Millet Bahçesi fuar alanındaki fuarımızı kaçırmayın. Agrotech Tarım Fuarı. Tarımın geleceği burada.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
8: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
9: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah sözünü yerine getirenleri ve kötülükten sakınanları sever. Allah hainliği meslek edinenleri sevmez. Kur'an-ı Kerim.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihim ve sahbihi ecmain. 75. bab.

Hadis-i şeriflerle devam ediyoruz. Sahih-i Buhari dersindeyiz. Bu Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfu. Bu dersi ilk dinleyenler, bu derste ilk bulunanlar için özellikle ifade etmeliyiz ki en sahih, en muteber

Sahih-i Buhari meclisinde bulunmak bir şereftir. Sahih-i Buhari hadisleri en sahih, yani titizlikle seçilmiş. Özellikle pek çok hadis-i şerif arasından bir araya getirilmiş en değerli eser. Ve 1200 yıldan bu yana İslam dünyasında okunan, 80'den fazla şerhi ve açıklaması yapılan değerli bir eser. Bu eserde gerek fıkıh, gerek İslam tarihi, gerek İslam hukuku, gerek tefsir, gerekse ahlaka dair, gerekse akaid, İslam inançlarına dair hadis-i şerifler belirli bir sistem içerisinde İmam Buhari tarafından tanzim edilmiş. İmam Buhari Hazretleri bir de başlıklar koymuş. Bu başlıklarda zaman zaman kendi içtihadi görüşünü nakletmekte, zaman zaman sadece hadis-i şerifin konusuna temas etmektedir. İmam-ı Buhari, İmam Ahmet bin Hanbel'in talebesidir. İmam Malik'in talebesinin talebesidir. İmam Şafii'nin talebesinin talebesidir. İmam Azam Ebu Hanife'nin talebesinin talebesinin talebesinin talebesidir. Dolayısıyla yani bu gibi zevatın ilimlerinden nesiller boyunca istifade eden bir şahsiyet Buhara'da dünyaya gelmiş, İslam dünyasını dolaşmış, 15 yaşındayken 80 bin hadisi şerif ezberlemiş. Hani aşağıda görüyoruz levhayı, hadis-i şerif yarışması, 101 hadis-i şerif şeklinde 101 hadis-i şerif ezberliyor İlahiyat Fakültesi öğrenci. Ne güzel. Yoktu böyle. 40 hadisle iktifa ediliyorduk. Şimdi 101'e çıktık. İnşallah gelecekte 1001'e çıkacak. İmam Buhari Hazretleri 15 yaşındayken 80 bin hadis-i şerif biliyordu. Veya 80 bin hadis-i şerif tarikini ricaliyle beraber, manalarıyla beraber ezbere biliyordu İmam Buhari Hazretleri 15 yaşındayken. Evet, böyle bir zat, böyle bir zatın eserini okuyoruz. Sahih-i Buhari'deki hadis-i şerifler, en sahih hadis-i şerifler arasından süzülmüş, seçilmiş, ayıklanmış ve bizim önümüze bir hadis-i şerif sofrası halinde takdim edilmiş. Bunu dinlemek, bunu okumak, bunu anlamaya çalışmak bizim için bir imani görevdir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ حَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ. Sahih-i Buhari'de Kitab-ı İlim bölümünde nakledilen hadis-i şeriflerden biriniz. Sizden biriniz beni annesinden, babasından, evladından, hatta bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçek mümin olamazsınız. Hakiki mümin olmanın yolu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e sevgi duymaktan geçer. Ona olan sevgimiz, onun mübarek hadis-i şeriflerini okuyarak, anlamaya çalışarak, ezberleyerek, yaşayarak, uygulayarak ve başkalarına duyurarak göstermek mecburiyetindeyiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin duası var. Naddarallahu imra'en semi'a makaleti fevaaha ve hafizaha ve bellegaha. Benim sözümü, hadisimi işiten, iyice anlayan, ezberleyen, yaşayan ve bunu başkalarına duyuran kimsenin Allah dünya ve ahirette yüzünü nurlandırsın. İşte bu müjdeler bizi şu hadis-i şerif sohbetlerinde, derslerinde, Sahih-i Buhari seminerlerinde bulunmaya götürmektedir. Rabbim hayatımız boyunca hadis-i şerif nurundan, ilminden, feyzinden, bereketinden istifade etmeyi nasip eylesin. Hadis-i şerifler Kur'an-ı Azimüşşan'ın açıklamalarıdır. Hadis-i şerifler İslam tarihini bize gösteriyor. Hadis-i şerifler İslam ahlakını bize öğretiyor. Hadis-i şerifler Allah'a güzel kul olmanın yolunu, yöntemini, metodunu bize anlatıyor. Hadis-i şerifler gerçekten Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin
şefaatine nail olmanın

ölçülerini, vesilelerini bize naklediyor. Rabbim derslerimizi devamlı eylesin. Babul esiri evil garimi yurbatu fil mescid. Esir mescitte bağlanır mı? Borçlu mescitte bağlanır mı? Böyle bir başlık. Demek ki esir tutulan bir kimse getirilmiş, mescidin bir direğine bağlanmış ki bununla ilgili bir başlık konmuş. İmam-ı Buhari Hazretleri anlatıyor. Haddesena İshak ibn İbrahim. Kale akbarana Ravh ve Muhammed ibn Cafer an Şu'bete an Muhammed ibn Ziyadin an Ebi Hurayrate radıyallahu anh. Evet, hadis tahriciyle meşgul olan kardeşlerimize söylüyoruz. Şu'bet ibn Haccac öyle bir hadis alimi ki üstadlarını hep seçmiş. Rastgele kimseden ders almamış. Şube kimden hadis rivayet etmişse o mutlaka güvenilir kimsedir denilmiştir. Yani seçerek, öğrencilerini seçtikleri gibi üstadlarını da seçiyorlardı. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh bir gün hadis-i şerif meclisinde birine işaret etti. Sen dedi, şu meclisimizi terk et. Mekruh işleyen bir öğrenciyi ben böyle değerli bir meclise kabul edemem. Onlar öğrencileri de seçiyorlardı. Bu hadis-i şerif meclisi rastgele bir meclis değil ki. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin o mübarek sözlerin okunduğu yer en mübarek meclislerden biri. Kur'an-ı Kerim meclisi gibi, fıkıh meclisi gibi hadis-i şerif meclisi de mübarek bir ilim meclisi. Herkes bu mescide gelememeli, girememeli, bulunamamalı. Çünkü onlar ihtisas, uzmanlık meclisi olarak görüyorlardı. Dolayısıyla öğrencilerini seçenler elbette hocalarını da ona göre seçeceklerdir. İşte Şube Tübnül Haccac böyle bir kimse. Eğer bir hadis-i şerifte şube geçiyorsa o şubenin üstadı da mutlaka güvenilir kişidir. An Muhammed İbni Ziyadin an Ebi Hurayrate radıyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurup inne ifriten minel cin. Cinlerden bir ifrit, yani bir şeytan. Tefellete aleyyel bariha ev kelimeten nahveha. Dün akşam, el bariha dün gece. Dün gece bana musallat oldu. Liyakta aleyye as-salate, namazımı kesmek istiyordu. Namazıma engel olmak istiyordu. Fe emkenen niyallahu minhum. Allah onu tutma imkanını bana nasip etti. Fe arattu en erbitahu ila sariyetin min sevariyel mescid. O şeytanı yakaladım. Şöyle mescidin direklerinden birine bağlamak istedim. Hatta tusbihu ve tenzuru ileyhi kullukum. Sabaha kadar bu mescitte bağlı kalsın. Hepiniz bu şeytanı göresiniz istedim diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Fe zekertu kavl ehi Süleyman. Kardeşim Süleyman peygamberin Hazreti Süleyman'ın şu sözünü hatırladım. Rabbi hebli mulken la yenbagî li ehadin min ba'di. Ya Rabbi bana öyle bir hükümranlık ver ki, öyle bir iktidar ver ki benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir yönetim nasip eyle. Hazreti Süleyman hem peygamberdi hem hükümdardı. Hem peygamber hem sultandı. Dolayısıyla Hazreti Süleyman'a cinlere emretmek, cinleri kullanmak, istihdam etmek özelliği verilmişti. Ya Rabbi, onun duası bu şekilde. Rabbi hebli, ya Rabbi sen bana bağışla, ver, imkan ver. Mülken, öyle bir yönetim ver ki la yenbagî li ehadin min ba'di. Benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak. Bir aylık mesafeye rüzgar vasıtasıyla, ordusuyla beraber gidiyordu.

adeta uçuyordu Hazreti Süleyman. Yemen'deki tahtı göz açıp kapayıncaya kadar Süleyman Aleyhisselam'ın yanında ilim ehlinden biri hemen gözün önünde getirmişti. Işınlama yoluyla. Hani şimdi ışınlamadan söz ediliyor ya, Hazreti Süleyman zamanında ışınlama yoluyla Belkıs'ın tahtı Yemen'den Filistin'e getirilmişti anında. Hatta Belkıs'a sordu, bu mu senin tahtın? Sanki o dedi. Yani taht anında göz açıp kapayıncaya kadar Yemen'den Filistin'e gelmiş. Böyle mucizelere sahip bir peygamber. Hatırladım ki diyor, bu peygamberin imkanı bana verilmeyecek. Yani burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz haddi aşmama noktasını göz önünde bulun diyor. Her peygamberin bir takım özellikleri var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e verilen hususiyetler, mucizeler farklı. Kur'an-ı Kerim gibi ebedi mucize mevcut kıyamete kadar ve sonra hissi dediğimiz mucizeler mevcut. Haddi aşmamak için Süleyman Aleyhisselam'ın bu duasına binaen Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onu serbest bırakıyor. Kale rah fe reddehu hasien, onu böyle redde Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem değer vermeden bıraktı ve o şeytan gitti, kayboldu. Demek ki mescide esir bağlanabilir. Suçlu bir kimse yakaladınız ve bu durumda suç işlediği kesin sabit, hakkında hüküm verilmiş bir kimse mescitte bağlanabilir, alıkonulabilir, tutulabilir şeklinde bir hüküm bu hadis-i şeriften anlaşılmaktadır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, bana Rabbim peygamber ve hükümdar olmayı mı istersin? Peygamber ve kul olmayı mı istersin diye tercih hakkı verdi. Ben peygamber ve hükümdar olmayı değil, peygamber ve kul olmayı tercih ettim. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin tevazu, alçak gönüllü oluşu, Aleyhissalatü vesselam Efendimizin eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü, o kelime-i şehadette şehadet ettiğimiz gibi Muhammed Mustafa Allah'ın kulu ve resulüdür. Evet. Allah'ın en seçkin, en üstün kulu ve en son resulü. Bu cinlerin ateşten yaratıldığını biliyoruz. Ateş alevinden yaratılmış ama cinler ateş değil. Dolayısıyla o ateş unsuru onlarda devamlı değildir diye bir netice netice çıkarılmıştır. Burada Süleyman Aleyhisselam'ın ashabının cinleri gördüğü ve cinlerin görünmesi, gösterilmesi onun mucizelerinden olduğu rivayet edilmektedir, ifade edilmektedir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizzat ifriti, o cinniyi, şeytanı evet, bizzat görmüştür. Nitekim Peygamberimiz melaike-i kiramı da görmüştür. Ve Cebrail aleyhisselamın 600 kanadı olduğunu bizzat Peygamberimiz haber vermiştir. Ve ancak şeytanı ve melekleri hakiki suretinde Peygamberimizden başka bir kimsenin görmesi mümkün değil. Cinler değişik kıyafetlere bürünüp görünebilirler. Ama asli suretinde, asıl şeklinde bir cinniyi bizim görmemiz, bir şeytanı asıl kıyafetinde görmemiz mümkün değildir. Bu noktada ifade edilmiştir. Evet, burada suçlu bir kimsenin, bir esirin mescitte alıkonulması, bağlanması caizdir şeklinde bir ifade nakledilmekte. Evet, bir sonraki babımız, babul iğtisali izâ esleme ve rabdil esir eydan fil mescid. Müslüman olan bir kimsenin gusletmesi. Babu fi beyani hukmul iğtisalil kafir izâ eslem. Kafir, Müslüman olduğu zaman

gusletmesinin hükmü ve mescitte yine bir kimsenin, bir esirin bağlanması ile ilgili. وَكَانَ شُرَيْحٌ يَأْمُرُ الْغَر۪يمَ اَنْ يُحْبَسَ اِلَى سَارِيَةِ الْمَسْجِدِ Tabi İslam'ın ilk döneminde, mesela Hazreti Ali döneminde meşhur hakim Şureyh mahkeme esnasında borçlunun borcunu ödememekte ısrar eden kimse mahkemeye getirildiği zaman mescitte dava görüldüğü için mescidin direklerinden bir direğe bağlanılmasını emretmiştir. Bu da bir delil olarak zannedilmektedir. Evet, delil olarak nakledilmektedir. Kalel müellif, el-İmamul Bukhari rahimahullah, haddesene Abdullah ibn Yusuf, kale haddesene el-Leyz, kale haddesene Sa'id ibn Ebi Sa'id, ennehu semi'a Eba Hurayrate radiyallahu anh. Evet, bugün hep aleyhissalatü vesselam Efendimizin o değerli talebesi Ebu Hureyre'nin hadis-i şerifleri denk geldi. Ba'sen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem haylen kıbele Necdin. Bir süvari birliğini Necid tarafına görevli olarak gönderdi. Necid bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, Kasım, yani Suudi Arabistan'ın doğu tarafı, kuzey doğu tarafına Necid bölgesi deniyor. Oraya gönderdi. Fecaet bir raculin min beni Hanifete yukalu lehu Sümame tübnü Esalin. Sümame bin Esal veya Semame bin Usal ismi verilen Hanife oğullarından bir kişiyi getirdiler. Ferabatuhu bisariyetin min sevaril mescid. Bu süvari birliği esir olarak yakaladı bu kimseyi getirdiler. Mescidin direklerinden bir direğe bağladılar. Fe haraca ileyhin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fe kale atliku sümamete. Peygamberimiz çıktı, Sümame'yi serbest bırakın dedi. Fentaleke ile nehlin karibin minel mescid. Mescide yakın bir hurma ağacının yanına gitti. Feğtesele, orada gusletti. Sümme dehalel mescid, sonra Mescid-i Nebevi'ye girdi. Fekale eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Şimdi bu hadis-i şerifte gördüğümüz gibi İmam Buhari zaman zaman böyle hadis-i şerifleri konuyla ilgili kısmını anlatıyor. Zaman zaman da bu olayı bütün ayrıntısıyla naklediyor. Yani aynı hadis-i şerifi Sahih-i Buhari'nin birçok yerinde, birçok bölümünde, babında farklı rivayetlerle bulmamız mümkün. Şimdi konumuzu ilgilendiren bölümünü zikrediyor. Demek ki Necid bölgesine bir askeri birlik, süvari birlik, atlı birlik gönderiliyor. Oradan bir esiri getiriyorlar. Sümame isimli bir esir. Sonra beni serbest bırakın diyor. Ben İslam'a girmek istiyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz serbest bırakın diyor. Mescid-i Nebevi'den çıkıyor. En yakın bir hurma bahçesinde guslediyor. Ve tekrar Mescid-i Nebevi'ye geliyor ve kelime-i şehadet getirerek Müslüman oluyor. Sümame radiyallahu anha. Burada gelen, tabi Müslüman olmayan bir kimse de demek ki Mescid-i Nebevi'ye bu şekilde esir olarak bağlanabilir diye bir hüküm ortaya konuyor. Şimdi hadis-i şerif alimleri böyle hadis-i şerifleri naklediyorlar. Fıkıh erbabı bu hadis-i şeriflerden neticeler çıkarıyor. Yani elimizdeki fıkıh, İslam hukuku eserleri bu hadis-i şeriflerden süzülen kaidelerden meydana gelmiştir. Dolayısıyla fıkıhta nakledilen hükümlerin şahsi, keyfi, indi hükümler olmadığını hadis-i şeriflerden Kur'an ve sünnet çerçevesinde süzülen hükümler olduğu anlaşılmaktadır. Babul haymeti fil mescidi. Mescitte çadır kurulur mu? Lil merda ve gayrihim. Hastalar için veya başkaları. Ne demek başkaları? Mesela itikafta bulunanlar için. Mescitte çadır kurulur mu? Haddetene Zekeriya İbni Yahya. Kale haddetene Abdullah İbni Nümeyr. Kale haddetene Hişam. An ebihi.
an Aişete radiyallahu anha kalet. Hazreti Ayşe validemizden yeğeni, kız kardeşim Esma'nın, Esma radiyallahu anha'nın oğlu Urve naklediyor. Hazreti Ayşe validemiz buyurdular kalet. Usibe Sa'dun yevmel hendek. Hendek savaşında Sa'd yaralanmıştı. Fil ekhali, evet, belinden yaralandı. Fedaraben nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem haymeten fil mescid. Peygamberimiz onun için mescitte bir çadır kurulmasını emretti. Liyaudehu min karibin, sık sık, yakın yakın onu ziyaret etmek için. Felem yeru'uhum ve fil mescidi haymetun min beni gıfarin illa demu yesilu ileyhim. Mescitte bir çadır vardı gıfar oğullarına dair ve bir kan akıyordu. Fekalu ya ehlel hayme ma hazellezi yetina min kibelikum. Ey çadır halkı, sizden bize doğru gelen bu kan da nedir? Fe iza sa'dun yagzu jurhuhu demen fe mate fiha. Burada Sa'd'ın yarası açılmış ve kan akmaya başlamıştı ve çok geçmeden şehit oldu. Evet, burada Sa'd bin Muaz radıyallahu anh'dan bahsediyoruz. Evs kabilesinin reisiydi. Bedir savaşında bulunmuş, Akabe beyatinde bulunmuş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ve Ashab-ı Suffe'ye hizmeti geçmiş bir şahıstı. Sa'd bin Muaz her akşam 80 talebeye yemek verirdi. Zaman zaman bu öğrencileri grup grup evine davet eder. Zaman zaman da kazanlar, tencereler Mescid-i Nebevi'ye gelirdi. Zengin, hayırsever, ikramsever bir Müslümandı. Sa'd bin Muaz radıyallahu anh. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Sa'd bin Muaz geldiği zaman kumu li seyyidikum, Efendiniz için ayağa kalkın demişti. Yani hürmeten ayağa kalkmasını, kalkmalarını tavsiye ettiği kişiydi. Ve Sa'd bin Muaz için arş-ı âlâ'nın titrediğini ifade buyurmuştu Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Peygamberimize geldi, ya Resulallah, dua et de Rabbim beni zengin eylesin. Çünkü ben bu imkanla hizmet etmek istiyorum diyordu. İnnemel fi'alu bil mal. Hayır ancak malla oluyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz elini açtı, dua etti. Gerçekten bu zengin, hayırsever, ikramsever Müslüman talebeleri kuşattı. Ashab-ı Suffe'ye yemek verdi. Sa'd'ın tenceresi gidiyor. Sa'd'ın kazanları Mescid-i Nebevi'ye gidiyor diyorlardı. Mescid-i Nebevi'ye gidip gelen o tencereler artık sahabe-i kiram tarafından tanınmış idi. Evet, böyle bir kimse Sa'd bin Muaz için Peygamberimiz demek ki Mescid-i Nebevi'nin bir köşesinde bir çadır kurmuş. Onu ziyaret ediyor, onun tedavisi yapılıyor. Mescitte tedavinin yapılabileceğine de işaret var. Savaşlarda, deprem, sel felaketi gibi durumlarda zaman zaman mescitlerin de bir kısmının veya tamamının bir hastane, bir sağlık merkezi görevi gibi kullanıldığını görmekteyiz. Mesela gerek Mekke'de gerek Medine'de Mescid-i Haram'da, Mescid-i Nebevi'de zaman zaman karantina bölümleri ve sağlık merkezleri Mescid-i Nebevi'nin bir köşesinde kurulmaktadır. Orada çok acil bir takım tedaviler yapılabilmektedir. Demek ki mescitte bu cins çadırların kurulması caizdir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz her Ramazan ayında 10 gün itikafta bulunuyordu. Ramazan ayının son 10 gününü kendini mescide vakfederek geçiriyordu. Yani bir kamp. Sporcuları düşünün, benzetmek gibi olmasın, teşbihte hata olmasın. Özel bir eğitim kampına çekiliyordu. Sürekli ibadet,
zikir, dua, Kur'an tilaveti, ilim meclisi, 10 gün sürekli ibadet. Sadece abdest tazelemek için mescitten dışarıya çıkmak caiz. İftar, sahur mescitte eda edilecek. Bunun adı nedir? İtikaf. Bir kimsenin kendisini mescide vakfetmesi. 10 gün. Ramazan ayının 20. günü başlar ve bayram gecesi sona erer. İşte Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hayatının son yılında 10 gün yerine 20 gün itikafta bulundu. Peygamberimiz itikafta bulunduğu gibi peygamberimizin hanımları da mescitte özel çadır kurdurarak itikafta bulundular. Peygamber Efendimizin hanımlarından bazıları, annelerimiz mescitte çadır kurdular. Mescidin bir kısmında onlar da itikaf ibadetini yerine getirdiler. Dolayısıyla itikaf için mescitte çadır kurulması da caizdir. Evet. Babu idhalil ba'ir fil mescidi lil illeti. Bir hastalık, bir önemli bir sebeple mescitte binek vasıtalarının sokulması ile ilgili. Tabii bugün camilerimizin durumu değişik. O gün camilerin durumu değişik. Toprak mescit, yani 1978'de ilk haccımızı yaptığımızda Kabe-i Muazzama'nın, Mescid-i Haram'ın büyük bir kısmı topraktı. Dolayısıyla toprak bir mescit olduğunda Peygamber Efendimiz'in hanımlarından Ümmü Seleme validemiz rahatsız tavafı binek üzerinde yapmıştır. O günki imkanlar buna imkan vermişti. Bununla ilgili hadis-i şerifi okuyoruz. Haddeten Abdullah İbni Yusuf kale akbarene Malik. Üstadının üstadı İmam Malik'ten rivayet ediyor İmam Buhari Hazretleri. Abdullah bin Yusuf vasıtasıyla an Muhammed İbni Abdirrahman İbni Neufel an Urveti an Zeynebe binti Ebi Selemet an Ümmü Selemete radıyallahu anha kalet. Ümmü Seleme annemizden rivayet ediliyor. Şekevti ila Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem enni eştek. Ya Resulallah, ben rahatsızım dedi. Yaşlı annemiz. Kale tufi min vera innas. Peki insanların arkasından tavaf et. Hanımların tavafın içine girmesi mekruh. Hacer-i Esved'e o kalabalıkta hac zamanında hanımların yaklaşması haram. Erkeklerin rahatsız ederek, iterek, kakarak, birilerini rahatsız ederek Hacer-i Esved'e yaklaşmaları mekruh en azından. Tufi min vera innas. İnsanların arkasından tavaf et. Ve enti rakibe binek üzerinde. Fetuftu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusalli ila cembil beyti yekra'u bit turi ve kitabin mastur. Ben binek üzerinde uzaktan Kabe-i Muazzama'yı deve üzerinde tavaf ederken Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz o sırada Kabe-i Muazzama'nın yanı başında ve Tur suresiyle namaz kıldırıyordu. Bugün tabii el arabalarıyla veya baş üzerinde değişik vesilelerle yaşlılar, hastalar, bitkin, yorgun kimseler tavaf ettiriliyor. Bu annemiz de deve üzerinde, o günkü sayıyı düşünün, o günkü Mescid-i Haram'ın şeklini düşünün, uzaktan deve üzerinde Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettiğini görüyoruz. Ve bu şekilde bir tavafın yapıldığını İslam tarihinin bu dönemine işaret edilmektedir. Min fevaidihi ennen nisa yenbeği lehunne en yatufne min verair rical. Kadınlar erkeklerle iç içe olmaları, ihtilat dediğimiz nokta haramdır. Ne kadar kadın erkek ilişkisi ne kadar birbirlerinden uzak olursa o kadar hayırlı, o kadar sünnet-i seniyeye uygundur. En hayırlı saf mescitte en öndeki saftır. Yani hanımlara en uzak olan saftır. Hanımlar safının en hayırlısı erkeklere en uzak olan saftır. Kalp tertemiz olmalı. Kadın erkek ilişkileri gündeme gelmemeli. Vesveselerden, fitneden, bir takım yanlış düşüncelerden kalpler tertemiz olmalıdır. Bu hadis-i şerifte yine bunu görüyoruz ve
tavafı binekli olarak yapmanın caiz olduğu, bir takım rahatsız kimseler için caiz olduğu ifade edilmektedir. Bu hadis-i şerifle bugünkü dersimiz de sona eriyor. Rabbim Sahih-i Buhari derslerimizi, sohbetlerimizi devamlı eylesin, bereketli eylesin, istifadeli eylesin. Allah'a emanet olun.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: 6. cüz.

0: La yuhibbu Allahu'l cehra bis-su'i minel kavli illa men zulim. Ve kana Allahu semi'an alima.
1: Allah zulme uğrayan kimseden başkasının kötü sözü açıkça söylemesini sevmez. Allah her şeyi işitir ve bilir.
0: İn tubdu hayran ev tuhfuhu

Eğer bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz, yahut da bir kötülüğü affederseniz, bilin ki Allah da affedici ve güçlüdür.

Şüphesiz ki Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'la peygamberleri arasına ayırmak isteyenler, bir kısmına inanıyor, bir kısmını inkar ediyoruz diyerek ikisi arasında bir yol tutmak isteyenler, gerçekten kafir olanlardır. Bizse kafirler için

0: اُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ اُجُورَهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا.
1: Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan hiçbirini ayırmayanlara gelince, işte onlara Allah mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
0: يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ

Ey Muhammed! Kitap ehli gökten kendilerine bir kitap indirmeni istiyorlar. Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişler ve Allah'ı bize açıkça göster demişlerdi. Bunun üzerine zulümleri sebebiyle onları yıldırım çarpmıştı. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra da buzağıyı ilah edinmişlerdi. Biz bunu da affedip Musa'ya apaçık bir mucize verdik.

0: تعدوا في السبت وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: Söz vermeleri için Tur Dağı'nı başlarının üzerine kaldırdık ve onlara kapıdan eğilerek girin dedik. Yine onlara cumartesi günü hakkında aşırı gitmeyin dedik ve onlardan sağlam bir söz aldık.

0: kulubuna gulf bel tabe'a Allahu aleyha bi kufrihim fela yu'minuna illa qalila.
1: Fakat sözlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve bizim kalplerimiz kılıflanmıştır demeleri sebebiyle lanetlendiler. Doğrusu inkarları yüzünden Allah onların kalplerini mühürledi. Onun için pek azı hariç iman etmezler.
0: Ve bi

0: بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا.
1: İnkar etmeleri, Meryem'e büyük bir iftirada bulunmaları ve Allah'ın peygamberi olan İsa'yı biz öldürdük demeleri sebebiyle lanetlendiler. Oysa onu ne öldürdüler ve ne de astılar. Fakat onlara öyle göründü. Ayrılığa düştükleri bu konuda gerçekten bir şüphe içindedirler. Onların bu hususta zanna uymaktan başka hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler. Aksine Allah onu kendi huzuruna yükseltti. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: لَهُمْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ كَث۪يرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَاَعْتَدَنَا لِلْكَافِر۪ينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَل۪يمًا
1: Yahudilerin haksızlıkları, birçoklarını Allah yolundan saptırmaları, kendilerine yasaklanmış olan faizi almaları ve insanların mallarını haksız yollarla yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helal olan temiz şeyleri onlara haram kıldık. Onlardan kafir olanlar için acı bir azap hazırladık.

0: والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
1: Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlara, sana indirilen kitaba ve senden önce indirilenlere inanan müminlere, namazı kılıp zekatı verenlere, Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere gelince, işte onlara büyük bir mükafat vereceğiz.

ba'di ve ohayna ila İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yaqub ve

Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik ve Davud'a Zebur'u verdik.

Bir kısmını daha önce sana anlattığımız, bir kısmını da anlatmadığımız nice peygamberler gönderdik. Allah, Musa ile de doğrudan doğruya konuşmuştur.

0: بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا
1: Peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı ileri sürecekleri bir mazeretleri olmasın diye müjdeleyici ve korkutucu peygamberler gönderdik. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: وَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا
1: Fakat Allah sana indirdiğine şahitlik eder. Onu bilerek indirmiştir. Ayrıca buna melekler de şahitlik ederler. Gerçi şahit olarak Allah yeter.

0: وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرًا
1: Şüphesiz ki Allah inkar edenleri ve zulmedenleri bağışlayacak değildir. Onlara içinde ebedi olarak kalacakları cehennem yolundan başka da hiçbir yol gösterecek değildir. Bu Allah'a göre çok kolaydır.

0: رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.
1: Ey insanlar! Peygamber size Rabbinizden gerçeği getirmiştir. Öyleyse iman edin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde olanlar hep Allah'ındır. Allah her şeyi bilir. O hüküm ve hikmet sahibidir.

منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم

0: ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
1: Ey kitap ehli! Dininiz hususunda taşkınlık yapmayın. Allah hakkında yalnız gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah'ın peygamberi, Meryem'e ulaştırdığı kelimesi ve ondan gelen bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Allah üçtür demeyin. Bundan vazgeçin. Böyle yapmanız sizin için daha hayırlıdır. Allah ancak bir tek ilahtır. Bir çocuk sahibi olmaktan onu tenzih ederiz. Göklerde ve yerde olanlar hep O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.''

Ne İsa Mesih Allah'a kul olmaktan çekinir, ne de Allah'a yakın melekler. Kim ona kulluk yapmaktan çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki o hepsini huzuruna toplayacaktır.

İman edip salih amel işleyenlere gelince, Allah onların mükafatlarını tam olarak verecek ve kendi lütfundan daha da arttıracaktır. Kendisine kulluk yapmaktan çekinenleri ve büyüklük taslayanları ise acı bir azaba uğratacaktır. Onlar kendileri için Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamazlar.

Ey insanlar! Rabbinizden size bir delil geldi ve size apaçık bir nur olan Kur'an'ı indirdik.

0: يهديهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما.
1: Allah'a iman edip dinine sımsıkı sarılanlara gelince Allah onları rahmetinin ve nimetinin içine koyacak ve onları kendisine ulaşan doğru bir yola iletecektir.

Ey Muhammed! Senden fetva isterler. Sen de ki, Allah size babası ve çocuğu olmayan kimse hakkında şöyle fetva veriyor. Eğer çocuğu olmayıp da bir kız kardeşi bulunan bir kimse ölürse, bıraktığı malın yarısı o kız kardeşinindir. Eğer kız kardeş ölür ve çocuğu da olmazsa, erkek kardeş onun bıraktığı malın tamamını alır. Eğer varis olan iki kız kardeşse, o zaman ölenin bıraktığı malın üçte ikisini alırlar. Eğer varisler erkek ve kadın olmak üzere ikiden fazlaysalar, o zaman erkeğe iki kadın hissesi kadar verilir. Allah doğru yoldan sapmamanız için bunları size açıklıyor. Allah her şeyi bilir. Maide Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 120 ayettir. Maide sofra anlamına gelmektedir. Hazreti İsa zamanında havariler tarafından gökten indirilmesi istenen bir sofradan söz ettiği için bu adı almıştır. Bu surede kitap ehlinden, özellikle Hristiyanlardan söz edilir. Hac, abdest, gusül ve teyemmüm gibi hükümler anlatılır. İçki ve kumar yasağıyla helal ve haram yiyeceklere temas edilir.

0: tum hurum. İnna Allah yahkumu ma yurid.
1: Ey iman edenler, sözleşmeleri yerine getirin. İhramlıyken avlanmayı helal saymamak şartıyla, müteakip ayetlerde okunacak olanların dışındaki hayvanlar size helal kılındı. Şüphesiz ki Allah dilediği hükmü verir.

Ey iman edenler! Allah'ın nişanelerine, haram aya, kurbanlık hayvanlara, onlara takılan gerdanlıklara, Rablerinden nimet ve rıza talep ederek Kâbe'ye gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman artık avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram'dan men ettiği için bir topluma karşı olan kininiz sakın sizi aşırılığa sevk etmesin. İyilikte ve takvada yardımlaşın. Günah işlemekte ve aşırı gitmekte yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

0: تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen, boğulan, bir yerine vurulup öldürülen, yukarıdan yuvarlanıp ölen, boynuzlanarak ölen hayvanlarla, canavarların parçaladığı hayvanlar size haram kılındı. Ancak henüz canları çıkmadan keserseniz o başka. Bir de putlar adına kesilen hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunları yapmak fasıklıktır. İnkar edenler bugün sizin dininizi yok etmekten ümitlerini kesmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim. Kim açlıktan daralır da bu sayılanlardan yemek zorunda kalırsa, günaha kaymadan yiyebilir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
0: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ

Ey Muhammed! Sana kendileri için neyin helal kılındığını soruyorlar. Sen de ki, size temiz olan şeyler helal kılındı. Allah'ın size öğrettiğinden, kendilerine öğretip alıştırdığınız avcı hayvanların sizin için tuttuklarından da yiyin. Onların üzerine Allah'ın adını anın ve Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür.

Bugün size temiz şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yemekleri size helal, sizin yemekleriniz de onlara helaldir. İnananlardan namuslu hür kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden namuslu hür kadınlar, zina yapmayıp ve dost edinmeyip namuslu bir şekilde mihirlerini verdiğiniz takdirde size helal kılınmıştır. Kim imanı inkar ederse onun amelleri mutlaka boşa gider, ahirette kaybedenlerden olur.''

Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başınızı meshedin ve ayaklarınızı topuklara kadar yıkayın. Eğer cünüp iseniz yıkanıp iyice temizlenin. Eğer hasta veya yolcuysanız yahut biriniz tuvaletten gelmişse ya da kadınlara yaklaşmışsanız ve su da bulamamışsanız temiz bir toprağa teyemmüm edin. Yüzlerinizi ve ellerinizi onunla meshedin. Allah size hiçbir zorluk çıkarmak istemez. Fakat sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.

Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve sizden aldığı sözü hatırlayın. Hani bir zamanlar işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah'tan korkun. Çünkü Allah kalbinizdekileri çok iyi bilir.

Ey iman edenler! Allah için adaleti gözeten şahitler olun. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli davranın. Bu takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir.
1: Ya eyyühellezîne âmenu zkurû ni'metallâhi aleykum iz hemme kavmun en yebsutû ileykum eydiyehum.

Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya kalkmıştı da Allah onların ellerini sizden men etmişti. Allah'tan korkun. İnananlar sadece Allah'a güvensinler. وَلَقَدْ

Andolsun ki Allah İsrailoğullarından söz almıştı. Biz onlardan 12 başkan göndermiştik. Allah şöyle demişti: şüphesiz ki ben sizinle beraberim. Eğer namaz kılar, zekatı verirseniz, peygamberime inanıp yardım ederseniz ve Allah için güzel bir şekilde ödünç verirseniz, andolsun ki kötülüklerinizi örterim. Sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Bundan sonra sizden her kim inkar ederse doğru yoldan sapmış olur.''

0: تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
1: Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimeleri yerlerinden alıp değiştirirler. Kendilerine hatırlatılan şeylerden bir hisse kapmayı unuturlar. İçlerinden pek azı hariç, onlardan devamlı olarak hainlik göreceksin. Ama yine de onları affet, aldırma. Şüphesiz ki Allah iyilik yapanları sever.''

0: وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
1: Biz Hristiyanız diyenlerden de söz almıştık. Ama onlar da kendilerine hatırlatılan şeylerden bir hisse kapmayı unuttular. Bu yüzden biz de onların aralarına kıyamet gününe kadar düşmanlık ve kin saldık. Allah yaptıklarını onlara haber verecektir.

يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن

0: Ey kitap ehli! Şüphesiz ki kitaptan gizlediğiniz şeylerin birçoğunu açıklayan ve birçoğunu da açıklamayıp geçen Peygamberimiz size gelmiştir. Gerçekten size bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir.
1: يَهْدِي بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ وَيُخْرِجُهُمْ

0: Allah onunla rızasına uyanları selamet yollarına iletir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve doğru bir yola ulaştırır.
1: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بَنُ مَرْيَمُ

0: Andolsun ki Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Sen de ki, Allah Meryem oğlu İsa Mesih'i, annesini ve yeryüzündekilerin hepsini yok etmek istese, ona karşı kim bir şey yapabilir? Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُ

0: Yahudiler ve Hristiyanlar, "Biz Allah'ın oğulları ve sevgili dostlarıyız," dediler. "Sen de ki, öyleyse size günahlarınız yüzünden niçin azap ediyor? Hayır, siz de onun yarattıklarından birer insansınız. Allah dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. Dönüş de yalnız O'nadır."
1: يا أهل الكتاب

0: Ey kitap ehli! Peygamberlerin arasının kesildiği bir boşluk sırasında bize müjdeleyici ve korkutucu gelmedi demeyesiniz diye size gerçekleri açıklayacak peygamberimiz geldi. Şüphesiz ki o size müjdeleyici ve korkutucu olarak gelmiştir. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ ف۪يكُمْ اَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا

Musa kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani o içinizden peygamberler çıkarmış ve sizi hükümdarlar yapmıştı. Size dünyalarda hiç kimseye vermediği şeyleri vermişti.

Ey kavmim! Allah'ın size takdir ettiği kutsal toprağa girin. Arkanıza dönmeyin, yoksa kaybederek dönersiniz.

Onlar da, ey Musa, orada zorba bir kavim var. Onlar oradan çıkıncaya kadar biz oraya asla girmeyeceğiz. Eğer oradan çıkarlarsa o zaman biz de gireriz dediler.

Allah'tan korkan ve Allah'ın kendilerine nimet ihsan ettiği kimselerden iki kişi şöyle demişti. Onların üzerine kapıdan girin. Eğer oradan girerseniz mutlaka siz galip gelirsiniz. Eğer inanıyorsanız yalnız Allah'a güvenin.

Onlar dediler ki, ey Musa, o zorbalar orada bulundukları müddetçe biz oraya asla girmeyiz. Sen ve Rabbin gidin, ikiniz savaşın. Biz burada oturacağız.

0: Musa, "Ey Rabbim, ben kendimden ve kardeşimden başkasına hakim olamıyorum. Artık bizimle bu fasık kavmin arasını ayır," dedi.
1: قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَع۪ينَ سَنَةٍ يَت۪يهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِق۪ينَ
0: Allah da, "Öyleyse orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır. Onlar yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklardır. Sen de o fasık kavme üzülme," dedi.

Ey Muhammed! Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani birer kurban sunmuşlardı da birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen diğerine andolsun seni öldüreceğim demişti. O da şöyle cevap vermişti: Allah ancak takva sahiplerinin sunduğunu kabul eder.

Andolsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatsan bile, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım.''

0: Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehenneme atılacaklardan olasın. Çünkü zalimlerin cezası budur.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Nefsi onu kardeşini öldürmeye itti ve onu öldürdü. Böylece kaybedenlerden oldu.

0: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.
1: Nihayet Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. O da, bana yazıklar olsun, şu karga kadar olup kardeşimin cesedini gömmekten aciz mi oldum dedi ve pişmanlık duyanlardan oldu.

0: fil ardı lemusrifun.
1: Bunun içindir ki biz İsrailoğullarına şöyle hüküm koymuştuk. Kim bir kimseyi öldürmeyen veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir şahsı öldürürse, o bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir şahsın hayatını kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Onların çoğu yine bundan sonra da yeryüzünde aşırı gitmektedirler.

Allah ve peygamberlerine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürülmek veya asılmak yahut el ve ayakları çapraz olarak kesilmek ya da bulundukları yerden sürülmektir. Bu onlar için dünyada bir rezilliktir. Onlar için ahirette de büyük bir azap vardır.''

Ancak kendilerini yakalamanızdan önce tövbe edenler bunun dışındadır. Bilin ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

Ey iman edenler! Allah'tan korkun, ona yaklaşmaya yol arayın ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

Eğer yeryüzündekilerin hepsi ve bir o kadarı daha inkar edenlerin olsa da onu kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye verseler bile yine onlardan kabul edilmez. Onlar için acı bir azap vardır.

0: Hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarının karşılığı ve Allah tarafından bir ceza olarak ellerini kesin. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ

Her kim haksızlık yaptıktan sonra tövbe eder, durumunu düzeltirse Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Dilediğini azap eder, dilediğini bağışlar. Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: Ey Resul! Kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla iman ettik diyenlerden ve Yahudi olanlardan küfre koşuşanlar seni üzmesin. Onlar yalanı çok dinlerler. Sana gelmeyen başka bir kavim adına casusluk yaparlar. Kelimeleri yerlerine konduktan sonra alıp değiştirirler. Eğer size bu verilirse hemen alın, yok eğer bu verilmezse kaçının derler. Allah bir kimseyi fitneye düşürmek isterse, sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. İşte onlar, Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlar için dünyada bir rezillik ve ahirette de büyük bir azap vardır.
1: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقَسِط۪ينَ
0: Onlar yalanı çok dinlerler, haramı da çok yerler. Eğer onlar sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen, sana hiçbir zarar veremezler. Eğer hüküm verirsen, aralarında adaletle hüküm ver. Şüphesiz ki Allah, adaletle hüküm verenleri sever.
1: Ve keyfe yuhakkimunke ve indehumut tevratu

İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarındayken seni nasıl hakem tayin ediyorlar da sonra bunun ardından yüz çeviriyorlar. İşte onlar inanan kimseler değillerdir.

Şüphesiz ki biz içinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'ı indirdik. Allah'a teslim olmuş peygamberler onunla Yahudilere hüküm verirlerdi. Rablerine kulluk yapanlar ve alimler de Allah'ın kitabından olup kendilerinden korunması istenen şeyle hüküm verirlerdi. Onlar Tevrat'ın hak olduğuna şahittiler. O halde insanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimi az bir değer karşılığında değiştirmeyin. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar kafirlerdir.

Biz Tevrat'ta onlara şöyle emrettik. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas yapılır. Yaralamada da kısas vardır. Fakat kim vazgeçip bağışlarsa bu onun günahları için bir kefaret olur. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar zalimlerdir.''

Onların izi üzerine kendisinden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona içinde bir hidayet ve bir nur bulunan kendisinden önceki Tevrat'ı doğrulayan, kötülükten sakınanlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve öğüt olarak İncil'i verdik.

İncil sahipleri Allah'ın onda indirdiği şeylerle hüküm versinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar fasıklardır.

Ey Muhammed! Sana da kendinden önceki kitapları doğrulayıcı ve onları koruyucu olarak bu hak kitabı indirdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver. Sana gelen gerçekten ayrılıp onların keyiflerine uyma. Sizden her birinize bir şeriat ve bir yol gösterdik. Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet yapardı. Fakat bu verdiklerinde sizi denemek içindir. Öyleyse hayır işlerinde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü yalnız Allah'adır. O ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.

0: Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver. Onların keyiflerine uyma. Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından seni vazgeçirmelerinden sakın. Eğer yüz çevirirlerse bil ki Allah bazı günahları yüzünden onları cezalandırmak istiyor. İnsanların birçoğu gerçekten fasıktırlar.
1: Efe hukmel cahiliyeti yebegûn. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
0: Yoksa onlar cahiliye devrinin hükmünü mü arıyorlar? İyi anlayan bir kavim için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir?

0: بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ
1: Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, o da onlardandır. Şüphesiz ki Allah zalim topluluğa doğru yolu göstermez.

Kalplerinde bir hastalık olanların bize bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek onlara doğru koştuğunu görürsün. Belki Allah bir fetih veya kendi tarafından bir emir getirir de onlar içlerinde gizledikleri şeye pişman olurlar.

O zaman müminler, bunlar mı sizinle beraber olduklarına bütün güçleriyle yemin edenler derler. Onların amelleri boşa gitmiş ve kaybedenlerden olmuşlardır.

Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve güçlü bir kavim getirecektir. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir nimettir. Allah'ın ihsanı boldur, O her şeyi bilir.''

Sizin dostunuz ancak Allah, onun peygamberi ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir.

Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri dost edinirse, bilsin ki galip gelecek olanlar yalnız Allah'ın taraftarlarıdır.

Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve eğlence konusu yapanları ve kâfirleri dost edinmeyin. Eğer inanıyorsanız Allah'tan korkun.

Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların düşünemeyen bir toplum olmalarındandır.

0: Sen de ki, ey kitap ehli, sadece Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman ettiğimiz için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa sizin çoğunuz fasık kimselersiniz.
1: قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةً

0: De ki, Allah'ın yanında yeri bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Allah kimi lanetleyip gazaba uğratmışsa, kimlerden maymunlar, domuzlar ve tağuta tapanlar çıkarmışsa, işte onların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır.
1: وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ
0: Onlar size geldikleri zaman inandık derler. Oysa inkarcı olarak girmişler ve yine inkarcı olarak çıkmışlardır. Allah onların içlerinde gizlediklerini çok iyi bilir.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Onlardan birçoğunun günaha, düşmanlığa ve haram yemeye koştuklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötüdür.
1: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون
0: Rabbe kulluk yapanların ve alimlerin onları günah söz söylemekten ve haram yemekten men etmeleri gerekmez miydi? Yaptıkları şey ne kötüdür.

Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır, sıkıdır dediler. Hay söyledikleri yüzünden kendi elleri bağlanası ve lanet olasılar. Bilakis Allah'ın iki eli de açıktır, dilediği gibi verir. Andolsun ki sana Rabbin tarafından indirilenler, onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttıracaktır. Biz onların arasına kıyamete kadar sürecek bir düşmanlık ve kin saldık. Savaş ateşini ne zaman yakmışlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar. Allah ise bozguncuları sevmez.''

Eğer kitap ehli iman edip Allah'tan korksalardı, onların günahlarını örter, kendilerini nimeti bol cennetlere koyardık.

Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından kendilerine indirilen Kur'an'ı gereğince uygulasalardı, mutlaka üstlerindeki ağaçların meyvelerinden ve ayakları altında yetişen mahsullerden yerlerdi. Gerçi içlerinde orta yolu tutan bir zümre vardır. Ama onların birçoğunun yaptığı ne kötüdür.

Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun peygamberliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz ki Allah kafirler topluluğunu doğru yola iletmez.

0: فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
1: Sen de ki, ey kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbiniz tarafından size indirilen Kur'an'ı gereğince uygulamadıkça hiçbir esas üzerinde değilsiniz. Ey Muhammed! Rabbinden sana indirilenler, onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttıracaktır. O halde sen o kafir topluluk için üzülme.

0: وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
1: Şüphesiz ki iman edenlere, Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenlere hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
0: لقد

Andolsun ki biz İsrailoğullarından söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Her ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse, onlardan bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler.

0: geldiler. Sonra Allah tövbelerini kabul etti. Sonra onlardan birçoğu körleşip sağırlaştılar. Allah onların yaptıklarını görmektedir.
1: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بَنُ مَرْيَمُ

0: قَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ.
1: Andolsun ki Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Oysa Mesih dedi ki, ey İsrailoğulları, benim Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa, şüphesiz Allah cenneti ona haram kılar. Onun varacağı yer cehennemdir. Zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur.
0: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ

Andolsun ki Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir olmuşlardır. Oysa bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse andolsun ki onlardan inkar edenlere acı bir azap dokunacaktır.

Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de birçok peygamberler gelip geçmiştir. Onun annesi de çok doğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz. Ve yine bak, onlar haktan nasıl yüz çeviriyorlar.

Ey Muhammed, de ki, siz Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa her şeyi işiten ve bilen yalnız Allah'tır.

De ki, ey kitap ehli, dininiz hususunda haksız yere haddi aşmayın. Daha önceden sapmış, birçoklarını da saptırmış ve doğru yoldan ayrılmış bir kavmin keyiflerine uymayın.

0: داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: İsrail oğullarından inkar edenler Davut ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Çünkü onlar isyan etmişlerdi ve aşırı gidiyorlardı.
0: كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.
1: Onlar yaptıkları kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmıyorlardı. Ne kötü bir şey yapıyorlardı.

Onlardan birçoklarının kâfirleri dost edindiklerini görürsün. Nefislerinin kendileri için önceden hazırlayıp gönderdiği şey ne kötüdür. Allah onlara gazap etmiştir. Onlar ebedi olarak azap içinde kalacaklardır.

Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen kitaba inansalardı, kâfirleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir.

0: Ey Muhammed! İman edenlere en azılı düşman olarak insanlar arasında Yahudileri ve Allah'a ortak koşanları bulursun. Yine iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da insanlardan biz Hristiyanız diyenleri bulursun. Bu da onların arasında papazların ve rahiplerin bulunmasından ve büyüklük taslamadıklarındandır.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: 6. cüz.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
4: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: alemlere rahmet vesilesi olarak gönderilen sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için nice aşıklar, nice naatler, nice mersiyeler yazmışlar. Hissettikleri bu ulvi muhabbetin zevkini diğer insanlara da tattırmayı arzu etmişlerdir. Resul-i Kibriya'ya karşı duyulan aşk ve muhabbet terennümleri nesilden nesile, gönülden gönüle intikal ederek ulaşmıştır günümüze. Kıyamete kadar var olacak peygamber aşıklarından birinin Resulullah Efendimiz için yazdığı bir naatte Yüce Resul şöyle anlatılıyor bizlere.
1: Sabah aydınlığını onun yüzünden aldı. Gece ise karanlığını onun saçlarına borçlu. Faziletiyle bütün peygamberleri aştı, yüceldi ve rehberliğiyle bütün yolları aydınlattı. Türlü nimetlere mazhar bir kerem hazinesi ve getirdiği diniyle insanların hidayet rehberi. Bütün dünyanın hizmetinde olduğu en temiz, soylu ve şerefi en yüce insan. Cebrail, İsra gecesi geldiğinde Rabbi onu huzuruna davet ediyordu. Mucizesiyle ağaçlar yürüdü, taşlar konuştu ve bir işaretiyle ay ikiye bölündü. Allah, onun ümmetinin geçmiş günahlarını bağışlayarak ona şereflerin en yücesini bahşetti. İşte Muhammed'imiz, Seyyidimiz, Efendimiz. Ona icabet etmekse en büyük şerefimiz.

Ey hayatın ve ölümün sahibi olan Allah'ım! Ey Bedi! Yegane öldüren ve dirilten sensin. Bütün alemleri emsalsiz bir yaratılışla yaratan sensin Rabbim. Hayret verici alemleri yoktan var eden sensin. Bedi isminle dua ediyorum sana. Bize hayatın ve ölümün en hayırlısını ver. Sen harikalar yaratansın. Bize harika dostlar ver. Harika evlatlar ver bize. Bize harika bir kalp ver. Ey karanlık gecenin ve aydınlık gündüzün sahibi olan Allah'ım! Harika bir imza ver bize. Bu muhteşem gün ışığını yaratan sensin. Gün ışığından daha aydınlık bir kalp ver bize. Heybetli dağları, kristal çiğ damlacıklarıyla örten yeşili yaratan sensin. Yeşilin hikmetini sal kalbimize. Yemyeşil ormanların soluğu kalbimize dokunsun. İçinde aydınlık ve karanlık alemler saklı. Uçsuz bucaksız deryaları yaratan sensin Rabbim. Dağın ve denizin hikmetini sal kalbimize. Senin yüce kapına gelirken ürkek adımlarla ellerimizden tut. Sözlerimizi kabul eyle Allah'ım. Sözü de, rengi de yaratan sensin. Yaratan sensin kışı, baharı. Yalnız bir söğüt üşüdüğünde bir garip mezarında, onu da şefkatinle ısıtan sensin. Söğüdü ısıtan şefkatinden bir parça ihsan et bize. Gözlerimizi kamaştıracak nurundan bir parça ihsan et. Ya Bedi, gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratan sensin. Toprağın bağrında sessizce yatan tohumu çatlatan sensin Allah'ım. Bedi isminle dua ediyorum sana. Bize tohumun hikmetini öğret. Yağmuru ve rüzgarı ve karı eşsiz bir yaratılışla yaratan sensin. Rüzgarın, her an seni zikreden soluğu alalım bugün. Bugün her bir damlasını bir meleğin taşıdığı

yağmurların yıkasın ruhumuzu. Karanlık yalnızlığımızın üzerine hikmetinle yarattığın bembeyaz kar taneleri düşsün bugün Allah'ım. Ve hiçbir gölgenin olmayacağı o günde arşın gölgesi düşsün üzerimize. Arşın gölgesi düşsün. Ömründe bir anda olsa senin rahmetine kavuşmak isteyenlerin üzerine ve hiçbir serinliğin olmadığı o günde lütfet rüzgarın essin. Ömründe bir anda olsa senin şefkatine sığınmak isteyenlerin kalbine essin. O gün, o hesap günü, sonbaharda uçuşan yapraklar gibi telaşla çarpan yüreklerimizi, meleklerinin kanatlarından esen ılık rüzgarlarla yatıştır. Sen bedisin Rabbim. Bütün kainatı eşsiz bir yaratılışla yaratan sensin. Kör karanlıklardan nurlu aydınlığa bizi çıkartacak olan ancak sensin. Nurlu aydınlığına kavuştur bizi. Bugün ve her gün yeniden hikmetle bakmayı öğret halk ettiklerine. Bize eşyanın hakikatini öğret. Rabbim, geceler uzun bir sorudur bize ve gündüzler cevap. Bütün hikmetli cevapları yaratan sensin Rabbim. Kalbimizi köhne sorulardan arındır ki yaptığımız dualara karşılık senden en güzel cevap olsun bize. Ruhumuzu arındır. Sen bedisin Rabbim. Hayret verici alemler yaratan sensin. Yarattığın hakikati en güzel öğreten sensin. Yıkıla yıkıla da olsa sana gelen yollarda yürümeyi öğret bize. Yıkılırsak yine de ellerimizden tut. Hikmetinle her şeyi mükemmel yaratan sensin Allah'ım. Eşin ve benzerin yoktur. Hayret verici alemler yaratan sensin. Bizim hayretimizi artır. Sen mucizeler yaratansın. Mucizelerini görecek göz ihsan et bize. Ruhumun medcezirlerini ne dindirir şimdi? Nur yüklü parıltısıyla kalbime akan zarif bir hilal belki. Sen bedisin Rabbim. Emsalsiz yaratan yalnız sensin. Yarattığın emsalsiz hilalin parlaklığı ve emsalsiz güneşin ışığıyla aydınlat kalbimi. Kalbimi cennetinde yarat yeniden Rabbim. Kalbimi cennetinde yeniden yarat.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Hamid olan sen, kullarının şükrüne yine sonsuz şükür vesilesi nimetler gönderirsin.
2: Ya Hamid.
1: Kullarının hamdine yine hamd edilesi bereketler indirirsin.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Ölümü hatırlamak. Mukaddime. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd sadece Allahü Teala'ya mahsustur. O Allah ki ölüm ile beraber cebbarların boynunu, Kisra'ların belini kırdı, Kayserlerin emellerini boşa çıkardı da onları zelil ve perişan etti. Onlar ki ölümden nefret ederlerdi. Fakat Allahü Teala'nın Vadi Subhanisi geldiği vakit onları yere serdi ve saraylardan mezarlara, evlerin aydınlığından lahdin karanlığına, cariyelerle eğlenmekten kurt ve böceklerin kucağına, yer üstündeki zevklerden yer altında kıvranmaya, dost ve ahbab ile ünsiyetten mezarda yalnız kalmaya, yumuşak atlas dibalar üzerine yaslanmaktan sert toprağa intikal ettirdi. Onların satvet ve haşmetleri kendilerini ölümden kurtaramadı. Nasıl? Onların sesi daha çıkıyor mu? Beka ve kahru istila ile tekleşen ve bütün canlıları takdir ettiği ölümle zelil eden, sonra da ölümü müttakiler için bir kurtuluş ve vuslat kapısı yapan, mezarı da kıyamete kadar asiler için tutuklu yeri kılan Allahü Teala'yı tesbih ve takdis ederim. Zahiri nimetleriyle inam, galip ve kahir şekilde intikam ona mahsustur. Yer ve göklerde evvel, ahir, hamd ona mahsustur. Salatu selam, açık mucize ve alametler sahibi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve âline olsun. Kendisini ölüm yakalayacak olana, varacağı yerin toprak, arkadaşlarının böcekler, konuşacaklarının münker ve nekir melekleri, karyolasının mezar, devamlı duracağı yerin toprak, uğrak yerinin kıyamet, son yerinin cennet veya cehennem olduğunu bilen kimseye yaraşan, fikir ve zikrinin ölüm olması, ölüm için hazırlanması, ona göre tedbir alması, ölümü beklemesi ve bütün imkanlarıyla ölüm için hazırlanmasıdır. Hatta insan daima kendisini mezardaki ölülerden saymalıdır. Çünkü uzak olan gelmeyecek olandır. Yoksa her gelecek yakındır. Akıl ölüm için hazırlanmaktır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, akıllı adam kendisini hesaba çekip ölüm için hazırlanandır buyurmuştur. Bir şey için hazırlanmak, onu sık sık hatırlamakla, hatırlamak da hatırlatıcı şeylere bakmakla mümkündür. Bunları anlatmaktan maksat, ölüm için hazırlanmaya teşviktir. Çünkü ömrümüzden az bir şey kaldı. Ölüm yolculuğu yaklaştı. Ne yazık ki insanlar bundan gafildirler. Nitekim Allahü Teala Enbiya suresi 1. ayetinde mealen, insanların hesap vakti yani kıyamet günü yaklaştı. Onlar ise hala bundan gaflette yan çizip aldırmıyorlar buyurdu. Ölümü hatırlamak ve anmak. Dünyanın zevklerini seven, ona aldanıp meyleden kimse ölümden gaflet eder ve ölümden bahsedilince ondan nefret eder. Dünyanın zevklerini seven, ona aldanıp meyleden kimse ölümden gaflet eder ve ölümden bahsedilince
ondan nefret eder. İşte bu gibiler hakkında Allahü Teala Cuma suresi 8. ayetinde "Ey Resulüm, onlara de ki, haberiniz olsun. O kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size kavuşacaktır. Sonra hem gizliyi hem aşikârı bilen Allah'a döndürüleceksiniz de o size neler yaptığınızı haber verecektir." buyurdu. İnsanlar üç kısma ayrılır. Birinci kısım dünyaya dalanlar. İkinci kısım tövbe edip Hakk'a yönelenler. Üçüncü kısım kemale ermiş arifler. 1. Dünyaya dalanlar ölümü hiçbir zaman hatırına getirmez. Bazen ölümü anarsa da dünyadan nasıl ayrılacağına üzülerek anar. Bunun için ölümü yerer. Bu gibilerin bu maksatla ölümü anmaları Allah'tan uzaklaşmaktan başka bir yarar sağlamaz. 2. Henüz tövbe etmiş olana gelince onun ölümü fazla anması, korku ve haşyetinin artması ve tövbeye devamı için lazımdır. Bazen ölümden korkması, tövbesini tamamlamadan ve gerekli azığını almadan ecelinin gelmesi korkusu sebebiyle olabilir ki, burada mazur sayılır. Bu maksatla ölümü sevmeyen Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a mülakatı yani ölümü kerih göreni, ondan hoşlanmayanı Allah da kerih görür buyurduğu kimselerden sayılmaz. Öyle olan bir kimse ne ölümü ne de Allah'a mülakatı kerih görmüyor, o daima kusur ve noksanlarını telafi peşindedir. 3. Arife gelince, o devamlı olarak ölümü hatırlar. Çünkü ölüm, sevgilisiyle buluşma zamanıdır. Seven, sevgilisiyle buluşacağı günü hiç hatırından çıkarmaz. Hatta böyle olan bir kimse, ölümün geç gelmesine canı sıkılır. Bir an önce bu isyan dünyasından kurtulup, Allah'a ulaşmaya can atar. Nitekim Huzeyfe radıyallahu anh, ölüm döşeğine yattığı vakit, "Dost ani bir baskınla geldi. Pişmanlık fayda vermez. Allah

fakirlik ve hastalıktan hakkımda hayırlı olanı bana ver. Ölüm de hakkımda yaşamaktan hayırlı ise, sana ulaşıncaya kadar ölüm yolunu bana kolaylaştır diye dua etmiştir. Demek ki kusurlarını telafi ve sermaye edinmek maksadıyla henüz tövbe etmiş olanın ölümden hoşlanmamasında, hazırlıklı bulunanın da ölümü sevmesinde mazur sayılırlar. Fakat bu ikisinde de daha üstün rütbe, kendisi için ölüm veya kalım taraflarını tercih etmeden, işi Allah'a havale edip, onun için en sevimli olanı, kendisi için de en sevimli olmaktır. İşte aşırı derecede sevgi sayesinde teslim ve rıza makamına yükselen budur. Bu ise son rütbedir. Her halükarda ölümü hatırlamakta sevap ve fazilet vardır. Zira dünyaya meyleden insan, ölümü hatırlaya hatırlaya yavaş yavaş dünyadan uzaklaşmaya başlar. Çünkü artık nimetleri ona ağır gelmekle zevklerinden hoşlanmamaya başlar. Böylece dünyanın lezzet ve şehvetlerinden insanı soğutan her şey kurtuluş sebeplerindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zevkleri yok eden ölümü çok anın diye buyurmuştur. Yine başka bir hadisi şeriflerinde, eğer siz Adem oğullarının ölüm hakkında bildiklerinizi hayvanlar bilseydi, onların vücutlarında et bulup yiyemezdiniz buyurdular. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resulullah'a şehitlerle beraber haşrolacak kimse var mı diye sordu. Resulullah, evet, günde 20 defa ölümü hatırlayan şehitlerle haşrolur diye cevap vermiştir. Çünkü 20 defa ölümü hatırlamak insanı dünyaya aldanmaktan alıkor ve ahiret için hazırlanmaya, ölümü unutmaksa insanı dünya zevkine sürüklemeye sebep olur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müminin hediyesi ölümdür buyurmuştur. Çünkü dünya müminin tutuklu bulunduğu bir yerdir. Zira burada devamlı olarak nefsiyle mücadele, şehvetlerine karşı riyazet ve şeytanın saldırısına karşı savunma halindedir. Ölüm ise bütün bu sıkıntılardan azat olmak demektir. Azatlık ise kendi hakkında bir hediyedir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ölüm her mümin için bir kefarettir buyurmuştur. Bununla da gerçek Müslümanı kastetmiştir. O Müslüman ki Müslümanlar onun elinden ve dilinden emin olmuş, müminin iyi vasıfları kendisinde yerleşmiş, günahlarla kirlenmemiş, ancak farzları yerine getirmek ve büyük günahlardan kaçınmakla bazı ufak tefek hataları olmuştur ki ölüm bunları yok eder. Atâ-i Horasani'nin anlattığına göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kahkahalar atan bir meclise uğradı ve meclisinizi, muhabbetinizi, zevkleri altüst eden şeylerle karıştırınız buyurdu. Onlar da o nedir diye sordular. Resulullah ölümdür buyurdu. Enes'in radıyallahu anh rivayetinde Resulullah ölümü çok hatırlayın. Zira o günahlardan korur ve dünyadan yüz çevirtirir buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ayırıcılık bakımından ölüm yeter buyurdu. Başka bir hadisi şerifte de, vaiz olmak bakımından ölüm yeter buyurmuştur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem,
mescide gitmiş, orada bazı kimselerin konuşup gülüştüklerini görünce, ölümü anın. İyi biliniz ki, nefsimi kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki, benim bildiğimi siz bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız, buyurmuştur. Bir defa Resulullah'ın yanında bir adamı övdüler. Resulullah, bu adamın ölümü anması nasıldır? Diye sordu. Onlar da, ölümü andığını hiç hatırlamıyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o halde adamın bir değeri yoktur, buyurdu. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün 10. şahıs olarak Resulullah'ın huzurunda bulunuyordum. Ensardan birisi, insanların en akıllısı ve en keremlisi kimdir? Diye sordu. Bunun üzerine Resulullah, ölümü daha çok anan ve onun için daha çok hazırlanandır. İşte dünyanın şerefini ve ahiretin keremini ihraz eden akıllılar bunlardır, buyurdu. Ölüm hakkında alimlerin sözleri. Hasan-ı Basri, ölüm, dünyanın bütün kötülüklerini açığa çıkarttığında, akıl sahibi için dünyalık hususunda sevinç namına bir şey bırakmadı, dedi. Ölüm, dünyanın bütün kötülüklerini açığa çıkarttı da, akıl sahibi için dünyalık hususunda sevinç namına bir şey bırakmadı, dedi. Rebi bin Haysem, kişinin beklediklerinde ölümden daha hayırlısı yoktur, demiştir. Yine bu zat, beni kimseye bildirmeyin, beni Rabbime havale edin, dedi. Hakimlerden birisi, kardeşliklerinden birisine yazdığı mektupta, kardeşim, ölümü arayıp bulamayacağın gün gelmeden önce, bu dünyada ölüm için hazırlan, dedi. İbn-i Sirin'in yanında ölümden bahsedildiği vakit, odun kesilir ve bütün azaları ölmüş gibi donardı. Ömer bin Abdülaziz, her akşam adamlarını başına toplar, ölümden ve kıyametten bahsederler ve adeta bir ölen varmış gibi ağlarlardı. İbrahim Teymi, iki şey beni dünya zevkinden ayırmıştır. Biri ölümü hatırlamak, diğeri de Allah huzurunda hesap vermeyi düşünmektir, dedi. Ka'b da radıyallahu anh, ölümü bilene dünyanın elem ve sıkıntıları kolay gelir, dedi. Mıtraf anlatıyor. Rüyamda Basra Mescidi'nin ortasında adamın biri, ölümü hatırlamak korkanların kalbini deldi. Vallahi onları şaşkın görüyorum, dediğini duydum, dedi. Eşşas anlatıyor. Hasan-ı Basri'nin sohbetine devam ederdik. Onun sohbeti cehennem, ahiret ve ölüm işini hatırlamaktan ibaret idi. Safiye radıyallahu anha diyor. Kadının biri Hazreti Ayşe'ye kalbinin kasvetinden şikayet etti. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, ölümü çok an ki kalbin yumuşasın, buyurdu. Kadın da böyle yaptı ve kalbi yumuşadı. Bunun üzerine kadın Hazreti Ayşe'ye gelerek teşekkür etti. İsa aleyhisselamın yanında ölümden bahsedildiği vakit vücudundan ter yerine kan sızardı. Davud aleyhisselam da ölüm ve kıyamet anıldığı vakit azaları birbirinden ayrılıncaya kadar ağlar, Allahü Teala'nın rahmeti anıldığı vakit kendine gelirdi. Hasan-ı Basri, aklı başında olan herkes ölümden korkar ve onun için üzüntü duyar, derdi. Ömer bin Abdülaziz, alimlerden birisine, bana vaaz et, dedi.

Alim, halifelerin ilk öleni sen değilsin. Yani sen de her halife gibi öleceksin, dedi. Ömer bin Abdülaziz, daha söyle, dedi. Alim, Adem aleyhisselama varıncaya kadar bütün ataların ölümü tatmış ve sıra sana gelmiştir, dedi. Bunun üzerine Ömer bin Abdülaziz ağladı. Rebi bin Haysem de ölümü hatırından çıkarmamak için evinin içinde günde birkaç defa yatıp kalktığı bir mezar kazdırmış ve bir an ölüm hatırımdan çıksa kalbim bozulur, derdi. Mıtraf bin Abdullah, şu ölüm yok mu? Servet sahiplerine servetlerini zehir etmiştir. O halde ölüm olmayan yer için servet hazırlayın, demiştir. Ömer bin Abdülaziz, Ambese'ye, ölümü çok hatırla. Şayet bolluk içindeysen, onu sana daraltır, darlıktaysan, hayatını genişletir, dedi. Ebu Süleyman Darani, Ümmi Hirven'e, ölümü sever misin, diye sordu. Kadın da, hayır, dedi. Ebu Süleyman Darani, peki bunun sebebi nedir, dedi. Kadın, bir adama karşı bir suç işlesem, onun yüzünü görmek istemem. Allah'a bu kadar isyan ettiğim halde, ona ulaşmayı nasıl seveyim, demiştir. Abdullah bin Mes'ud, dünyanın tadı kaçtı, sıkıntısı kaldı. Bugün ölüm, her Müslüman için bir armağandır, dedi. Abdullah bin Mübarek, ölümden sonrası için ölmeden önce hazırlık yap, dedi. Abdülala Kureyşi, iki şey var ki beni dünya zevklerine dalmaktan alıkoyuyor. Bunlar ölümü hatırlamak ve Allahü Teala'nın daima huzurunda bulunmaktır, dedi. Abdülala Kureyşi, hiçbir fert yoktur ki ölüm meleği günde iki defa kapısını çalmasın, dedi. Abdülhakim Hüseyin'i, insan ölümü aklında tuttuğu müddetçe vaaza, nasihate ihtiyacı kalmaz, dedi. Ali bin Ebi Talip, elinde bol dünyalık varsa onunla çok ferahlanma. Ondan kaybettiğin olursa hüzne boğulma. Bütün gayretini ölümden sonrası için harca, buyurdu. Bişr-i Hafî, ölümü hatırladığın zaman dünyanın güzelliği ve şehvetleri senden gider ve dünyayı seven kişi ölümü sevmez, dedi. Celaleddin Rumi, her dert ölümden bir parçadır. İnsan aslan da olsa onun birisini dahi kovamaz. Ölümün bir parçasını kovmaya gücün yetmez iken, bilesin ki onun tamamı şerbetin olup içeceksin, dedi. Yine Celaleddin Rumi, ölümün bir parçası olan dert ve belalar sana tatlı gelirse, Allahü Teala sana ölümü tatlı eyler. Bedene gelen hastalıklar ölümün elçisidir. Ölüm elçisinden yüzünü geri çevirme. Hayatı dertsiz, elemsiz geçen kimsenin ölümü de acı olur. Nefsine tapanın ruhu için kurtuluş yoktur, buyurdular. Derviş Hacı, ölüm bilinmeyen bir şeydir. Gelmeden görünmez. Gelince de aman vermez. Ölüm seferine çıkanın bir daha geri dönmesine imkan yoktur. Bu yalan dünya nice defalar dolup boşalmıştır. Ölüm nice anaların yavrusunu almış, nice babaların boynunu bükmüş, nice yavruları anasız babasız koymuştur. Herkes birbirinin öldüğünü, gül yüzünün kara toprakta solduğunu görür. Bununla beraber

dünyaya bağlanmaktan vazgeçmez. Dünya derdini çeker, dünya işine dalar. Fakat nihayet yaptığını bırakıp gider. Böyle olduğu halde kimse aklını başına toplayıp yalancı dünyanın halini anlayamamakta ve bu yolculuğa hazırlanmamaktadır, dedi. Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh, ey kardeşim, sana yaptığım tavsiyeyi aklında tut ve kaybolmamasına dikkat et. Ölümü özüne sevdir, nasıl olsa gelecek, buyurdu. Ebu Bekir Tamistani, ölüm ahiret kapılarından bir kapıdır. Bu kapıdan geçmeyen Allahü Teala'ya kavuşamaz, dedi. Ebu Derda Üveymir bin Zeyd radıyallahu anh, ölümden sonra neler göreceğinizi bir bilseniz, isteyerek ne yemek yer ne de su içerdiniz. Biçilen sonra da yenen bir ot olmayı ne kadar arzulardım, buyurdu. Ebu Muhammed Tüsteri, insanlar uykudadır, ölümle uyanırlar. Uyanınca boşa geçirdikleri zaman için pişmanlık duyarlar. Fakat bir fayda temin edemezler, dedi. Evzai, ölümü çok hatırlayan kimse dünyaya rağbet etmez, dedi. Eyüp Sahtiyani, bana ehli sünnet itikadında olan bir müminin ölüm haberi gelince, sanki bedenimden bir uzvum kopmuş gibi olur, dedi. Feridüddin Genci Şeker, Allahü Teala'yı hatırlamayanlar ölüler gibidirler, dedi. Hacı Abdullah Efendi, ölümü çok hatırlayınız. Ölüm gelmeden hesabınızı yapınız. Tövbe ediniz ki affa kavuşasınız, dedi. İmam-ı Rabbani, ölüm sevgiliyi sevgiliye kavuşturan bir köprüdür, dedi. Kâb-ül Ahbar, ölümü gerçekten tanımış bir kimseye, dünya bela ve musibetleri, dert ve sıkıntıları çok hafif gelir, dedi. Ömer bin Abdülaziz, ölümü çok hatırla. Eğer geçim rahatlığı içindeysen, bu sana darlık, ürperti getirecek. Geçim darlığı içindeysen, genişlik, ferahlık kazandıracak, dedi. Süfyan-ı Sevri, ölüm her an gelebilir. Yarına kadar yaşayabileceğini zanneden bir kimse, ölüm için hazırlıklı değildir. Allahü Teala'ya yapılan ibadetler, ölümü hatırlamaya işarettir. Günah ve kusur olan işler de, ölümü unutmuş olmanın alametidir, dedi. Veysel Karani, uyuduğun zaman ölümü yastık yap. Kalkınca da onu göz önünde bil, dedi. Yahya bin Muaz-ı Razi, ölümü bir tabağa koyup çarşıda satsalardı, ahiret ehli başka bir şeye bakmayıp onu satın alırdı, dedi. Sabit bin Eslem el-Benani, bir kimsenin ölümü çok hatırlaması amellerinde kendini gösterir, dedi. Yine Sabit bin Eslem el-Benani, bir saat, bir an, bir miktar ölümü hatırlayan kimseye ne mutlu. Süfyan-ı Sevri, bir kimse hep ölümü hatırlar. Ömrünü ölüme ve ondan sonraki hayata hazırlamakla geçirirse, kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Ölümü hiç hatırlamaz, gafletle günleri geçerse, onun kabri cehennem çukurlarından bir çukur olur, dedi. Ölümü kalbe yerleştirmek. İnsanların ölümden gafleti, onu az düşünüp az konuşmalarındandır. Hatta ölümü hatırlayanlar da onu boş bir kalb ile düşünmez.

dünya şehvetleriyle meşgul olan kalpler ile düşünürler. Bu bakımdan ölümü hatırlamak gönüllerde fazla tesir etmez. Bunun çaresi her şeyden sıyrılmış, boş bir kalb ile daima gözünün önünde bulunan ölümü, çöl veya deniz yolculuğuna çıkacak olan insanın bu tehlikeli yolculuktan başka bir şey düşünmediği gibi düşünmektir. Nitekim Ebu Derda radıyallahu anh, ölüleri hatırladığın vakit kendini de onlardan biri diye kabul et demiştir. İbni Mes'ud da radıyallahu anh, Said başkasından ders alandır demiştir. Ömer bin Abdülaziz, görmüyor musunuz? Her gün sabah veya akşam nasıl birini Allah'a yolcu ediyoruz? Onu yerin içine koyup üzerine toprağa atıyoruz. Dostları geride kalıyor ve ilişkileri tamamen kesiliyor demiştir. İşte bunları ve benzerlerini devamlı olarak düşünmek, mezarları ziyaret etmek, hastaları görmek gibi tutum ve davranışlar gönülde ölümü hatırlamayı tazeler ve bu hal kalbinde galebe çalarak bütün işlerinde ölümü göz önünde bulundurmaya ve buna göre hazırlanmaya vesile olur da bu sayede dünyaya aldanmaktan korunmuş olur. Bir gün İbn-i Muti evine baktı ve evi hoşuna gitti. Sonra, vallahi ölüm olmasa seninle sevinir ve eğer dar olan mezara girmeyecek olsam dünyalıktan hoşlanırdım. Fakat şimdi bunların hepsi boş şeylerdir diyerek yüksek sesle ağlamaya başladı. Kısa emelin fazileti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Ömer'e radıyallahu anh hitaben, sabaha çıktığın vakit akşama çıkacağını düşünme. Akşama çıktığın vakitte de sabahlayacağını hatırına getirme. Hayatından ölümün ve sıhhatinden hastalığın için ayır. Ey Abdullah, yarın adının ne olacağını bilemezsin buyurmuştur. Hazreti Ali'den radıyallahu anh gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin için en çok korktuğum iki kötü huydur. Nefsinizin hevasına uymak ve uzun kuruntudur. Hevaya uymak insanı haktan alıkor. Tuğli emel ise dünya sevgisinden gelir. Allahü Teala dünyayı sevdiğine de buğz ettiğine de verir. Fakat bir kulunu sevdiği vakit mutlak surette ona imanı nasip eder. İyi biliniz ki dünya arkasını çevirdi, gitmek üzeredir. Ahiret ise bize yönelmiş, yaklaşmaktadır. İyi biliniz ki amel gününde hesabınız olmayacağı gibi hesap gününde de amelinizin olmayacağından korkulur buyurmuştur. Ümmü Münzir'in rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir akşam vakti bazı kimselere hitaben, ey insanlar, Allah'tan utanmıyor musunuz buyurdu. Dinleyenler, niçin ya Resulallah dediler. Resulullah, zira yiyeceğinizi toplar, ulaşamayacağınız uzun emeller peşinde koşar ve oturamayacağınız inşaatları yaparsınız buyurdu. İbni Abbas'ın radıyallahu anhüma rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest bozduğu vakit hemen akabinde teyemmüm ederdi. Bir gün kendisine yakında su var dedim. Bana belki suya ulaşamam buyurmuştur. Diğer bir hadisi şerifte Ademoğlu 99 ümit peşindedir. Umduklarını kaçırırsa ihtiyarlığa düşer buyurmuşlardır. İbni Mes'ud